0: 1974'te Dünya Kupası Batı Almanya'da düzenlendi. Resmi olarak Dünya Kupası şarkısı yayınlanmasa da Almanya milli takımı için bir eser bestelendi. Alman Futbol Federasyonu A milli takımının o zamanki oyuncuları tarafından seslendirilen şarkının ismi Football is our life, yani futbol bizim hayatımız.
1: ...1978'de Arjantin'de düzenlenen Dünya Kupası'nda herhangi bir turnuva şarkısı kullanılmadı. Bunun yerine Ennio Morricone ve Buenos Aires Filarmoni Orkestrası Arjantin Milli Marşı'nı çaldı.

1980'li yıllarda Dünya Kupası şarkıları daha gösterişli prodüksiyonlara dönüşmeye başladı. 1982 İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunda Placido Domingo'nun bestelediği Mundial 82 duyuruldu.

Diego Armando Maradona ile özdeşleşen efsane 1986 Meksika Dünya Kupası için de bir marş hazırlandı. A Special Kind of Hero dönemin unutulmaz parçalarından biri oldu.

1990 İtalya Dünya Kupası'nın resmi şarkısı Un Estate Italiana futbol tarihinin en ikonik turnuva şarkılarından biri olarak kabul edildi. Gianni Nannini ve Eduardo Bennato'nun seslendirdiği parça Türkiye'de Notti Magic adıyla hafızalara kazındı.

1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Kupası Organizasyonu'nun resmi şarkısını Darley Hall seslendirdi. Glorieland isimli şarkı ağır temposuyla bazı kesimler tarafından beğenilirken bazıları ise turnuvaya eşdeğer bulunmadığı eleştirileri yaptı.

Dünya Kupası şarkılarının küresel pop kültürüne damga vurduğu dönem ise 1998 Fransa Dünya Kupası ile başladı. Ricky Martin'in seslendirdiği La Copa de la Vida futbol organizasyonlarının sınırlarını aşarak dünya çapında büyük bir hit haline geldi. Şarkı, Dünya Kupası müziklerinin popüler kültürdeki yerini tamamen değiştirdi. Şarkı, Ricky Martin'in Türkiye'de daha fazla tanınmasına yol açtı ve ülkemizde dillere pelesenk oldu.

2000'li yıllarla birlikte FIFA turnuva şarkılarında dünya yıldızlarını tercih etmeye başladı. Türkiye amili futbol takımımızın 3. bitirdiği 2002 Dünya Kupası'nda Anastasia'nın Boom adlı şarkısı öne çıktı.

2006 Almanya Dünya Kupası için iki şarkı bestelendi. Il Divo ve Tony Braxton, The Time of Our Lives parçasını seslendirdi.

turnuvada ilerleyen zamanlarda tam bir Dünya Kupası şarkıcısı olacak dünya yıldızı Shakira'nın Hips Don't Lie şarkısının özel versiyonu da yoğun ilgi gördü. Şarkı kupa finalinde Shakira ve Wyclef Jean tarafından canlı seslendirildi.

2010 Güney Afrika Dünya Kupası ise resmi şarkılar açısından ayrı bir dönüm noktası oldu. Shakira ve Güney Afrikalı grup, Freshly Grand'ın birlikte seslendirdiği Waka Waka, This Time for Africa şarkısı, Dünya Kupası tarihinin en çok dinlenen ve en çok bilinen organizasyon şarkılarından biri haline geldi. Şarkı yalnızca futbol severlerin değil, pop müzik dinleyicilerinin de hafızasında yer etti. Organizasyonun üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen Türkiye ve dünyada hala çok dinlenenler arasında yer alıyor.

2018'de Dünya Kupası organizasyonu Rusya'da düzenlendi. Will Smith, Nicky Jam ve Era Israfi bir araya gelerek organizasyonun resmi şarkısı Light It Up'ı seslendirdi.

2022 Katar Dünya Kupası'nda FIFA tek bir resmi şarkı yerine birden fazla parçadan oluşan müzik projesi hazırladı. Haya Haya, Better Together ve BTS üyesi Jungkook'un seslendirdiği Dreamers, organizasyonun en çok konuşulan parçaları arasında yer aldı.

0: 2026'da ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğine düzenlenecek Dünya Kupası için hazırlanan resmi şarkının altında yine Shakira imzası var. Yıllar sonra Türkiye amili takımımızın da yer alacağı organizasyonun resmi şarkısı Shakira ve Burna Boy işbirliğiyle yayınlanan Dayı Dayı oldu açıklandı.
1: Kupası şarkıları yıllar içinde yalnızca turnuva tanıtımlarının bir parçası olmaktan çıktı. Bazıları futbol tarihinin unutulmaz anılarıyla özdeşleşirken bazıları da düzenlendikleri dönemin kültürel atmosferini yansıtan sembollere dönüştü. Bugün birçok futbol sever için bir Dünya Kupası'nı hatırlatan ilk şey çoğu zaman o turnuvanın şarkısı oluyor.
0: Haberimizi sadece Dünya Kupaları organizasyonlarının resmi şarkılarını anlatıp bitirmeyi düşünmedik. Tarkan'ın o eşsiz eseri Bir Oluruz Yolunda şarkısını yayınlamadan geçemezdik. Tarkan'ın Bir Oluruz Yolunda şarkısı sadece bir milli takım marşı değil, aynı zamanda Türkiye'nin 2002 yılında yaşadığı o kolektif coşkunun en güçlü simgelerinden biri oldu. Türkiye 48 yıl aradan sonra katılmış ve yıllar sonra gelen bu büyük başarı için coşkulu bir marş yazması istenen Tarkan'a teklif götürülmüştü. Tabii ki Tarkan bu teklifi gururla kabul etti. Şarkı aslında tamamen sıfırdan yazılmadı. Tarkan 1997 yılında çıkan efsanevi Ölürüm Sana albümündeki Bir Oluruz Yolunda şarkısını 2002 ruhuna uygun şekilde yeniden düzenledi.
1: Söz ve müziği Tarkan'a ait olan şarkıyı Ozan Çolakoğlu stadyum atmosferine uygun daha enerjik ve marş formuna yakın bir hale getirdi. Bugün üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen herhangi bir milli maç olduğunda ya da 2002 ruhu hatırlandığında akla gelen ilk ezgi hala budur. Tarkan bu projeden herhangi bir ücret talep etmedi ve şarkının telif gelirlerini de Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışladı.

0: izi. Kupanın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 1982 İspanya. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Cezayir'in adaletsiz bir veda ile tarihe geçtiği, Brezilya'nın estetik oynamasına rağmen kupasız kaldığı, Fransa ile Batı Almanya'nın penaltılara giden ilk maç olması, Diego Armando Maradona'nın Dünya Kupası sahnesine çıktığı ilk turnuvadayız. Kupanın izinde bugünkü durağımız İspanya'da yapılan 1982 Dünya Kupası.
1: 1982 Dünya Kupası 13 Haziran 11 Temmuz 1982 arasında İspanya'da oynandı ve finalde İtalya, Batı Almanya'yı 3-1 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oldu. Dünya Kupası ilk kez 24 takıma çıktı ve FIFA'nın format tarihine göre 5 kıtadan daha geniş bir katılım yapısı kuruldu.
2: Turnuvanın açılışı bile sürprizle geldi. Son şampiyon Maradona'lı Arjantin açılış maçında Belçika'ya 1-0 yenildi.
1: 1982'nin belki de en büyük erken patlaması ise Cezayir'den geldi. FIFA'nın resmi arşiv ve tarih yazıları Cezayir'in Batı Almanya'yı 2-1 yenmesini Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olarak anlatıyor. Bu zafer aynı zamanda Afrika ve Arap futbolu içinde büyük bir eşikti. Çünkü Cezayir, Dünya Kupası'nda bir Avrupa devini deviren ilk Afrika-Arap takımı olarak hafızaya kazındı.
2: Ama aynı grup turnuvanın en utanç verici sahnesini de üretti. Gion utancı. 1978 Dünya Kupası'ndaki Arjantin-Peru karşılaşmasından sonra turnuvalarda bir daha benzer bir şekilin yaşanmayacağını düşünenlerin sayısı hayli fazlaydı. Ancak yanıldılar. 25 Haziran 1982'de Gion'da oynanan Federal Almanya-Avusturya maçı grubun ve hatta turnuvanın kaderini belirlemişti. Grupta Federal Almanya, Cezayir, Şili ve Avusturya yer alıyordu. İlk maçta Federal Almanya'yı 2-1 yenerek sürpriz yapan Cezayir, sonraki maçlarda galibiyetin tesadüf olmadığını kanıtladı. Son maçında Şili'yi 3-2 yenerek üst tura çıkmak için umutlanan Cezayir, Federal Almanya-Avusturya karşılaşmasının sonucunu beklemek zorundaydı.
1: 24 Haziran'da durum şöyleydi. Avusturya 4 puan ve 3 gol averajıyla lider, Cezayir 4 puan ve 0 averajla ikinci, Federal Almanya 2 puan ve 2 gol averajıyla üçüncü, Şili ise sonuncuydu. Federal Almanya Avusturya'yı 2 veya daha farklı yenerse Cezayir'le birlikte üst tura çıkacaktı. Avusturya kazanırsa Federal Almanya turnuvaya veda edecek, Cezayir'le birlikte gruptan çıkacaktı. Beraberlik halinde yine aynı durum geçerliydi. Avusturya ve Federal Almanya gruptan birlikte çıkaracak tek sonuç Almanların 1-0'lık galibiyetiydi. Batı Almanya Avusturya karşısında 1-0'ı çok erken buldu ve bu golün ardından maçın temposunun ve oynama iştahının düşmesi dünya çapında tepki yarattı. Bu olayın ardından son grup maçlarının eş zamanlı oynatılması kuralına bu maçın ardından geçildi.
2: Turnuvanın en güçlü saha içi hikayesi ikinci turdaki İtalya-Brezilya maçıydı. Brezilya, Zico, Sokrates, Falcao ve Eder'li kadrosuyla turnuvanın en çok hayranlık uyandıran takımlarından biriydi. FIFA'da bu takımı açıkça favori ve büyüleyici olarak anlatıyor. Ama Paolo Rossi 3-2 biten maçta hat-trick yaptı ve İtalya'yı yarı finale taşıdı.
1: Yarı finalde ise başka bir büyük klasik oynandı. Batı Almanya-Fransa. Maç 3-3 bitti ve Dünya Kupası tarihinin ilk penaltı atışlarına sahne oldu. Ama bu maç yalnızca ilk penaltılar yüzünden hatırlanmıyor. Harold Schumacher'in Patrick Batiston'a çarpıp onu ağır biçimde sakatladığı pozisyon turnuvanın en karanlık anlarından biri olarak kaldı.
2: Finalde İtalya'nın karşısında yine Batı Almanya vardı. FIFA'nın finale ve 1982 şampiyonlarına dair resmi yazılarına göre İtalya, Paolo Rossi, Marco Tardelli ve Alessandro Altobelli'nin golleriyle maçı 3-1 kazandı. Kaleci Dinozov 40 yaşında kupayı kaldırarak Dünya Kupası kazanan en yaşlı oyuncu rekorunu kırdı. İtalya böylece 1934 ve 1938'den sonra 3. yıldızını taktı.
1: 1982 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak. Fransa gol attığında kuvvetli futbolcular tribünden gelen bir ıslığı hakem düdüğü sanıp durunca golü kalesinde gördü ve gol geçerli sayıldı. Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Fayit El Ahmet El Sabah protokol tribününden inip sahaya girdi ve hakemi tehdit ederek golü iptal ettirdi. Sonuç değişmedi. Fransa 4-1 kazandı ama Şeyh tarihe geçti.
2: İtalya'nın golcüsü Paolo Rossi, bahis skandalı nedeniyle hapis yatmış ve cezası turnuvadan hemen önce bitmişti. İlk maçlarda hayalet gibiydi. Zico, Sokrates ve Falcao'lu gelmiş geçmiş en iyi hücum takımı kabul edilen Brezilya'ya karşı Rossi hat-trick yaptı. Brezilya elendi.
1: Batı Almanya Fransa yarı finalinde Alman kaleci Harald Schumacher, Fransız Patrick Batiston'a öyle bir uçan tekme attı ki Batiston'un iki dişi kırıldı, omuru zedelendi ve sahada komaya girdi. Hakem faul bile çalmadı.
2: Dünya Kupası tarihinde kazananı belirlemek için seri penaltı atışlarına ilk kez bu maçta başvuruldu. Batı Almanya finale çıktı.
1: Macaristan El Salvador'u 11 yenerek Dünya Kupası tarihinin bir maçta en çok gol atılan ve en farklı biten maçı rekorunu kırdı. Ancak bu galibiyete rağmen Macarlar gruptan çıkamadı.
2: Arjantin, turnuvaya İngiltere ile girdiği Falkland Savaşı'nın gölgesine geldi. Askeri junta, halka savaşı kazandıkları yalanını söylerken futbolcular İspanya'da yenildikleri gerçeğini öğrendiler. Bu moral bozukluğuyla son şampiyon Arjantin erkenden elendi.
1: Genç Maradona Brezilya maçında rakibine attığı tekme yüzünden kırmızı kart görerek ilk Dünya Kupası'na hüzünlü bir veda etti.
2: İngiliz futbolcu Brian Robson Fransa maçının 27. saniyesinde gol atarak o dönem için en erken gol rekorunu kırdı.
1: 1982 Dünya Kupası İspanya'da futbol tarihinin en tartışmalı ve en dramatik turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Cezayir'in Batı Almanya'yı yenerek yarattığı büyük sürpriz Gion utancı olarak anılan Almanya-Avusturya maçıyla gölgelendi. Brezilya estetik futboluyla büyüledi ama Paolo Rossi'li İtalya'ya elenmekten kurtulamadı. Dünya Kupası tarihinde ilk kez penaltılarla finalist belirlenen turnuva aynı zamanda Diego Maradona'nın Dünya Kupası sahnesine çıktığı organizasyon oldu.
2: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: 2014 Brezilya. Brezilya'da futbol yalnızca bir oyun değil, adeta hayatın kendisidir. Ama 2014 Dünya Kupası samba ve coşkunun yanında protestoların, tarihi yıkımların ve unutulmaz hikayelerin de kupası oldu. Şimdi kupanın izinde o büyük turnuvaya gidiyoruz. 2014 Dünya Kupası 12 Haziran 13 Temmuz 2014 arasında Brezilya'da oynandı. Almanya finalde Arjantin'i uzatmada 1-0 yenerek 4. kez dünya şampiyonu oldu. Bu aynı zamanda birleşmeden sonraki ilk Alman dünya şampiyonluğuydu. Turnuva 32 takımlı klasik dönemin en çarpıcı kupalarından biri sayılıyor. Çünkü hem saha içinde çok yüksek dramatik yoğunluk üretti, hem de ev sahibi ülkenin üstünde ağır bir toplumsal ve siyasal baskı vardı. Brezilya açısından bu kupa sadece futbol meselesi değildi. Turnuva öncesi haberlere göre ülkede aylardır protestolar sürüyordu. Çok sayıda Brezilyalı milyarlarca dolarlık Dünya Kupası harcamasının sağlık, eğitim ve temel kamu hizmetlerinin önüne geçeceğini düşünüyordu. Açılış günü São Paulo'da polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Toplam harcama büyüklüğü yaklaşık 11,3 milyar dolar bandında veriliyordu. Yani 2014 kupası samba ile değil, öfke ile de açıldı. Sağ içinde ise turnuva son derece canlı başladı. 2014 Dünya Kupası toplam 171 golle Dünya Kupası tarihindeki en yüksek toplam gol sayısına ortak oldu. Turnuvanın büyük sürprizlerinden biri Costa Rica'ydı. Costa Rica grubunu lider bitirip ülke tarihinin en iyi Dünya Kupası performansını üreterek çeyrek finale çıktı. Öte yandan Kolombiya'da James Rodriguez 6 golle parladı. FIFA ve Reuters kayıtlarına göre turnuvanın gol kralı oldu. Üstelik 2014'teki o unutulmaz vole golü daha sonra FIFA Puskás ödülünü de kazandı. Ev sahibi Brezilya kupanın doğal favorilerinden biriydi ama yolu pürüzsüz değildi. Sambacılar Şili'yi son 16'da ancak penaltılarla geçti. Çeyrek finalde Kolombiya'yı eledi ama bu maçta Neymar sırtından sakatlandı ve turnuvayı kapattı. Almanya ile yarı final öncesi Brezilya Neymar'dan yoksun. Kaptan Thiago Silva da cezalıydı. Yani Brezilya yarı finale fiziksel ve duygusal olarak eksilmiş geldi. Turnuvanın en akıl almaz maçı geldi çattı. Futbol dünyasını sarsan şok olarak tanımlanan bu maçta Almanya yalnızca 29 dakika içinde 5 gol attı ve Brezilya'yı 7-1 yenerek hezimete uğrattı. Ayrıca Miroslav Klose bu karşılaşmada attığı golle Dünya Kupası tarihindeki toplam gol sayısını 16'ya çıkararak yeni rekorun sahibi oldu. Brezilya'da bu yenilgi Mineirazo adıyla anıldı ve 1950'de yaşanan Maracanazo travmasının yanına eklenen yeni bir ulusal futbol felaketi olarak hafızalara kazındı. Final karşılaşması ise yarı finalin aksine son derece dengeli ve gergin geçti. Almanya ile Arjantin arasındaki mücadelede normal süre golsüz sona erdi. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Mario Götze attığı golle Almanya'ya kupayı getirdi. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Mario Götze attığı golle Almanya'ya kupayı getirdi. Bu zafer Almanya'nın tarihindeki 4. dünya şampiyonluğu olurken birleşmeden sonraki ilk kupası olarak da ayrı bir önem taşıdı. Ayrıca Almanya Amerika kıtasında dünya kupası kazanan ilk Avrupa takımı olmayı başardı. Turnuvanın bireysel ödülleri de 2014'ün ne kadar farklı yıldızlar çıkardığını gösteriyordu. Lionel Messi altın top ödülünü kazanırken Manuel Neuer altın eldivenin sahibi oldu. Turnuvanın gol kralı ise attığı 6 golle James Rodriguez oldu. En iyi genç oyuncu ödülü de Paul Pogba'ya verildi. Bu tablo kupayı Almanya'nın kazandığını ama turnuvanın yıldızlarının dünyanın farklı ülkelerine yayıldığını gösteriyordu. 2014 Dünya Kupası bugün hala yalnızca Almanya'nın şampiyonluğuyla değil, Brezilya'nın yaşadığı büyük yıkım, James Rodriguez'in yükselişi ve Mario Götze'nin Maracanã'da kupayı getiren golüyle hatırlanıyor. Bu turnuva futbolun aynı anda hem büyük bir şölen hem de acımasız bir hesaplaşma olabileceğini gösteren en çarpıcı dünya kupalarından biri olarak tarihteki yerini aldı. Dünya Kupası tarihinin sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te.

Kupanizi Radyo Sputnik'te. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: 1978 Arjantin. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Dünya Kupası organizasyonundan 2 yıl önce 1976'da Arjantin'de darbe oldu ve yönetime askeri junta el koydu. 1978 Dünya Kupası junta yönetiminin olduğu Arjantin'de yapıldı. 1978 Dünya Kupası darbeci yönetiminin baskısı altında boykotların gölgesinde yapıldı. Kupayı Arjantin ilk kez müzesine götürdü. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1978 Dünya Kupası.
1: Arjantin'de 1976'da yapılan darbenin ardından Dünya Kupası organizasyonuna 1978'de ev sahipliği yapıldı. 1978 Dünya Kupası'nın junta rejimi tarafından dış imajı parlatmak için de kullanıldığı iddia ediliyor.

0: Aynı dönemde turnuvaya karşı boykot çağrıları da yapıldı. Özellikle Hollanda'da Arjantin'deki insan hakları ihlallerini görünür kılmaya çalışan bir dayanışma kampanyası oluşturuldu.
1: Turnuvanın formatı da alışılmadık bir şekilde yapıldı. Turnuvada önce 4 gruplu ilk tur oynandı. Her grubun ilk ikisi ikinci bir grup aşamasına geçti ve bu ikinci aşamadaki iki grubun liderleri doğrudan finale çıktı.
0: 1978'in saha içindeki ilk büyük notlarından biri Afrika futbolu açısından tarihi bir gelişmeydi. Tunus, Meksika'yı 3-1 yenerek bir Afrika takımının Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini aldı.
1: 1974'ün büyüleyici finalisti Hollanda'nın kadrosunda bu kez Johan Cruyff yoktu. Takım yine de finale kadar yürüdü ve üst üste ikinci kez final oynadı.
0: Turnuvanın unutulmaz sürprizlerinden biri de Batı Almanya'nın çöküşüydü. Son şampiyon Batı Almanya ikinci grup aşamasında Avusturya'ya 3-2 yenildi ve elendi. FIFA bu maçı Almanların en şok edici Dünya Kupası yenilgilerinden biri olarak anıyor.
1: 1978'in en tartışmalı olayı ise kuşkusuz Arjantin-Peru maçıydı. İkinci grup aşamasında Brezilya maçını daha önce oynayıp Polonya'yı yenince Arjantin'in finale çıkabilmesi için Peru'yu en az 4 farkla yenmesi gerekiyordu. Arjantin maçı 6-0 kazandı. Sonuç o günden beri şüphe, söylenti ve suçlamalarla anılıyor. Reuters, Perulu yetkililerin sonradan bu maçın ayarlandığını iddia ettiğini, akademik ve tarihsel çalışmalarsa maçın, turnuvanın otoriter bağlamı yüzünden futbol tarihinin en çok tartışılan karşılaşmalarından biri olarak kaldığını belirtiyor.
0: Buenos Aires'teki Monumental'de oynanan final maçında Kempes Arjantin'i öne geçirdi. Hollanda sonlara doğru beraberliği buldu ve maçı uzatmaya taşıdı. FIFA'nın final anlatılarına göre Hollandalılar normal sürenin son saniyelerinde Robin Rensenbrink'le direğe takıldı. Top birkaç santim farklı gitse belki de kupayı onlar alacaktı. Uzatmada Kempes bir kez daha vurdu, ardından Bertoni maçı kapattı ve Arjantin 3-1 kazandı. Bu yüzden 1978 finali sadece bir ev sahibi zaferi değil, Hollanda'nın ikinci kez kupaya milimlerle yaklaşan ama alamayan trajedisidir.
1: 1978 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihi geçen anlarına gelecek olursak, Arjantin'deki askeri junta kupayı dünyadaki kötü imajını düzeltmek için kullandı. Maçların oynandığı stadyumlara sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki gözaltı merkezlerinde insanların işkence gördüğü yıllar sonra ortaya çıktı.
0: Johan Cruyff ailevi ve siyasi nedenlerle turnuvaya gelmeyi reddetti. Finalden sonra Hollanda takımı juntayı protesto etmek için kupa törenine katılmadı ve madalyalarını almadan sahayı terk etti.
1: İkinci tur grubunda Brezilya'yı averajla geçip finale çıkmak için Arjantin'in Peru'yu en az 4 farkla yenmesi gerekiyordu. Maç 6-0 bitti. Peru kalecisi Ramon Quiroga aslında Arjantin doğumluydu. Maçtan önce Arjantin hükümetinin Peru'ya büyük miktarda tahıl yardımı yaptığı ve dondurulmuş banka hesaplarını açtığı iddiaları bugün bile konuşulur.
0: Arjantin maçlarında sahaya atılan milyonlarca küçük kağıt parçası Dünya Kupası tarihinin en ikonik görüntülerinden birini oluşturdu. Turnuvanın resmi yayıncısı kağıtların kameraların odağını bozmasından korkmuştu ama bu durum Arjantin halkının tutkusunun simgesi oldu.
1: Arjantin-Hollanda final maçı başlamadan önce Arjantinli futbolcular Hollandalı René van de Kerkhoff'un kolundaki alçılı bandajın tehlikeli olduğunu iddia ederek itiraz etti. Maç bu tartışma yüzünden geç başladı. Hollandalılar bunun Arjantin'in bir yıldırma taktiği olduğunu savundu.
0: Turnuvanın başında gol atamayan Kempes, teknik direktör Menotti'nin tavsiyesiyle bıyıklarını kesti. Bıyıklarını kestikten sonra adeta patlama yapan El Matador, turnuvayı 6 golle gol kralı olarak tamamladı ve Arjantin'e ilk şampiyonluğunu getirdi.
1: Brezilya-İsveç maçı 1-1 devam ederken Brezilya son saniyede korner kullandı. Zico topa kafa vurdu ve top kaleye giderken hakem Clive Thomas maçın bitini ilan eden düdüğü çaldı. Top çizgiyi geçti ama hakem golü geçersiz saydı. Brezilya bu kararla galibiyetten oldu.
0: Fransa Fransa Macaristan maçında her iki takım da beyaz formayla sahaya çıktı. Sorunu çözmek için Fransa yerel bir kulüp olan Kulüp Atletico Kimberley'nin yeşil beyaz çubuklu formalarını ödünç alarak maça çıktı. Dünya Kupası tarihinde bir milli takımın kulüp formasıyla oynadığı nadir anlardan biri olarak kayıtlara geçti.
1: 1978 Dünya Kupası askeri darbenin gölgesindeki Arjantin'de oynandı. Turnuva boykot çağrıları, şaibe iddiaları ve siyasi tartışmalarla Dünya Kupası tarihinin en karanlık organizasyonlarından biri olarak hafızalara kazındı. Arjantin ilk kez kupayı kazanırken Peru karşısındaki 6-0'lık galibiyet ve Hollanda'nın bir kez daha final kaybetmesi yıllarca konuşuldu.
0: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Analizi. Grup Analizi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: Glory land, in glory land. 1994 ABD. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Seyirci rekorunun kırıldığı, kuralların daha modernleştiği, yeni ülkelerin büyük cesaret gösterdiği ve Brezilya'nın kupayı müzesine götürdüğü turnuva. Kupanın izinde bugünkü durağımız ABD'de yapılan 1994 Dünya Kupası.
1: 1994 Dünya Kupası ABD'de oynandı ve finalde Brezilya İtalya'yı golsüz geçen 120 dakikanın ardından penaltılarla 3-2 yenerek 4. kez dünya şampiyonu oldu. ABD'nin ilk kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığı bu organizasyonda toplam seyirci sayısı 3 milyon 500 bin kişiyi aştı. Bu rekor uzun süre aşılamadı. Finalde kupa sahibini ilk kez penaltı atışlarıyla buldu.
2: Futbolun en sevilen spor branşlarından biri olmayan ABD'ye Dünya Kupası organizasyonunun verilmesi başta eleştirilere neden oldu. Hatta Dünya Kupası organizasyonu verilen ABD'de şu anki MLS adıyla oynanan Amerikan Futbol Ligi bile henüz kurulmamıştı. Bu nedenle FIFA'nın turnuvayı ABD'ye vermesini cesur bir karar diye tanımladı.
1: Kurallar bakımından da 1994 ciddi bir dönüm noktasıydı. FIFA'nın resmi geriye dönük anlatımına göre bu, grup aşamasında galibiyette ilk kez 3 puan verilen Dünya Kupası'ydı. Amaç 1990 yılında İtalya'da oynanan Dünya Kupası'nın kapalı ve sıkıcı futbolundan sonra daha hücumcu oyun teşvik etmekti. Aynı turnuva kalecilerin takım arkadaşından gelen geri pas elle almasının yasaklandığı ilk Dünya Kupası oldu. Ayrıca oyuncu isimleri formaların sırtında daha belirgin kullanılmaya başlandı. Kısacası USA 94 yalnızca coğrafi değil, kuralsal olarak da modern futbola daha çok benzeyen bir kupaydı.
2: Saha içindeki ilk büyük sarsıntılardan biri Doğu Avrupa'dan geldi. Romanya, George Hagi ile Bulgaristan'sa Hristo Stoico ile turnuvanın en dikkat çekici sürpriz takımları arasına girdi. FIFA kayıtları da Bulgaristan'ın çeyrek finalde son şampiyon Almanya'yı devirmesini turnuvanın büyük kırılma anlarından biri olarak öne çıkarıyor. Yani 1994, Soğuk Savaş sonrası yeni jeopolitik iklimin futboldaki yansımasını da taşıyordu. Eski Doğu Bloğu ülkeleri bu kez yalnızca katılmıyor, büyükleri deviriyordu.
1: Bir başka dev kırılma Diego Maradona'nın düşüşüydü. Arjantin kaptanı pozitif doping testi sonrası turnuvadan men edildi. Takım da ardından Romanya'ya 3-2 yenilerek elendi.
2: 1994'ün gol krallığı da alışılmadık biçimde paylaşıldı. FIFA'nın resmi ödül listesine göre Bulgaristan'dan Hristo Stoico ile Rusya'dan Oleg Salenko 6'şar golle altın ayakkabıyı birlikte aldı. Salenko'nun Kamerun'a karşı tek maçta attığı 5 gol ise FIFA tarafından hala Dünya Kupası rekoru olarak anılıyor. Bir oyuncunun takımının grup aşamasında elenip yine de gol kralı olması Dünya Kupası'nın tuhaf ama muhteşem istatistiklerinden biridir.
1: Finalin kendisi çok parlak değildi ama tarihseldi. Taffarelli, Romario'lu, Bebeto'lu Brezilya, Roberto Baggio'lu İtalya ile finalde karşılaştı. Aşırı sıcak altında oynanan karşılaşmanın 120 dakikası golsüz bitti ve Dünya Kupası tarihinde ilk kez penaltılarla şampiyon belirlendi. Son penaltıda Roberto Baggio topu üstten out'a attı. FIFA bunu açıkça onun kariyerindeki en acı anlardan biri olarak anlatıyor. Sonuçta kupayı Brezilya aldı. Ama hafızaya kazınan görüntü Baggio'nun göğe giden o vuruşu oldu. Futbolun zalimliği budur. Aylarca kahraman olursun, takımını finale kadar sırtlarsın ama tarih seni tek bir vuruşla hatırlar.
2: 1994 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihi geçen anlarına gelecek olursak. Nijerya maçından sonra bir hemşire sahaya girip Maradona'yı elinden tutarak doping kontrolüne götürdü ve testi pozitif çıktı. Maradona turnuvadan ihraç edildi ve futbolun en büyük ikonlarından birinin Dünya Kupası kariyeri bir stadyumun koridorlarında sona erdi.
1: Rusya Kamerun maçında Oleg Salenko tek bir Dünya Kupası maçında 5 gol atan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti. İşin garibi Rusya gruptan çıkamadı ama Salenko gol kralı oldu.
2: Aynı maçta Kamerunlu efsane Roger Milla 42 yaşına gol atarak kendi rekorunu geliştirdi ve Dünya Kupası tarihinin en yaşlı golcüsü unvanını kazandı.
1: Futbolcu formalarının arkasında ilk kez numaraların üzerinde isimler yer aldı.
2: 1994 Dünya Kupası futbolun ABD'de dev bir gösteriye dönüştüğü, seyirci rekorlarının kırıldığı ve modern futbol kurallarının şekillendiği turnuva olarak tarihe geçti. Brezilya finalde İtalya'yı penaltılarla yenerek 4. kez dünya şampiyonu olurken, Maradona'nın doping nedeniyle turnuvadan ihraç edilmesi, Bulgaristan ve Romanya'nın sürpriz çıkışlarıyla Oleg Salenko'nun tek maçta attığı 5 gol, ABD 94'ü dramatik ve sıra dışı bir Dünya Kupası olarak hafızalara kazıdı.
1: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Terör suç Türkiye'yi mesela birileri rahatsız. Şimdi şunu söyleyeyim, böyle milliyetçilik görüntüsüyle verilen bir şey var. Türkiye'nin operasyon gücü artık PKK'yı köşeye sıkıştırmış ve belki bir sene sonra, belki iki sene sonra bu iş zaten bitecek. Mehmetçiğimizin, o canlarımızın rakam olarak söylemek istemiyorum. Yani hoşuma gitmiyor ama velev ki 30 tane şehit verdik, 40 tane şehit verdik. Hadi bugün milliyetçilik adına çıkanlar desin ki ya arkadaş bir sene önce PKK'nın fesli aslında imkanı vardı, biz buna karşı çıktık. Her bir şehidin dökülen tek damla kanından da bütün kanlarından da bir sorumluluk diyebilir mi? Desinler hadi bakalım. Desinler çünkü Türkiye zaten PKK'yı yendi. Bitti. PKK bir daha kendini toparlayamayacak. Ya bakın militan bulamıyor. Örgütün motivasyonu yok. Kimse örgüte katılmıyor. Öldürülen, etkisiz hale getirilen, imha edilen adını nasıl koyarsak koyalım. Militanın yerine yeni militan girmiyor. 2014'te günde 15-16 kişi katılırken örgüte, 2022'de 6-7 günde bir kişi. Örgüt bitiyor, bitiyor. Ha canlanma riski var mı? Var. Tabii ki sen gidip buna karşı mücadelede rehavete girersen, imkanlarını, yani doğru stratejini bırakırsan falan filan, tabii ki canlanma imkanı.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: En kaliteli şarkılar.
3: Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: 1966 İngiltere. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Futbolun doğduğu yer veya futbolun beşiği olarak adlandırılan İngiltere, dünya futboluna çok sayıda yıldız kazandırsa da futbol oyun kurallarını belirlese de ya da bunlar gibi çok sayıda dünya futboluna katkısı olsa da Dünya Kupası'nı sadece ve sadece bir kez müzesine götürebildi. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1966 Dünya Kupası.
1: İngiltere'de 11-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Dünya Kupası organizasyonu, ev sahibi İngiltere'nin tarihi boyunca tek kazandığı kupa olarak hafızalarda kaldı. Bu kupa hem ev sahibinin zaferi hem de saha dışındaki tuhaflıkları nedeniyle hala Dünya Kupası tarihinin en mitolojik turnuvalarından biri sayılıyor.
2: 1966 yılında yapılan Dünya Kupası'nın ilklerinden birisi maskot oldu. Dünya Kupası'na maskot geleneğinin başladığı 1966'da World Cup Willy isimli maskot FIFA'ya göre turnuva tarihinin ilk resmi maskotu oldu.
1: Turnuvanın en meşhur hikayelerinden biri daha maçlar başlamadan yaşandı. Jules Rimet Kupası çalındı. FIFA'da yer alan anlatımına göre kupa Mart 1966'da Londra'daki bir sergiden çalındı. Olay dünya çapında paniğe yol açtı. Polis soruşturması ve fidye notu geldi. Kupa sonunda Pickles adlı bir köpek tarafından bulundu. Yani Dünya Kupası bir köpek tarafından kurtarılmış olundu.
2: Turnuvanın hatırlarda yer alan en büyük anısı da kupaya Afrika'dan hiçbir katılım olmamasıydı. FIFA 1966 Dünya Kupası'nda Afrika, Asya ve Okyanusya kıtalarına toplamda sadece tek bir kontenjan verdi. Afrikalılar da kendi kıtamızdan direkt katılım hakkı yoksa biz de yokuz diyerek turnuvayı boykot etti.
1: Dünya Kupası'nın yeşil çimlerine geçecek olursak en büyük sürpriz Kuzey Kore'den geldi. FIFA'nın özel anlatımına göre turnuvanın yeni takımlarından Kuzey Kore, İtalya'yı 1-0 yenerek dünya futbolunun en büyük şoklarından birini üretti ve çeyrek finale çıktı. Bu sonuç iki kez dünya şampiyonu olmuş bir ülkenin turnuva hacemisi bir takıma yenilerek elenmesi anlamına geliyordu. Kuzey Kore iki dünya kupasına sahip İtalya'yı yenerek hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz ya da kaybedilmez sezini ilk doğrulayan futbol takımı oldu.
2: Kuzey Kore'nin hikayesi İtalya'yı yenerek çeyrek finale çıkmakla bitmedi ve daha da çılgınlaştı. Portekiz'e karşı 3-0 öne geçen Kuzey Kore'yi büyük bir sürpriz bekliyordu. Portekiz'e Eusebio 3-0 gerideyken takımı adına 4 gol attı. Portekiz maçı 5-3 çevirmeyi başardı. Ve böylece Kuzey Kore'nin masalı da bitmiş oldu.
1: Bu turnuva aynı zamanda Portekiz'in Dünya Kupası'ndaki ilk büyük çıkışıydı. FIFA'nın takım tarihine göre Portekiz 1966'da turnuvaya ilk kez katıldı ve üçüncü oldu. Yani 1966 sadece İngiltere Kupası değildir. Aynı zamanda Eusebio'nun kupasıdır. Nitekim Eusebio turnuvayı 9 golle gol kralı olarak bitirdi.
2: 1966'nın en zehirli maçlarından biri de İngiltere-Arjantin çeyrek finaliydi. Arjantin kaptanı Antonio Ratin, Alman hakem Rudolf Kreitling tarafından oyundan atıldı ama iki tarafın birbirinin dilini anlamaması büyük kaos yarattı ve Ratin uzun süre çıkmayı reddetti. Maçın gerginliği yalnızca sonuca değil, futbol tarihine de etki etti. Bu tür iletişim karmaşaları yüzünden sarı ve kırmızı kart fikrini olgunlaştırdı. Bu sistem 1970'te uygulanmaya başladı. Yani 1966 yalnızca tartışmalı maçların turnuvası değil, modern hakim iletişiminin de laboratuvarı oldu.
1: Finale gelindiğinde sahnede İngiltere ile Batı Almanya vardı. Wembley'de oynanan maç 90 dakikanın sonunda 2-2 bitti. Uzatmada Jeff Hurst'un şutu üst direğe çarpıp çizgiye düştü ve gol verildi. FIFA'nın final yazıları da bu pozisyonun bugün bile tartışıldığını açıkça söylüyor. Hurst daha sonra bir gol daha attı ve Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. İngiltere 4-2 kazandı ama kupanın hafızasında şampiyonluk kadar o çizgiyi geçti mi geçmedi mi sorusu kaldı. Futbol bazen kendi efsanesini böyle yaratır. Herkes maçı bilir, kimse pozisyonda tam anlaşamaz.
2: 1966'nın enteresan futbolcuları arasında önce Özel Büyü yazmak gerekir. 9 golle turnuvanın en parlak bireysel performansını verdi. Jeff Hurst final hat-trick ile tarihe geçti. Bobby Charlton İngiltere'nin yarı final zaferinde başrol oynadı. Genç Franz Beckenbauer ise Batı Almanya'nın yükselen yüzlerinden biriydi ve final yolunda takımın en önemli figürleri arasındaydı. Bu yüzden 1966 yalnızca bir ev sahibi zaferi değil, birkaç farklı futbol soyunun aynı anda sahneye çıktığı kupa haline geldi.
1: 1966 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Kuzey Kore'ye sürpriz bir şekilde kaybederek turnuvadan elenen İtalya'yı ülkesine dönüşte büyük bir sürpriz bekliyordu. Elenen İtalya takımı ülkelerine döndüğünde öfkeli taraftarlar havalimanında futbolcuları çürük domates yağmuruna tuttu.
2: İngiltere Batı Almanya finalinde maç 2-2 iken Jeff Hurst'un şutu üst direğe çarpıp çizgiye düştü. Hakem golü verdi ama topun çizgiyi geçip geçmediği bugün bile tartışılır. Bugün Azerbaycan'da gol kararını veren yan hakem Azerbaycanlı Tofik Bahramov'un adını taşıyan bir stadyumda bulunuyor.
1: 1958 ve 1962'nin şampiyonu Brezilya bu turnuvada resmen dövüldü. Özellikle Bulgar ve Portekizli savunmacılar Pele'yi sakatlamak için her yolu denedi. Hakemlerin bu sertliğe göz yumması üzerine Pele, bir daha asla Dünya Kupası'nda oynamayacağım diyerek futbolu bırakma noktasına geldi. Bu olaylar FIFA'nın sarı ve kırmızı kart uygulamasını resmileştirmesine ön ayak oldu.
2: Kupanın izi köşemizin bugünkü konuğu 1966'da İngiltere'de düzenlenen Dünya Kupası oldu. 1966 Dünya Kupası, ev sahibi İngiltere'nin tarihindeki tek şampiyonluğa uzandığı, saha içi kadar saha dışı olaylarıyla da hafızalara kazınan bir turnuva oldu. Turnuva öncesi Jules Rimet Kupası'nın çalınıp bir köpek tarafından bulunması, organizasyonun en sıra dışı anlarından biri olarak tarihe geçti. Sahadaysa Kuzey Kore'nin İtalya'yı eleyerek yarattığı büyük sürpriz ve Özyurt'un yıldızlaştığı performans öne çıktı. Turnuva aynı zamanda Jeff Hurst'un finalde yaptığı hat-trick ve tartışmalı çizgi golüyle futbol tarihinin en çok konuşulan finallerinden birine sahne oldu.
1: Modern futbolun önemli unsurlarından biri olan sarı ve kırmızı kart fikrinin de bu turnuvada yaşanan kaoslar sonrası olgunlaşması, 1966'yı yalnızca bir şampiyonluk hikayesi değil, futbolun evriminde kritik bir dönüm noktası haline getirdi. Dünya Kupası tarihinin sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: Şili. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Dünya Kupası tarihinin en ilginç ev sahipliğini 1962 yılında Şili yaptı. Şili'nin Dünya Kupası'na ev sahibi olması 1956'daki elemelerde belli oldu. Şili, Arjantin'i geride bırakarak 1962 Dünya Kupası'nı ülkesine getirmeyi başardı. Ancak 1956'daki bu seçmelerden 4 yıl sonra 22 Mayıs 1960'da Şili'nin Valdivia kentinde 9,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
1: Dünya Kupası'na sadece 2 yıl kala ülkede meydana gelen yıkıcı depremden 2 milyona aşkın Şilili etkilendi. 20. yüzyılın en güçlüsü olarak adlandırılan depremin ardından Şili'nin bu Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmesi tartışmaya açıldı. Dünya Kupası karşılaşmalarının yapılması planlanan 9 kentten sadece 4'ü Dünya Kupası'na yetiştirildi.
2: Ülkedeki yıkıma rağmen Şili 4 kentini Dünya Kupası'na yetiştirdi ve organizasyon yapılmaya başlandı. 1962 Şili Dünya Kupası turnuva tarihinin en kanlı turnuvası olarak da kayıtlara geçti.
1: Turnuvanın bu isimle anılmasının en büyük sebebi ise Şili-İtalya karşılaşması oldu. İddiaya göre bazı İtalyan gazeteciler Şili halkı ve kadınları hakkında aşağılayıcı yazılar yazmasının ardından olaylar gelişti. Santiago Savaşı olarak hatırlanan karşılaşmada en az bir yumruk, kırık bir burun, iki ihraç ve birkaç kez polis müdahalesi yaşandı. Hatta 1966'daki Dünya Kupası'nda dünya futbol tarihi sarı ve kırmızı kartla bu maç sayesinde tanıştı.
2: Ev sahibi Şili önce İsviçre'yi 3-1 ardından İtalya'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Sonra Sovyetler Birliği'ni eleyip yarı finale çıktı. Yarı finalde Brezilya'ya 4-2 kaybetse de üçüncülük maçında Yugoslavya'yı 1-0 yenen Şili tarihindeki en iyi Dünya Kupası derecesini elde etti. Bu nedenle 1962'nin Şili için önemi sadece ev sahibi ülke olması değil, aynı zamanda ülkenin futbol tarihindeki zirveye çıktığı turnuva oldu.
1: 1962 Dünya Kupası'nı müzesine götürecek olan Brezilya turnuvaya pek de iyi başlamadı. 1962 Şili FIFA Dünya Kupası başladığında dünyanın en iyi oyuncusu olarak kabul edilen Brezilyalı Pele, turnuvanın ikinci grup maçı olan Çekoslovakya karşılaşmasında sakatlandı. Pele topu her aldığında Çekoslovak futbolcular onun üzerine gitmedi ve rahatça pas vermesine izin verdi. Grup son maçında İspanya karşısında geriye düşen Brezilya, Amarildo'nun son 20 dakikadaki 2 golüyle 2-1 kazanarak çeyrek finale çıkmayı başardı.
2: Tam burada sahne Pele'nin sakatlanmasının ardından kadroya dahil edilen Garincha'ya kaldı. FIFA'nın resmi anlatılarında 1962 turnuvası açıkça onun bireysel gösterisine dönüştüğü yazıldı. İngiltere karşısında çeyrek finalde 3-1'lik galibiyette 2 gol atan, FIFA'nın resmi anlatılarında 1962 turnuvasının açıkça onun bireysel gösterisine dönüştüğü yazıldı. İngiltere karşısında çeyrek finalde 3-1'lik galibiyette 2 gol atan Garincha, yarı finalde ev sahibi Şili'ye karşı da 2 gol kaydetti. Karşılaşmanın ardından dönemin Şili gazetesi El Mercurio, Garincha hangi gezegendensin manşetini attı. Haberde Pele sahneden çekilince kupanın estetik merkezi gerçekten Garincha oldu ifadeleri de yer aldı.
1: Garincha Şili ile karşılaştıkları yarı final maçında oyundan diskalifiye edildi. O günkü kurallara göre Garincha'nın bir maç sonra yani finalde oynaması imkansızdı. Ancak Garincha finalde oynayabildi ama nasıl?
2: Şili kamuoyunda Garincha'ya büyük bir hayranlık duyuluyordu. Dönemin Şili Devlet Başkanı Jorge Alessandri araya girdi ve Garincha'nın finalde oynaması için özel izin çıkarıldı. Attığı golle turnuvanın ev sahibini eleyen Garincha, ev sahibi ülkenin girişimiyle finalde oynayabilme tuhaflığını da yaşamış oldu. Çünkü neredeyse tüm Şili, Garinçe'yi finalde tekrar sahnede görmek istedim. Finalde Brezilya'nın karşısında güçlü bir Çekoslovakya olsa da karşılaşmayı 3-1 kazanarak Dünya Kupası'nı müzesine götürmeyi bildi.
1: 1962 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Kolombiyalı Marcos Colt Sovyetler Birliği'ne karşı 4-4 biten maçta o dönemin dünyanın en iyi kalecisi Lev Yashin'e kornerden gol attı. Bu gol Dünya Kupası tarihinde kornerden atılan tek gol olarak hala zirvedeki yalnızlığını sürdürüyor.
2: Brezilya-İngiltere maçında sahaya bir köpek girdi. Kimse köpeği yakalayamazken İngilizlerin yıldızı Jimmy Greaves dizlerinin üzerine çöküp köpeği kandırarak yakaladı. O anda hiç beklenmedik bir olay yaşandı ve sahaya giren köpek Greaves'ın formasına tuvaletini yaptı. Garinçe bu olaya o kadar güldü ki turnuva sonunda o köpeği sahiplenip Brezilya'ya götürdü.
1: Dünya Kupası'nda ilk kez puan eşitliği durumunda gol averajı sistemi de bu turnuvada kullanıldı.
2: Dünya Kupası tarihinin ilk resmi şarkısı kabul edilen Evrak del Mundial bu turnuva için bestelendi.
1: Turnuvayı tam 6 futbolcu 4'er golle ortak gol kralı olarak tamamladı.
2: 1962 Dünya Kupası'nı şu cümlelerle özetleyebiliriz. Şili 1962 Dünya Kupası bir ülkenin felaketten çıkarak turnuvayı yapabildiği, futbolun şiddet sınırlarını zorladığı ve Brezilya'nın yine kupa kazandığı bir organizasyondur. Pele başladı ama bitiremedi. Garinçe devraldı. Şili yaralandı ama ayakta kaldı. Dünya Kupası ise ilk kez aynı anda hem bu kadar sert hem de bu kadar güzel göründü.
1: Kupanın izi köşemizin bugünkü konuğu 1962'de Şili'de düzenlenen Dünya Kupası oldu. 1962 Şili Dünya Kupası büyük bir depremin yarattığı yıkıma rağmen gerçekleştirilen ve tarihe geçen en sıra dışı turnuvalardan biri oldu. Sertlik dozu yüksek maçlar ve Santiago Savaşı gibi olaylarla futbolun en gergin anlarına sahne olan organizasyon aynı zamanda Brezilya'nın ikinci şampiyonluğuna uzandığı turnuva olarak öne çıktı.
2: Pelé'nin sakatlığı sonrası sahneye çıkan Garinçe performansıyla turnuvaya damga vurdu. Ev sahibi Şili ise tüm zorluklara rağmen üçüncülük elde ederek tarihinin en büyük başarısını yaşadı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Kupa analizi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 1998 Fransa. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Bugünkü geniş, kalabalık ve gerçek anlamda küresel biçimine ulaştığı ama hafızasında en çok Fransa'nın ilk kupası, Zidane'ın finali ve Hırvatistan'ın muhteşem çıkışıyla akıllarda kalan turnuva. Kupanın izinde bugünkü durağımız Fransa'da yapılan 1998 Dünya Kupası.
1: 1998 Dünya Kupası 10 Haziran 12 Temmuz 1998 arasında Fransa'da oynandı ve finalde ev sahibi Fransa son şampiyon Brezilya'yı 3-0 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu aldı. 98 Dünya Kupası ilk kez 32 takımla düzenlendi ve bu format 2022'ye kadar korundu.
2: Daha önce 1938'de de organizasyona ev sahipliği yapan Fransa, böylece İtalya ve Meksika'dan sonra Dünya Kupası'nı ikinci kez düzenleyen ülkeler arasına girdi. Fransa'da düzenlenen organizasyon Avrupa merkezinde büyük stadyumlar, yüksek görünürlük ve küresel televizyon etkisiyle artık iyice olgunlaşmış bir mega organizasyon hissi veriyordu.
1: 32 takımlı yapı 8 gruplu klasik modele geçiş anlamına geldi ve son 16 turuyla birlikte bugünkü Dünya Kupası duygusuna çok yakın bir ritim kurdu. 32 takımın turnuvaya katılması sadece bir sayı artışından ibaret değil, aynı zamanda daha fazla kıta, daha fazla hikaye ve daha fazla sürpriz demekti.
2: Bu yeni çağın en çarpıcı çıkışlarından biri Hırvatistan'dan geldi. Ülke bağımsız bir devlet olarak ilk Dünya Kupası'nda üçüncü oldu. Hırvat Davor Suker 6 golle turnuvanın gol kralı oldu ve Hırvatistan'ı dünya futbolunun merkezine taşıdı.
1: Ev sahibi Fransa'nın finale giden yolu kusursuz başlamadı. Zinedine Zidane grup aşamasında Suudi Arabistan maçında kırmızı kart gördü ve takımını yalnız bıraktı. Fransa yarı finalde Hırvatistan karşısında geriye düştü. Buna rağmen Lilian Thuram'ın milli takım kariyerindeki tek iki golüyle maçı 2-1 çevirdi.
2: Zinedine Zidane Brezilya'ya karşı iki kafa golü atarak finalin akışını belirledi. Dönemin gazeteleri Fransa'nın 3-0'lık galibiyetinin skorun gösterdiğinden bile daha rahat olduğunu yazdı. Son golü Emmanuel Petit attı. Fransa böylece kendi sahasında ilk dünya şampiyonluğunu aldı ve Dünya Kupası'nı evinde kazanan ülkeler listesine girdi.
1: 1998 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak. Dünyanın en iyi oyuncusu kabul edilen Brezilyalı Ronaldo final maçına saatler kala kadrodan çıkarıldı. Herkes şoke olmuşken maçın başlamasına 45 dakika kala adı tekrar listeye yazıldı.
2: F grubuna yer alan ABD ve İran, kura çekiminden beri en dikkat çeken eşleşme oldu. Siyasetin, yaptırımların ve büyük gerginliğin gölgesinde geçmesi beklenen eşleşmede yaşananlar da hala hafızalarda yer etmeyi başardı. 21 Haziran 1998 günü Lyon'da oynanan ABD-İran karşılaşması öncesi İranlı futbolcular Amerikalı rakiplerine beyaz güller verdi ve iki takım yan yana durarak barış pozu verdi. İran maçı 2-1 kazandı ve Tahran sokaklarında kutlamalar günlerce sürdü.
1: Beraberlikleri bitirmek için getirilen altın gol kuralı ilk kez bu turnuvada uygulandı. İkinci turda Paraguay kalecisi José Luis Chilavert'in kalesini bir türlü geçemeyen Fransa, 114. dakikada savunmacı Laurent Blanc'ın attığı golle maçı bitirdi. Bu, Dünya Kupası tarihinin ilk altın golü oldu. Bu kural bize çok tanıdık gelebilir. Zira 2002'de İlhan Mansız, Senegal'e karşı oynanan karşılaşmada uzatmalarda altın golü atarak A milli takımımızı yarı finale çıkarmayı başarmıştı. UEFA Kupası kazanan Galatasaray ise 2000 yılında Süper Kupa karşılaşmasında Real Madrid karşısında Jardel'le altın golü bulup kupayı müzesine götürmüştü.
2: İngiltere-Arjantin maçında genç yıldız Beckham, Arjantinli Diego Simeone'nin tahrikiyle yerdeyken ona küçük bir tekme attı. Hakem kırmızı kartı çıkardı. İngiltere maçı penaltılarla kaybedince ülke basını Beckham'ı günah keçisi ilan etti. Gazeteler 10 yiğit aslan ve bir aptal çocuk başlıkları attı. Beckham aylarca sokakta hakaretlere maruz kaldı.
1: FIFA sakatlıkları önlemek için arkadan yapılan sert müdahalelere doğrudan kırmızı kart kuralını bu turnuvada çok sıkı uyguladı.
2: Ricky Martin'in The Cup of Life şarkısı, Dünya Kupası tarihinin en başarılı ve popüler resmi şarkılarından biri oldu.
1: ...1998 Dünya Kupası, futbolun ilk kez 32 takımlı modern formatına geçtiği ve gerçek anlamda küresel bir turnuvaya dönüştüğü organizasyon olarak tarihe geçti.

Kupa'nın izi Radyo Sputnik'te. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Analizi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 2018 Rusya. Kupanın izinde bu kez rotamızı Rusya'ya çeviriyoruz. 2018 Dünya Kupası sürpriz sonuçları, yükselen yıldızları ve unutulmaz finaliyle modern

futbol tarihinin en özel turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. 2018 Dünya Kupası 14 Haziran ile 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Rusya'da oynandı ve finalde Fransa Hırvatistan'ı 4-2 yenerek tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı. Bu turnuva birçok açıdan tarihi bir organizasyondu. Dünya Kupası ilk kez Rusya'da düzenlendi. VAR sistemi ilk kez Erkekler Dünya Kupası'nda kullanıldı ve turnuva yüksek temposuyla unutulmaz hikayeleri sayesinde son yılların en dikkat çekici kupalarından biri haline geldi. Turnuvanın başlamasından önce siyasi gerilimlerin organizasyonun önüne geçeceği düşünülüyordu. Ancak saha içindeki futbol kısa sürede bütün dünyanın ilgisini üzerine çekti. Özellikle sürpriz sonuçlar ve dramatik maçlar 2018 Dünya Kupası'nı çok farklı bir noktaya taşıdı. Turnuvanın ilk büyük şoku son şampiyon Almanya'nın grup aşamasında elenmesi oldu. Almanya, Güney Kore'ye 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti. Bu sonuç Almanya'nın 1938'den beri yaşadığı en erken Dünya Kupası elenmesi olarak kayıtlara geçti. Böylece futbol dünyasında eski düzen değişiyor düşüncesi daha grup aşamasında hissedilmeye başlandı. Ev sahibi Rusya ise beklentilerin çok üzerine çıktı. Turnuvaya düşük beklentilerle başlayan Rusya çeyrek finale kadar yükseldi ve son 16 turunda İspanya'yı penaltılarla eleyerek büyük bir sürprize imza attı. Ancak turnuvanın en duygusal ve etkileyici hikayesini Hırvatistan yazdı. Hırvatlar sırasıyla Danimarka, Rusya ve İngiltere'yi zorlu maçların ardından geçerek tarihindeki ilk Dünya Kupası finaline ulaştı. Özellikle üst üste oynanan uzatmalar ve penaltılar takımın fiziksel ve mental dayanıklılığını tüm dünyaya gösterdi. Turnuvanın bireysel yıldızları da çok konuşuldu. Luka Modric turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen altın top ödülünü kazanırken Harry Kane 6 golle altın ayakkabının sahibi oldu. Thibaut Courtois en iyi kaleci seçilirken genç yıldız Kylian Mbappe en iyi genç oyuncu ödülünü aldı. Özellikle Mbappe'nin performansı dünya futbolunda yeni bir süper yıldızın doğuşu olarak yorumlandı. Fransa ise turnuva boyunca dengeli, kontrollü ve son derece verimli bir futbol oynadı. Teknik direktör Didier Deschamps yönetimindeki takım finalde Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek kupaya uzandı. Finalde Mario Mandzukic'in kendi kalesine attığı gol, Antoine Griezmann'ın penaltısı, Paul Pogba'nın uzak mesafeli golü ve Mbappe'nin vuruşu Fransa'yı zafere taşıdı. Hırvatistan zaman zaman oyunun kontrolünü ele alsa da Fransa kritik anlarda çok daha etkili ve bitirici bir takım görüntüsü verdi. 2018 Dünya Kupası'nın finali de ayrıca tarihi bir karşılaşma oldu. 2002'den sonra ilk kez bir Dünya Kupası finali uzatmaya gitmeden tamamlandı ve 4-2'lik skor 1966'dan beri oynanan en gollü final seviyesine ulaştı. Turnuva boyunca yalnızca futbol değil, saha dışındaki olaylar da dikkat çekti. Final sırasında sahaya giren protestocular Dünya Kupası'nın her zaman sporun ötesinde anlamlar taşıdığını bir kez daha gösterdi. 2018 Dünya Kupası eski futbol dengelerinin sarsıldığı VAR teknolojisinin oyunun merkezine yerleştiği, Hırvatistan'ın unutulmaz bir hikaye yazdığı ve Fransa'nın disiplinli oyunuyla kupaya ulaştığı bir organizasyon olarak hafızalara kazındı. Almanya erken çöktü. Rusya beklentileri aştı. Hırvatistan tüm dünyanın sempatisini kazandı. Mbappe yıldızını parlattı ve Fransa futbolun en büyük kupasını yeniden müzesine götürdü. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

Kupanın izi Radyo Sputnik'te. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 2022 Katar. Kupanın iziyle çok da uzaklara değil, bundan 4 yıl öncesine gidiyoruz. 2022 Dünya Kupası 20 Kasım ile 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da oynandı. Ve futbol tarihinin en sıra dışı turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Arjantin finalde Fransa ile 3-3 berabere kaldığı olağanüstü maçın ardından penaltılarla 4-2 kazanarak tarihindeki 3. dünya şampiyonluğunu elde etti. Bu turnuva aynı anda birçok ilki taşıyordu. Dünya Kupası ilk kez Orta Doğu'da düzenlendi. Modern dönemin en kompakt organizasyonlarından biri oldu ve ilk kez alışılmış Haziran-Temmuz takvimi yerine Kasım-Aralık aylarında oynandı.
2: Katar 2022'nin daha başlangıcında futbolun ötesine geçen büyük tartışmaları vardı. Katar'ın insan hakları sicili, göçmen işçilerin çalışma koşulları, ücret problemleri ve stadyum inşaatları sırasında yaşanan ölümler dünya kamuoyunda yoğun şekilde konuşuldu. Bu nedenle turnuva yalnızca futbolun değil, aynı zamanda etik ve politik tartışmaların da merkezine yerleşti. Dünya Kupası daha ilk maç oynanmadan bu organizasyon hangi bedeller üzerine kuruldu sorusuyla anılmaya başlamıştı. Turnuvanın kış aylarında oynanması da futbol tarihinde büyük bir kırılma yarattı. Katar yazının aşırı sıcak olması nedeniyle FIFA takvimi değiştirmek zorunda kaldı ve bu karar Avrupa liglerinden kulüp sezonlarına kadar futbol düzenini doğrudan etkiledi. Böylece Katar 2022 yalnızca farklı bir ev sahibinin değil, aynı zamanda futbol takviminin doğal kabul edilen düzeninin değiştiği ilk büyük dünya kupası oldu.
1: Saha içindeki ilk büyük şoksa grup aşamasında yaşandı. Turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Arjantin ilk maçında Suudi Arabistan'a 2-1 yenildi. Bu sonuç Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olarak değerlendirildi. Ancak bu mağlubiyet daha sonra çok daha ironik bir anlam kazandı. Çünkü turnuvanın sonunda kupayı kaldıran takım yine Arjantin oldu. Bu sonuç aynı zamanda Katar 2022'nin en net mesajını verdi. Artık hiçbir büyük takım tamamen güvende değildi.
2: Turnuvanın en etkileyici hikayelerinden biri ise Fas'ın tarihi yürüyüşüydü. Fas milli takımı Portekiz'i çeyrek finalde eleyerek Dünya Kupası tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika takımı oldu. Aynı zamanda bunu başaran ilk Arap ülkesi olarak da tarihi geçti. Fransa'ya yarı finale kaybetmelerine rağmen turnuvayı 4. sırada tamamladılar ve milyonlarca futbol severin saygısını kazandılar. Fas'ın başarısı yalnızca sportif bir sonuç değil, aynı zamanda Afrika ve Arap dünyası açısından sembolik bir eşik olarak görüldü.
1: Turnuvanın yıldızları ise Lionel Messi ve Kylian Mbappe oldu. Messi, Arjantin'i taşıyan lider olarak turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi ve altın top ödülünü kazandı. Mbappe ise 8 golle altın ayakkabının sahibi oldu. Emiliano Martinez en iyi kaleci seçilirken Enzo Fernandez ise en iyi genç oyuncu ödülünü aldı. Böylece Katar 2022'nin yıldız haritası net şekilde ortaya çıktı. Biri turnuvanın lideri ve beyni, diğeri ise en ölümcül golcüsüydü.
2: Arjantin'in finale giden yolu da kolay olmadı. Suudi Arabistan yenilgisiyle başlayan süreçte takım toparlandı ve her turda daha güçlü bir görüntü verdi. Messi'nin yanında Julian Alvarez gibi isimlerde belirleyici performanslar sergiledi. Ancak bütün turnuvanın hafızası doğal olarak finale odaklandı. Çünkü Arjantin ile Fransa arasında oynanan final Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz maçlarından biri haline geldi. Finalde Arjantin, Messi ve Di Maria'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Fransa uzun süre oyuna giremedi ancak Kylian Mbappe kısa süre içinde attığı 2 golle maçı 2-2'ye taşıdı. Uzatmalarda Messi yeniden sahneye çıkarak Arjantin'i öne geçirdi fakat Mbappe 117. dakikada penaltına attığı golle hat-trick yaptı ve skoru 3-3'e getirdi. Penaltı atışlarında ise Arjantin rakibine 4-2'lik üstünlük sağlayarak dünya şampiyonu oldu.
1: Futbol tarihindeki büyük finaller arasında bu kadar hızlı duygu ve tempo değişimi yaşatan çok az maç görüldü. Turnuvanın unutulmaz isimleri yalnızca Messi ve Mbappe değildi. Emiliano Martinez özellikle penaltılardaki kurtarışlarıyla Arjantin'in en kritik oyuncularından biri haline geldi. Pasta Bono, Aşraf Hakimi ve Sofyan Amrabat tarihi yürüyüşün temel taşları oldu. Mbappe'nin finalde hat-trick yapmasına rağmen kupayı kaybetmesi ise futbol tarihinin en dramatik anlarından biri olarak hafızalara kazındı.
2: Katar 2022 aynı zamanda futbolun siyaset, kimlik ve kültürel temsille ne kadar iç içe geçtiğini de gösterdi. Katar'ın ev sahipliği insan hakları ve ifade özgürlüğü tartışmalarıyla gündeme gelirken FAS'ın başarısı Afrika ve Arap dünyasında büyük bir gurur dalgası yarattı. Arjantin'de ise Lionel Messi üzerinden adeta ulusal bir efsane yeniden yazıldı. 2022 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse bu turnuva tartışmalı bir ev sahipliğinin gölgesine başlayan FAS'ın tarih yazdığı ve Messi ile Mbappe'nin finalde futbolu adeta mitolojiye dönüştürdüğü unutulmaz bir organizasyondu.
1: Arjantin kupayı kaldırdı ama Katar 2022'nin hafızasında insan hakları tartışmaları, Suudi Arabistan sürprizi, FAS'ın yarı final yolculuğu ve Lusail'de oynanan o çılgın finalle birlikte yaşamaya devam edecek. Dünya Kupası tarihinin sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: 2002 Güney Kore, Japonya. Kupanın izinde sıradaki durağımız Asya ülkeleri. 2002 Dünya Kupası 31 Mayıs ile 30 Haziran 2002 tarihleri arasında Güney Kore ve Japonya ev sahipliğinde düzenlendi. Bu turnuva Dünya Kupası tarihinin en özel organizasyonlarından biri olarak kabul edilir. Çünkü kupa ilk kez Asya kıtasında oynandı ve yine ilk kez iki ülke birlikte ev sahipliği yaptı. Finalde Brezilya Almanya'yı 2-0 yenerek tarihindeki 5. Dünya Şampiyonluğunu kazandı. Ancak 2002 yalnızca Brezilya'nın zaferiyle değil, futbol dünyasındaki dengeleri alt üst eden sürprizleriyle hafızalara kazındı. Turnuva daha ilk maçlardan itibaren büyük şoklarla başladı. Son dünya şampiyonu Fransa, Dünya Kupası'na ilk kez katılan Senegal'e 1-0 yenildi. Papa Baoba Diop'un attığı gol, yalnızca Senegal'in Dünya Kupası tarihindeki ilk golü değil, aynı zamanda turnuvanın ilk büyük sürpriziydi. Senegal bununla da kalmadı ve çeyrek finale kadar yükselerek kupanın en romantik hikayelerinden birine dönüştü. Öte yandan Fransa ise gol bile atamadan grup aşamasında elendi. Aynı şekilde Arjantin'in erken vedası da futbol dünyasında büyük şaşkınlık yarattı. 2002 Dünya Kupası'nın en unutulmaz takımlarından biri ise Türkiye oldu. Şenol Güneş yönetimindeki milli takım dünya futbolunun devleri arasında yarı finale kadar yükselerek tarih yazdı. Türkiye yarı finalde sonradan şampiyon olacak Brezilya'ya kaybetti ancak turnuvayı 3. tamamlayarak Türk futbol tarihinin en büyük başarısını elde etti. Çeyrek finalde Senegal karşısında İlhan Mansız'ın uzatmalarda attığı altın gol Türkiye'yi yarı finale taşıyan tarihi an olarak hafızalara kazındı. Bu aynı zamanda altın gol kuralının uygulandığı son Dünya Kupası'ydı. 'Ev sahibi Güney Kore'de turnuvanın en sıradışı hikayelerinden birini yazdı. Grup aşamasında Polonya ve Portekiz'i geçerek ikinci tura yükselen Güney Kore, ardından İtalya ve İspanya'yı eleyerek yarı finale çıktı. Böylece bir Dünya Kupası yarı finale yükselen ilk Asya takımı oldu. Ancak bu başarı beraberinde büyük tartışmaları da getirdi. Özellikle İtalya ve İspanya maçlarında verilen hakem kararları uzun yıllar boyunca konuşuldu. Hakem performansları dönemin futbol kamuoyunda ciddi eleştirilere neden oldu ve 2002 Dünya Kupası'nın en tartışmalı başlıklarından biri haline geldi. Turnuvanın en büyük bireysel hikayesi ise kuşkusuz Ronaldo oldu. Herkes onun oynayıp oynayamayacağını tartışırken o bambaşka bir hamle yaptı. Saçının büyük kısmını kazıttı, alnının önünde küçük bir tutam bıraktı. İlk bakışta garip, hatta eleştirilen bir görüntüydü. Yıllar sonra bu tercihinin sebebini net bir şekilde açıkladı. Sakatlığımın konuşulmasını istemiyordum. Herkes saçımı konuşsun istedim ve işe yaradı. Gerçekten de işe yaradı. Dünya medyası onun sakatlığını değil, saçını konuşurken o sahada işini yaptı. Attığı gollerle Brezilya'yı şampiyonluğa taşıdı ve turnuvanın en büyük kahramanlarından biri oldu. Türkiye'de de durum farklı değildi. Bir yanda tarih yazan milli takımımız, diğer yanda o saçla hafızalara kazınan Ronaldo. Turnuvayı 8 golle gol kralı olarak tamamladı ve finalde Almanya'ya karşı attığı 2 golle Brezilya'yı şampiyonluğa taşıdı. Özellikle finalde Alman kaleci Oliver Kahn'ın yaptığı hata sonrası gelen ilk gol, Ronaldo'nun kariyerindeki en önemli anlardan biri oldu. Böylece Brezilyalı yıldız 4 yıl önce yaşadığı büyük hayal kırıklığını tarihini en güçlü geri dönüş hikayelerinden birine çevirdi. Brezilya'nın hücum hattında Ronaldo'nun yanında Rivaldo ve Ronaldinho da turnuvanın yıldızları arasındaydı. Ronaldinho'nun İngiltere'ye attığı unutulmaz frikik golü kupanın en ikonik anlarından biri olarak futbol tarihine geçti. Brezilya hem etkili hem de gösterişli futboluyla 2002'nin en güçlü takımı olduğunu da gösterdi. 2002 Dünya Kupası'nın genel ruhu, klasik futbol devleriyle yükselen yeni futbol ülkelerinin çarpışmasıydı. Fransa ve Arjantin gibi büyük ekipler erken elenirken, Senegal çeyrek finale, Güney Kore yarı finale, Türkiye ise üçüncülüğe kadar yükseldi. Bu nedenle 2002 yalnızca Brezilya'nın şampiyonu olarak değil, Dünya Kupası tarihindeki futbol dengelerinin en sert biçimde değiştiği turnuvalardan biri olarak hatırlanır. Kısacası 2002 Dünya Kupası, Dünya Kupası'nın Asya'ya açıldığı, sürpriz ülkelerin sahneyi ele geçirdiği, tartışmalı kararların gölge düşürdüğü ve Ronaldo'nun kendi futbol kaderini düşürdüğü ve Ronaldo'nun kendi futbol kaderini yeniden yazdığı unutulmaz bir turnuva oldu. Brezilya kupayı kazandı ama hafızalarda Senegal'in Fransa'yı devirdiği gün, Türkiye'nin tarihi üçüncülüğü, Güney Kore'nin sıra dışı yürüyüşü ve Ronaldo'nun Yokohama'daki ilk golü kaldı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
2: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 2006 Almanya.

0: Kupanın izinde 2006 Dünya Kupası'na kısa bir yolculuk yapıyoruz. 2006 Dünya Kupası 9 Haziran'la 9 Temmuz 2006 tarihleri arasında Almanya'da düzenlendi ve futbol tarihinin en unutulmaz turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Finalde İtalya Fransa karşısında normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçın ardından penaltılarla 5-3 kazanarak 4. kez dünya şampiyonu oldu. Ancak bu turnuva yalnızca sonuçlarıyla değil, yarattığı atmosfer ve ortaya çıkardığı hikayelerle de özel bir yere sahipti. FIFA'nın A Time to Make Friends sloganıyla tanımladığı organizasyon Almanya'da sonradan Sommermärchen yani yaz masalı olarak anıldı. Çünkü ülke genelinde kurulan dev taraftar alanları, dolu statlar ve milyonları ekran başına toplayan maçlar Dünya Kupası'nı adeta büyük bir futbol festivaline dönüştürmüştü. Turnuvanın açılışında ev sahibi Almanya, Costa Rica'yı 4-2 mağlup ederek kupaya coşkulu bir başlangıç yaptı. Philipp Lahm turnuvanın ilk golünü atarken Miroslav Klose 2 gol kaydetti. Bu karşılaşma 2006 Dünya Kupası'nın temposunun ve eğlenceli havasının ilk büyük işareti oldu. Turnuva boyunca özellikle Almanya'nın yarattığı atmosfer büyük övgü topladı. FIFA ve uluslararası basın organizasyonu Almanya'nın modern ve sıcak yüzünü dünyaya gösteren başarılı bir ev sahipliği örneği olarak değerlendirdi. 25 Haziran gecesi Nürnberg'de oynanan Portekiz-Hollanda maçı futbol tarihine skoruyla değil kırdığı rekorla geçti. Dünya Kupası tarihinin en sert maçlarından biri oynandı ve karşılaşma tarihi Nürnberg Savaşı olarak geçti. Maçın önemi aslında tek bir istatistikte gizliydi. Hakem Valentin Ivanov tam 16 sarı kart ve 4 kırmızı kart gösterdi. Bu sayı hala Dünya Kupası tarihinin bir maçta çıkan en fazla kart rekoru olarak biliniyor. 2006 Dünya Kupası bununla sınırlı kalmadı. Hırvatistan-Avustralya maçında İngiliz hakem Graham Paul, Hırvat oyuncu Josip Simunic'e tam 3 kez sarı kart çıkardıktan sonra kırmızı kartını gösterebildi. Paul, ikinci sarı karttan sonra oyuncuyu atmayı unutunca kariyerini bitiren o büyük hataya da imza atmış oldu. 2006 Dünya Kupası aynı zamanda bireysel performansların ön plana çıktığı bir organizasyondu. Alman golcü Miroslav Klose attığı 5 golle gol kralı olarak altın ayakkabı ödülünü kazandı. Zinedine Zidane turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen altın top ödülünü aldı. Gianluigi Buffon en iyi kaleci seçilirken Lukas Podolski ise en iyi genç oyuncu ödülüne layık görüldü. Bu tablo 2006'nın yalnızca tek bir takımın değil, birçok büyük futbol hikayesinin aynı anda yaşandığı bir Dünya Kupası olduğunu gösteriyordu. İtalya'nın şampiyonluk yolculuğu gösterişli hücum futbolundan çok disiplinli savunması ve hata yapmayan oyun anlayışıyla dikkat çekti. Özellikle yarı finalde Dortmund'da ev sahibi Almanya karşısında alınan 2-0'lık galibiyet turnuvanın en unutulmaz maçlarından biri oldu. Uzatmaların son dakikalarında Fabio Grosso ve Alessandro Del Piero'nun attığı goller Almanya'nın yaz masalını sona erdirirken İtalya'yı finale taşıdı. Savunmada Fabio Cannavaro'nun liderliği, Buffon'un kurtarışları ve Gennaro Gattuso'nun mücadele gücü İtalya'yı kupanın en sağlam takımı haline getirdi. Fransa cephesinde ise turnuva 1998 Dünya Şampiyonu jenerasyonunun son büyük yürüyüşü gibiydi. Takımın lideri Zinedine Zidane turnuvanın en etkili figürü haline geldi. Özellikle Brezilya karşısındaki performansı ve oyun zekasıyla büyük hayranlık topladı. Finalde ise futbol tarihinin en dramatik anlarından biri yaşandı. Zidane, Gianluigi Buffon'a karşı kullandığı Penaka penaltısıyla Fransa'yı öne geçirdi. Kısa süre sonra Marco Materazzi kafa golüyle skora eşitledi. Ancak maçın en unutulmaz anı uzatmalarda yaşandı. Zidane'la Materazzi arasında yaşanan sözlü tartışmanın ardından Fransız yıldız rakibine kafa attı ve kariyerinin son maçında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Final penaltılara gittiğinde Fransa adına Trezeguet'in vuruşu direkten döndü. İtalya ise tüm penaltıları gole çevirerek seriyi 5-3 kazandı ve dünya şampiyonluğuna ulaştı. Böylece İtalya tarihindeki 4. Dünya Kupası'nı kazanırken Berlin'deki final futbol tarihinin en unutulmaz finallerinden biri olarak kayıtlara geçti. 2006 Dünya Kupası bugün hala yalnızca kazananıyla değil, yarattığı duygular ve hafızalara kazınan görüntülerle hatırlanıyor. Almanya'nın futbolu büyük bir ülke şöleline dönüştürdüğü bu turnuvada İtalya kusursuz disiplinle kupayı kazandı. Ancak hafızalarda en çok kalan sahne Zidane'ın kariyerinin son anında gördüğü kırmızı kart oldu. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: Kupanın izinde 2010 Dünya Kupası'na Güney Afrika'ya gidiyoruz. Hey! 2010 Dünya Kupası 11 Haziran'la 11 Temmuz arasında Güney Afrika'da oynandı ve turnuva Dünya Kupası tarihinin Afrika kıtasında düzenlenen ilk organizasyonu olarak tarihe geçti. 32 takımın mücadele ettiği kupada 64 maçta 145 gol atıldı. Finalde İspanya Hollanda'yı Iniesta'nın uzatmalarda attığı golle 1-0 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. Ama bu turnuva yalnızca kupayı kazanan takımla değil, atmosferi, tartışmaları ve unutulmaz olaylarıyla hafızalara kazındı. Güney Afrika 2010'un en önemli yönlerinden biri futbolun küresel bir kültürel gösteriye dönüşmesiydi. Vuvuzelaların sürekli uğultusu turnuvanın simgesi haline geldi. Kimileri bunu Afrika'nın kültürel imzası olarak gördü. Kimileri ise rahatsız edici buldu. Aynı şekilde Jabulani topu da büyük tartışma yarattı. FIFA tarafından teknolojik bir yenilik olarak tanıtılan top birçok futbolcu ve kaleci tarafından öngörülemez bulundu. Turnuvanın daha grup aşamasında bile büyük hikayeleri vardı. Ev sahibi Güney Afrika'nın Meksika'ya karşı açılış maçında Sipi ve Shabalala'nın attığı gol unutulmaz anlardan biri oldu. Ancak Güney Afrika, Dünya Kupası tarihinde grup aşamasında elenen ilk ev sahibi ülke olarak da tarihe geçti. 2010'un en büyük krizlerinden biri Fransa milli takımında yaşandı. Nicolas Anelka'nın teknik direktör Raymond Domenech'le yaşadığı olay sonrası kadro dışı bırakılması takımın antrenman boykotuna kadar uzandı ve Fransa turnuvadan dağılmış bir halde ayrıldı. Almanya-İngiltere maçında ise Frank Lampard'ın çizgiyi geçen şutunun gol sayılmaması futbol dünyasında büyük tartışma yarattı. Bu olay hakem teknolojisi tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Turnuvanın en dramatik maçı ise Gana ile Uruguay arasında oynandı. Luis Suarez'in son dakikada topu eliyle çizgiden çıkarması, kırmızı kart görmesi ve ardından Asoma Gyan'ın penaltı kaçırması Afrika'nın ilk yarı final hayalinin son ermesine neden oldu. Bu maç yıllarca kural mı, ahlak mı tartışmalarının merkezinde kaldı. Sağ içindeki en istikrarlı takımsa İspanya'ydı. Turnuvaya İsviçre yenilgisiyle başlamalarına rağmen toparlandılar ve Portekiz, Paraguay, Almanya ile Hollanda'yı ard arda 1-0 yenerek kupaya ulaştılar. Böylece tiki-taka futbolu yalnızca estetik değil, aynı zamanda başarı getiren bir oyun anlayışı olarak da kabul gördü. Final ise oldukça sert geçti. Hakem Howard Webb toplam 14 sarı kart gösterdi. Hollandalı John Heitinga kırmızı kart gördü. Son sözü ise Iniesta söyledi ve İspanya ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. Turnuvada Diego Forlan altın topu, Thomas Müller altın ayakkabı ve en iyi genç oyuncu ödülünü, İlker Casillas ise altın eldiveni aldı. Kısacası 2010 Dünya Kupası Afrika'da düzenlenen ilk turnuva olmasının yanında Vuvuzela'sıyla, Jabulani tartışmalarıyla, Fransa'nın isyanıyla, Gana-Uruguay dramıyla ve İspanya'nın sabırlı futboluyla futbol tarihinin en unutulmaz organizasyonlarından biri oldu. Bu kupa yalnızca bir şampiyon çıkarmadı. Futbolun kültür, teknoloji, adalet ve duygu tarafında bütün dünyaya aynı anda gösterdi. 2010 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir. Bu Afrika'nın ilk Dünya Kupası olmanın tarihi ağırlığını taşıyan sesi Vuvuzela ile, topu Jabulani ile, vicdanı Gana-Uruguay ile, siniri Fransa isyanıyla ve futbol aklı İspanya'nın sabırlı oyunuyla hatırlanan turnuvadır. Çok parlak anları da vardı, sinir bozucu anları da. Ama şu kesin, 2010 yalnızca bir şampiyon çıkaran kupa değildi. Futbolun kültür, teknoloji, adalet ve hafıza meselelerini tek ayda birleştiren en güzel yıllardan biriydi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Radyo
2: Sporu.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Dünya Kupası'nda forma giyen birçok futbolcunun daha sonra oğulları da aynı heyecanı yaşadı. Dünya Kupası'nda mücadele eden babalar bir süre sonra oğullarının aynı alanda mücadelesine tanıklık etti. Paolo Maldini, Diego Forlan, Xabi Alonso, Yuri Djorkaeff, Pepe Reina, Kasper Schmeichel ve Thiago Alcantara gibi futbolcuların babaları da Dünya Kupası'nda ülkeleri adına forma giydi. Dünya Kupası tarihindeki baba-oğul hikayeleri arasında en dikkat çeken ailelerden biri Maldiniler oldu. İtalya milli takımının eski kaptanlarından Cesare Maldini'nin ardından oğlu Paolo Maldini de 4 farklı Dünya Kupası'nda forma giyerek futbol tarihinin en önemli savunma oyuncularından biri haline geldi. Üstelik Paolo Maldini, 1998 Dünya Kupası'nda milli takımın başında bulunan babasının teknik direktörlüğünde de sahaya çıktı. Uruguay futbolunun unutulmaz isimlerinden Pablo Forlan'ın oğlu Diego Forlan da aile mirasını Dünya Kupası sahnesine taşıdı. 2010 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilen Diego Forlan, Uruguay'ın yarı finale yükseldiği turnuvanın simge isimlerinden biri olarak tarihe geçti. İspanya futbolunda da benzer bir miras dikkat çekiyor. 1982 Dünya Kupası'nda forma giyen Miguel Ángel Alonso'nun oğlu Xabi Alonso, 2010'da dünya şampiyonluğuna ulaşan İspanya kadrosunun kilit oyuncularından biri oldu. Danimarka'da ise efsane kaleci Peter Schmeichel'in ardından oğlu Kasper Schmeichel, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında ülkesinin kalesini koruyarak aile geleneğini sürdürdü. Dünya Kupası'nın en ilginç aile öykülerinden biri ise Meksikalı Javier Hernandez'e ait. Chicharito lakaplı golcü, 2010 Dünya Kupası'nda forma giyerek ailesinin turnuvadaki 3. kuşak temsilcisi oldu. Hernandez'den önce büyük babası Tomas Balcazar 1954'te, babası Javier Hernandez Gutierrez ise 1986'da Meksika milli takımı formasıyla Dünya Kupası heyecanı yaşamıştı. Fransa futbolunun simge isimlerinden Lilian Thuram'ın mirası da Dünya Kupası sahnesinde devam etti. Fransa'nın 1998 Dünya Kupası zaferinde önemli rol oynayan efsane savunmacı, Thuram'ın oğlu Marcus Thuram, 2022 Dünya Kupası'nda Fransa milli takımı kadrosunda yer alarak aile geleneğini sürdürdü. Böylece Thuram'lar, Dünya Kupası'nda forma giyen baba-oğul aileleri arasına adını yazdırdı. Savunmadaki başarısıyla tanınan Lilian Thuram'ın ardından Marcus Thuram'ın hücum hattında öne çıkması, aynı ailenin farklı mevkilerde Dünya Kupası deneyimi yaşaması açısından da dikkat çekici bir örnek oluşturdu. Dünya Kupası tarihine damga vuran birçok futbolcunun ardından oğulları da aynı sahnede boy gösterdi. Maldini, Forlan, Alonso, Schmeichel, Hernandez ve Thuram aileleri futbol tutkusunu kuşaktan kuşağa taşıyarak turnuva tarihinin unutulmaz hikayelerine imza attı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: 43 yaşındaki efsaneden 17 yaşındaki yıldıza. İşte Dünya Kupası'nın enleri. 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklanan 48 takımın kadroları turnuvaya damga vuracak ilginç istatistikleri de ortaya çıkardı. Turnuvanın en yaşlı yıldızları arasında Craig Gordon ve Cristiano Ronaldo yer alırken en genç futbolcuysa Meksikalı Gilberto Mora oldu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde açıklanan 48 takımın kadroları futbol dünyasının dikkatini çeken birçok veriyi gün yüzüne çıkardı. Toplam 248 futbolcunun analiz edildiği listede yaş, boy ve kulüp dağılımları bakımından dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Turnuvada 40 yaş ve üzerindeki futbolcular arasında İskoç Craig Gordon 43 yaşla listenin zirvesinde yer aldı. Gordon'ı Portekizli Cristiano Ronaldo 41 yaşla takip ederken onu 40 yaşındaki Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, Hırvat yıldız Luka Modric, Bosna Hersekli Edin Dzeko ve Alman kaleci Manuel Neuer izledi. Turnuvanın en genç futbolcusu ise Meksika milli takımının 17 yaşındaki yeteneği Gilberto Mora oldu. Mora'yı 18 yaşındaki birçok genç oyuncu takip ederken İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal da 18 yaşında Dünya Kupası sahnesine çıkacak isimler arasında yer aldı. Barcelona'nın genç savunmacısı Pau Cubarsi de Ekvatorlu Kendri Paez de 20 yaşın altındaki dikkat çeken futbolcular arasında gösterildi. Kadrolardaki fiziksel verilerde dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Turnuvanın en uzun futbolcusu Avusturya milli takımının kadrosunda bulunan Florian Wiegel oldu. 2 metre 5 santimetrelik boyuyla listenin zirvesinde yer alan Wiegel, turnuvanın en uzun oyuncusu unvanını aldı. En kısa futbolcusuysa Panama'dan Yanis oldu. 160 santimetre boyundaki Yanis ile Wiegel arasında tam 45 santimetrelik fark bulunuyor. Kulüp bazında yapılan değerlendirmede ise İngiltere Premier Lig devi Manchester City zirvede yer aldı. İngiliz ekibi Dünya Kupası'na tam 19 futbolcu göndererek listenin ilk sırasında bulundu. Manchester City'yi 18 oyuncuyla Bayern Münih takip ederken Arsenal ve Paris Saint Germain 16'şar futbolcuyla 3. sırayı paylaştı. Barcelona ise 15 oyuncusuyla ilk 5'te yer aldı. Türk kulüpleri de listede dikkat çekti. Galatasaray 11 futbolcu gönderirken Fenerbahçe ise 10 oyuncuyla Dünya Kupası'na en fazla oyuncu veren kulüpler arasına girmeyi başardı. Veriler Dünya Kupası kadrolarının büyük bölümünün Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden oluştuğunu gösterdi. Manchester City, Bayern Münih, Arsenal, Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid, Liverpool ve Borussia Dortmund gibi dev kulüpler turnuvaya en fazla oyuncu gönderen ekipler arasında yer aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası kadrolarının açıklanmasıyla birlikte turnuvaya ilişkin dikkat çekici istatistikler de ortaya çıktı. 48 takımın oyuncu listelerinin incelenmesiyle yaş, boy ve kulüp dağılımlarında ilginç veriler dikkat çekti. Turnuvanın en yaşlı futbolcusu 43 yaşındaki İskoç kaleci Craig Gordon olurken Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Manuel Neuer ve Edin Dzeko gibi yıldızlar da 40 yaş üzerindeki isimler arasında yer aldı. En genç oyuncu unvanını ise 17 yaşındaki Meksikalı yetenek Gilberto Mora aldı. Kulüp bazında ise Manchester City Dünya Kupası'na gönderdiği 19 oyuncuyla ilk sırada yer alırken Bayern Münih, Arsenal, Paris Saint Germain ve Barcelona da zirve yarışında yer aldı. Türk kulüplerinden Galatasaray 11, Fenerbahçe ise 10 futbolcuyla turnuvaya önemli katkı sağlayan ekipler arasında gösterildi. 2026 Dünya Kupası sadece sahadaki mücadeleleriyle değil, kadrolarında yer alan genç yıldızlar, tecrübeli efsaneler ve dikkat çekici istatistikleriyle de futbol tarihinin en ilgi çekici organizasyonlarından biri olmaya hazırlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dünya Kupası'nda futbol yeniden yazılıyor. FIFA'dan oyunun akışını değiştirecek kurallar. 2026 FIFA Dünya Kupası yalnızca 48 takımlı yeni formatıyla değil, sahada uygulanacak radikal kural değişiklikleriyle de tarihe geçmeye hazırlanıyor.
2: Zaman geçirmeye karşı sert önlemler alınırken VAR'ın yetkileri genişletildi, hakemlere yeni yaptırım araçları verildi.
1: ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda futbol severleri birçok yenilik bekliyor.
2: Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun onayladığı yeni düzenlemelerle oyunun temposunun artırılması, zaman geçirme girişimlerinin azaltılması ve hakem kararlarındaki hata payının düşürülmesi hedefleniyor.
1: Turnuvada uygulanacak yeni kurallar hem futbolcuların davranışlarını hem de maç yönetimini doğrudan etkileyecek.
2: Yeni düzenlemeye göre kale vuruşu ve taç atışlarında oyunun kasıtlı olarak geciktirildiğini düşünen hakemler elini kaldırarak 5 saniyelik geri sayım başlatacak.
1: Süre içinde top oyuna sokulmazsa rakip takım avantaj elde edecek. Amaç özellikle maçların son bölümlerinde sıkça görülen zaman geçirme taktiklerini ortadan kaldırmak.
2: FIFA sahadaki tartışmalarda ağız kapatılarak yapılan konuşmalara da yaptırım getirdi.
1: Hakemle ya da rakip oyuncuyla yaşanan gerginlik sırasında el, kol veya formayla ağzını kapatan futbolcular doğrudan kırmızı kartla cezalandırılabilecek.
2: Kuralın ayrımcı ifadelerin ve tespit edilemeyen sözlü saldırıların önüne geçmek amacıyla getirildiği belirtildi.
1: Hakem kararlarını protesto etmek amacıyla oyuncuların toplu şekilde sahayı terk etmesi de ağır yaptırımlarla karşılaşacak.
2: Bu tür eylemlere karışan futbolcular ve buna teşvik eden takım görevlileri kırmızı kart görebilecek.
1: Maçın yarıda kalmasına neden olan ekiplerse hükmen mağlup sayılabilecek.
2: 2026 Dünya Kupası'nda VAR sistemi de bugüne kadar sahip olmadığı bazı yetkilere kavuşacak.
1: Duran toplar öncesinde yaşanan hücum faulleri incelenebilecek, yanlış verilen ikinci sarı kartlar düzeltilebilecek ve hatalı korner kararları gözden geçirilebilecek.
2: Böylece maçın sonucunu etkileyebilecek kritik kararların daha doğru verilmesi amaçlanıyor.
1: Saha içinde sağlık ekiplerinden tedavi alan futbolcular oyun yeniden başladıktan sonra en az bir dakika boyunca sahaya dönemeyecek.
2: FIFA'nın bu uygulamayla sakatlık numarası yapılarak oyunun durdurulmasının önüne geçmeyi hedeflediği ifade edildi.
1: Bazı özel durumlarda ise istisnalar uygulanabilecek.
2: FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu yetkilileri yeni kuralların temel amacının oyunun akıcılığını arttırmak, zaman geçirmeyi azaltmak ve hakem hatalarını en aza indirmek olduğunu vurguluyor.
1: 2026 Dünya Kupası bu yönüyle yalnızca futbolun en büyük organizasyonu değil, aynı zamanda oyunun geleceğini şekillendirecek bir laboratuvar niteliği de taşıyacak.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası 48 takımlı yeni formatının yanı sıra sahada uygulanacak kapsamlı kural değişiklikleriyle de dikkat çekiyor.
1: FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği tarafından hazırlanan yeni düzenlemelerle zaman geçirmeye karşı daha sert yaptırımlar getirilirken VAR sisteminin yetkileri de genişletildi.
2: Kale vuruşu ve taç atışlarında gecikme yaşanması halinde hakemlerin geri sayım başlatacağı, sürenin aşılması durumunda rakip takıma avantaj sağlanacağı açıklandı.
1: Hakem veya rakiple tartışırken ağzını kapatan futbolcuların kırmızı kart görebileceği, toplu protesto amacıyla sahayı terk eden oyuncu ve görevlilerin de ağır cezalarla karşılaşabileceği belirtildi.
2: FIFA sağlık görevlilerinin müdahale ettiği oyuncuların oyuna dönüşünü geciktirerek sakatlık bahanesiyle zaman geçirilmesinin de önüne geçmeyi hedefliyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik özel haber.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala futbol severler yalnızca turnuvada yer alacak yıldızları değil... ...dev organizasyonda boy göstermeyecek isimleri de konuşuyor. Kimi ülkesiyle finallere kalamadı, kimi teknik direktör tercihi nedeniyle kadro dışı kaldı... ...kimi ise sakatlığı nedeniyle hayallerine veda etti. Radyo Sputnik editörleri Dünya Kupası'nın en dikkat çeken eksiklerini derledi.
2: ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası 48 takımın katılımıyla tarihin en geniş organizasyonu olacak. Ancak genişleyen kontenjana rağmen birçok yıldız futbolcu turnuvada yer alamayacak. Gürcistan, Nijerya ve Slovenya gibi ülkelerin finallere kalamaması nedeniyle bazı yıldızlar Dünya Kupası hayalini ertelemek zorunda kalırken bazı futbolcular teknik direktörlerinin tercihleri veya yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle kadroların dışında kaldı.
1: Avrupa futbolunun en önemli kanat oyuncularından biri olarak gösterilen Kvaratskhelia, Gürcistan'ın Dünya Kupası bileti alamaması nedeniyle turnuvayı televizyondan izleyecek. Gürcistan'ın gol yükünü çeken Mikao Tadze ve Mamar Daşviri de ülkesinin elenmesi nedeniyle Dünya Kupası'nda yer alamayacak.
2: Afrika futbolunun en büyük yıldızlarından biri olan Galatasaray'ın süper yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya'nın finallere kalamaması nedeniyle Dünya Kupası sahnesinde yer alamayacak. Atalanta'daki performansıyla Avrupa'nın dikkat çeken isimlerinden olan Lukman da Osimhen gibi Nijerya engeline takıldı. Turnuvayı evinden izleyecek.
1: Dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Atletico Madrid'in yıldızı Jan Oblak, Slovenya'nın Dünya Kupası vizesi alamaması nedeniyle turnuvada forma giyemeyecek. Fenerbahçeli Slovak defans Milan Škriniar da Slovakya'nın Dünya Kupası'na katılamamasından dolayı ABD'ye gidemeyecek.
2: Dünya Kupası'na katılamayan bir diğer sürpriz ülkede Macaristan oldu. Macaristan'ın 2026 Dünya Kupası vizesi alamamasıyla Dominik Szoboszlai ve Milos Kerkez turnuvayı evlerinden takip edecek. Avrupa elemelerinden Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden Polonya'da ise Robert Lewandowski belki de son Dünya Kupası hayalini de kaybetti. Lewandowski de turnuvayı evinden izleyecek.
1: Dünya Kupası elemelerine damga vuran en büyük ülke ise İtalya oldu. İtalya Avrupa elemelerinde grubunu Norveç'in ardından ikinci sırada bitirdi. Playoff'larda Bosna Hersek'le eşleşen İtalya karşılaşmayı penaltılar sonucunda 4-1 kaybetti. Bosna Hersek Dünya Kupası'na katılırken İtalya 2026'da Amerika'daki turnuvaya gitme şansını yitirdi. İtalya 2018'de Rusya ve 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupalarının ardından ABD'de düzenlenen turnuvaya da gidemeyecek.
2: Böylece 4 kez dünya şampiyonu olan İtalya, tarihine ilk kez üst üste 3 Dünya Kupası'nı kaçıran ilk eski dünya şampiyonu oldu. İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamamasıyla birlikte Donnarumma, Tonali, Bastoni, Federico Di Marco ve Barella gibi süper yıldız futbolcular da turnuvayı ellerinden takip etmek zorunda kalacak.
1: Dünya Kupası kadrolarının açıklanmasıyla birlikte bazı sürpriz tercihler de gündeme geldi. Form durumları ve kulüp performansları tartışma yaratan bazı yıldız isimler teknik heyetlerin kararlarıyla kadro dışında kaldı.
2: Dünya Kupası'nın gediklisi Brezilya'da çok sayıda isim kadro dışı bırakıldı. João Pedro, Richarlison, Anthony, Savinho, Andri Santos, Thiago Silva, Gabriel Jesus ve Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Gabriel Sara da kadroda kendisine yer bulamadı.
1: Futbolun beşi olarak kabul edilen İngiltere'de de çok sayıda oyuncu kadroya alınmadı. 2026 Dünya Kupası'nda futbol severler Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold, Morgan Gibbs-White ve Jack Grealish'i izleyemeyecek.
2: Galatasaray'ın yıldız orta sahası Torreira ile yıldız futbolcu Luis Suarez'in Uruguay kadrosunda yer bulamaması sürpriz olarak değerlendirildi.
1: 2018 ve 2022'de düzenlenen Dünya Kupası organizasyonlarının ardından 2026 Dünya Kupası'na da katılmaya hak kazanan Fas'ta tanıdık iki isim forma şansı bulamadı. 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk Afrika ülkesi olan Fas'ta Fenerbahçe'den tanınan Yusuf En-Nesyri ile Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakim Ziyech kadroda kendisine yer bulamadı.
2: Dünya Kupası organizasyonlarının gediklilerinden olan Arjantin, İspanya ve Fransa'da da çok sayıda isim kadro dışı bırakıldı. Arjantin'de Garnacho ve Paulo Dybala, İspanya'da Dani Carvajal, Marco Asensio ve Alvaro Morata, Fransa'da ise Matteo Guendouzi, Christopher Nkunku ve Eduardo Camavinga kendilerine forma şansı bulamadı.
1: Futbolun en acı gerçeği yine Dünya Kupası öncesinde kendisini gösterdi. Bazı yıldızlar sakatlıkları nedeniyle kariyerlerinin en önemli organizasyonlarından birini kaçıracak.
2: Fransız golcü Hugo Ekitike yaşadığı ciddi aşil tendonu sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıracak. Ekitike'nin yokluğu Fransa'nın hücum planlarını da etkiledi. Real Madrid'in yıldızı Rodrigo diz sakatlığı nedeniyle turnuvada forma giyemeyecek. Brezilya'nın hücum hattındaki en önemli eksiklerinden biri olarak görülüyor. Bayern Münih forması giyen Gnabry de ad arasındaki sakatlık nedeniyle Dünya Kupası kadrosunun dışında kaldı. ACL yırtığı yaşayan genç yıldız Xavi Simons'ın da Dünya Kupası'nı kaçırması Hollanda adına büyük kayıp olarak değerlendiriliyor.
1: 2026 Dünya Kupası 48 takımlı yeni formatıyla tarihe geçmeye hazırlanırken turnuvada yer alamayacak yıldız futbolcular da gündemin önemli başlıklarından biri oldu.
2: Gürcistan, Nijerya, Slovenya, Macaristan ve İtalya gibi ülkelerin finallere kalamaması nedeniyle Kvaratskhelia, Osimhen, Lukman, Jan Oblak, Szoboszlai ve Donnarumma gibi birçok yıldız Dünya Kupası hayaline veda etti.
1: Kadroların açıklanmasıyla birlikte İngiltere, Brezilya, Arjantin, Fransa ve İspanya'dan bazı önemli isimlerin teknik heyet tercihleri nedeniyle dışarıda kalması da tartışma yarattı.
2: Uruguay'da Torreira ve Luis Suarez, Fars'ta ise Hakim Ziyech ile Yusuf En-Nesyri kadroda yer bulamadı.
1: Öte yandan Rodrigo, Hugo Ekitike, Serge Gnabry ve Xavi Simons gibi yıldızlar da sakatlıkları nedeniyle turnuvayı kaçıracak.
2: Böylece tarihin en geniş katılımlı Dünya Kupası birçok önemli futbolcunun yokluğunda oynanacak.
1: Başlamadan oluşan bu yıldız eksikliği futbol severlerin ya olsalar da sorusunu uzun süre tartışmasına neden olacak.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası daha ilk günlerden organizasyon dışı krizlerle gündeme geldi. Vize engelleri, havalimanlarında uzun sorgular, ülkeye giriş yasakları, taraftar kotalarının iptali ve güvenlik alarmına neden olan olaylar turnuvanın ev sahibi ABD'yi eleştirilerin odağına taşıdı. Futbolun en büyük organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası sahadaki mücadelelerden çok organizasyonel sorunlarla konuşuluyor. İran, Irak, Senegal, Özbekistan, Somali ve İsviçre kafilelerinin yaşadığı vize ve giriş problemleri uluslararası kamuoyunda tepki çekerken bazı futbolcular, hakemler ve görevliler ABD'ye alınmadı. Taraftar kotalarının iptal edilmesi ve kamp bölgelerinde yaşanan güvenlik sorunları da eklenince Dünya Kupası'nın başlangıcı ev sahibi ülke açısından tartışmaların gölgesinde kaldı. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi ABD'nin San Diego kentinde kamp yapan İsviçre milli takımı zehirli yılanlarla karşı karşıya kaldı. Takım çevrede görülen yılanlar nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarı aldı. 13 Haziran'da Katar'la Dünya Kupası açılış maçını oynayacak İsviçre, bölgenin nemli ve sıcak koşullarının yanı sıra yılan riskiyle karşı karşıya kaldı. İsviçre milli takımının resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan kamp tesisi planında kalecilerin çalışma alanları, spor salonu ve soyunma odalarının yanı sıra tesis çevresindeki bazı bölgeler de gösterildi. Haritada geniş bir alan yılan bölgesi olarak işaretlendi. Koyu kırmızı çizgilerle belirtilen alanın üzerine eklenen yılanlara dikkat edin uyarısı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken söz konusu önlemin nedeninin bölgedeki yaban hayatı olduğu belirtildi. San Diego Doğa Tarihi Müzesi'nin verilerine göre kamp tesisinin bulunduğu çevrede 4 farklı zehirli çıngıraklı yılan türü yaşıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşan Senegal ve Özbekistan milli takım kafileleri ülkeye girişlerinin hemen ardından sıkı güvenlik aramasından geçti. Afrikalı bir spor muhabirinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda paylaştığı görüntüler kısa sürede gündem oldu. Karelerde Senegal milli takım oyuncularının uçaktan iner inmez yoğun bir kontrole tabi tutulduğu görüldü. Paylaşılan görüntülerde futbolcular terminale geçmeden önce güvenlik birimlerince tek tek detaylı aramadan geçirildi. Oyuncuların kontrol sırası beklediği anlar da kameralara yansıdı. Benzer bir uygulama Özbekistan kafilesi için de geçerli oldu. Turnuva öncesinde New York'ta Hollanda ile hazırlık maçı oynayacak ekip stada geldiğinde aynı titizlikle karşılaştı. Takım otobüsünden inen futbolcular ve görevliler polis köpekleri eşliğinde yapılan aramanın ardından stada girebildi. İranlı futbolcuların Dünya Kupası için ABD'ye girişlerine izin verilip verilmeyeceği konusu aylardır belirsizdi. İran milli takımının turnuvada ABD'de oynayacağı grup maçları öncesi vize başvurularına ilişkin karar netleşti. Alınan karara göre oyuncu kadrosunun tamamı ABD'ye giriş hakkı elde etti. Ancak teknik ekip, sağlık personeli ve idari kadroda yer alan çok sayıda ismin başvurusu kabul edilmedi. Reddedilen isimler arasında 12'den fazla destek personelinin bulunduğu bildirildi. İddialara göre vize verilmeyenler arasında İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj da yer aldı. Taj'ın geçmişte İslam Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantılı görevlerde bulunduğu öne sürülüyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun süreci yakından izlediği, Mart ayında İranlı yetkililerle görüşme gerçekleştirdiği FIFA Genel Sekreteri Matthias Grafström'ün ise kamp süreci için Türkiye'de temaslarda bulunduğu aktarıldı. İran milli takımının hazırlıklarını Türkiye'nin güneybatısında sürdürdüğü, başlangıçta kamp planının ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Tucson kentinde olduğu ancak daha sonra Meksika'nın Tijuana kentine yönlendirildiği belirtildi. İran Futbol Federasyonu turnuvanın başlamasına 3 günden az bir süre kala resmi bir bildiri yayınlayarak ABD'nin İran milli futbol takımının grup aşamasındaki maçlarında İranlı taraftarların tribünde yer almasını sabote ettiğini iddia etti. Yapılan sert açıklamada FIFA prosedürleri gereği her maçın bilet kapasitesinin yaklaşık %8'inin katılımcı ülke federasyonlarının taraftarlarına satılması için tahsis edildiği hatırlatıldı. Ancak İran Futbol Federasyonu kendilerine ayrılan bu resmi kotanın tamamen kaldırıldığını ve şu an için kendi kanalları üzerinden İranlı futbol severlere bilet satışı yapmalarının imkansız hale getirildiğini duyurdu. İran'ın vize süreciyle ilgili haftalarca süren tartışmalar ve haber akışının ardından Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin'in havalimanında saatlerce sorgulanması ve FIFA'nın tüm bu yaşamlar için hiçbir yorum ya da girişim yapmaması tepki çekti. Irak'ın en önemli oyuncularından biri olarak gösterilen Ayman Hüseyin'in Chicago Havalimanı'nda yaklaşık 7 saat boyunca sorgulandığı bildirildi. Iraklı kaynaklara göre Hüseyin'in cep telefonu da incelemeye alındı. Irak milli futbol takımının resmi fotoğrafçısı Talal Salah, 2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye gittiği sırada Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda alıkonuldu. ABD gümrük ve sınır muhafaza yetkilileri tarafından telefon kontrolleri de dahil olmak üzere 10 saatten fazla sorgulanan Salah, ülkeye girişine izin verilmeyerek Irak'a geri gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nda görev yapması için atanan Somalili hakem Omar Abdülkadir Arta'nın ülkeye girişine izin vermedi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala bazı ülkeler turnuvada hedeflerinden çok maruz kaldıkları vize sorunları, sorgulamalar ve güvenlik uygulamalarıyla gündeme geliyor. ABD'deki turnuva öncesi İran, Irak, Senegal, Özbekistan ve İsviçre kafilelerinin yaşadığı vize, güvenlik ve giriş sorunları uluslararası tepki topladı. İranlı taraftarlara ayrılan bilet kotasının iptal edildiği iddiaları ve bazı teknik ekip üyelerine vize verilmemesi tartışmaları büyütürken, Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin'in havalimanında saatlerce sorgulanması da eleştirileri artırdı. Öte yandan Senegal ve Özbekistan kafileleri yoğun güvenlik aramalarından geçerken, İsviçre milli takımı kamp bölgesinde zehirli yılan alarmı yaşadı. FIFA'nın bu sorunlar karşısındaki sessizliği ise turnuvanın daha ilk günlerden gölgelenmesine neden oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye Dünya Kupası'na gayri resmi dünya şampiyonu olarak gidiyor. Dünya Kupası'na dünya şampiyonu olarak gittiğimizi biliyor muydunuz?
2: Unofficial World Championship, yani Türkçesiyle gayri resmi dünya şampiyonası, bildiğimiz futbol tarihine alternatif bir evren çıkartan, eğlence amacı güden taraftarların kendi arasında oluşturduğu bir gayri resmi organizasyon.
1: Bu organizasyonu FIFA'da, UEFA'da tanımıyor ama futbol tarihçileri, futbol emekçileri, hatta futbol meraklıları bile oyuna biraz daha mizahi yönden bakmayı seviyorsa bu organizasyon hakkında birazcık fikir sahibi olabilir.
2: Gayri resmi dünya şampiyonası, futbolun özellikle son zamanda geldiği karışık formatlardan farklı kurallarla dolu statüsünü bambaşka bir forma sokuyor.
1: Eğer ki şampiyon takımı yenersen sen de şampiyon olabilirsin. Aslında çok basit, etkili ve birazcık da absürt bir mantık.
2: Ancak bu pek de yeni bir şey değil. Gayri resmi Dünya Kupası'nın hikayesi 1870'lere kadar uzanıyor.
1: O dönem henüz dünya futbolu tam olarak şekillenmemişken ülkeler milli takımlarını yeni yeni kurmaya başlamıştı.
2: 30 Kasım 1872'de İskoçya ile İngiltere arasında oynanan ve futbol tarihinin ilk resmi milli maçı kabul edilen karşılaşma, bu gayri resmi kupanın doğum anı olarak kabul ediliyor.
1: Bu maç 0-0 bitince ilk dünya şampiyonu kim sorusu akıllara gelmişti. O yüzden de başlangıç noktası için aslında bir sonraki maça bakmak gerekiyor.
2: Yani ilk kazanan kimse ilk şampiyon da aslında o.
1: Daha sonra 8 Mart 1873'te İskoçya'ya 4-2 mağlup eden İngiltere'nin galibiyetiyle bir şampiyon belirleniyor ve asıl hikaye burada başlıyor.
2: Esas konunun ortaya çıkması 1960'ları buluyor.
1: İlk olarak 1967'de bir hazırlık maçında 1966 dünya şampiyonu olan İngiltere'yi yenen İskoçya'nın taraftarları alaycı bir dille "son dünya şampiyonunu yendik, şampiyon biz olmalıyız" söylemleriyle gündeme gelmeye başlamıştı.
2: Yaklaşık 30 yıl boyunca 2000'lere kadar bu gayri resmi dünya kupası insanların dilinde dolaşıyordu. Ancak bu işin bir geyik muhabbetinden daha ciddi bir konuya geçtiği bir tarih var.
1: 2002'de bu işe meraklanan James Alnett, Paul Krashkov, Jostein Nigar ve Roberto Di Macho isimli 4 futbol analisti organizasyonu ilk kez kurallarıyla birlikte tüm dünyaya duyurdu.
2: Ardından kendi açtıkları web sitesinde eski yılların şampiyonalarında oynanan maçları, gol kralları gibi istatistikleri içeren devasa bir arşiv oluşturdu.
1: Ertesi yıl Paul Brown isimli gazeteci bu organizasyonun şöhretini biraz daha arttırmak için önemli bir adım attı ve 442 dergisinde organizasyonu tanımlayıp dünyaya bir kez daha, bu kez çok daha büyük ses getirecek şekilde duyurdu.
2: Ayrıca devam eden yıllarda Paul Brown bu organizasyonla alakalı derinlemesine detaylar içeren bir kitap da yazdı.
1: Peki bu kupayı özel kılan ne? Aslında cevap basit.
2: Bu kupayı kazanmak için bir turnuvaya katılmanız gerekmiyor. Ev sahibi olmanız da gerekmiyor. Bir kura çekimi yok, gruplar yok, fikstür yok.
1: Tek yapmanız gereken mevcut gayri resmi dünya şampiyonunu yenmek.
2: Yani boks mantığının dünya futboluna uyarlandığını düşünün.
1: Şampiyon kimse, onun oynadığı her maç dostluk ya da elemeler ya da turnuva maçı önemli olmaksızın otomatik olarak bir ünvan maçı oluyor.
2: İlk bakışta bu sistem biraz çocukça gelebilir. Hatta çok saçma da diyebilirsiniz. Ama futbolun güzelliği de zaten burada.
1: Çünkü bu sayede dünya futbolunun en zayıf ülkeleri bile tarihinin bir döneminde dünya şampiyonu olarak gözükebiliyor.
2: Üstelik bu sadece teoride değil, gerçekte de yaşanmış bir durum.
1: Zaman içinde Kuzey Kore, Zimbabwe, Curaçao bile burada şampiyonluk yaşadı.
2: Futbolun devleri olan Arjantin, Hollanda, İngiltere gibi ülkelerin yanı sıra hiç akla gelmeyecek takımlarında şampiyonlar listesinde yer alması bu sistemi hem komik hem de inanılmaz derecede dikkat çekici kılıyor.
1: Peki gayri resmi dünya şampiyonluğunda 1873'ten beri neler yaşandı?
2: 1873 yılında İngiltere'nin İskoçya'yı yenmesiyle birlikte bu gayri resmi dünya şampiyonası başlıyor.
1: O dönem uluslararası futbol henüz Britanya adalarının dışına pek taşmadığı için ünvan uzun yıllar İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda arasında gidip geldi.
2: Galler 1876'da, İrlanda ise 1882'de bu döngüye dahil oldu. Adanın dışına çıkış ancak 1909'da İngiltere'nin Budapeşte'de Macaristan'ı yenmesiyle gerçekleşti.
1: Böylece turnuva ilk kez Britanya dışına taşınmış olsa da maçı İngilizlerin kazanmasıyla yine şampiyonluk Britanya'da kaldı.
2: Futbolun lügatında İngiltere, İskoçya, Galler gibi Britanya ülkelerinde home nations yani ev sahibi uluslar deniyor.
1: Daha Türkçeleştirdiğimizde belki futbolun evi olarak da tanımlayabiliriz.
2: İngilizlerin meşhur "Football is coming home" deyimi de aslında buradan geliyor. Yani futbol eve geliyor diyorlar.
1: 1930'lu yıllar düzenlenen dünya kupalarına futbolun evi olarak nitelendirilen ülkeler katılmadığı için ünvanın Britanya'nın dışına çıkışı çok gecikti.
2: Bu süreçte 1931'de Avusturya'nın İskoçya'yı 5-0 gibi net bir skorla mağlup etmesi ünvanın ilk defa kıta Avrupa'sına geçmesini sağlasa da kısa süre sonra ünvan yine Britanya'ya döndü.
1: İkinci Dünya Savaşı yüzünden yine ünvanın Britanya'dan çıkışı biraz zorlandı ancak 1950 Dünya Kupası gayri resmi şampiyonluk açısından tarihte bir kırılma noktası oldu.
2: İngiltere şampiyonluk apoletiyle turnuvaya geldi fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı tarihi 1-0'lık galibiyet ünvanı bir anda Amerika kıtasına taşıdı.
1: Bunun üzerine Şili'nin Amerika'yı grupta mağlup etmesinin ardından gruptan çıkamayarak şampiyonluğu Amerika'ya taşıması şampiyonluk tarihinin önemli anlarından biri oldu.
2: Aslına bakarsanız burada gerçekten sürükleyici ve ilginç bir drama yaşanıyor.
1: Eğer Şili gruptan çıksaydı muhtemelen bir Avrupa ülkesine elenecekti ve ünvan Amerika kıtasına hiç gidemeyecekti.
2: Şampiyonun el değiştirmesi ve 16 yıla yakın süre boyunca Amerika kıtasında kalması bu dönemin ne kadar sıra dışı olduğunu ortaya koydu.
1: Bu süreçte Churachao bile 4 günlük kısa bir süreyle bile olsa ünvanı elinde tutarak ilginç bir sayfa açtı.
2: 1966 Dünya Kupası'nda ise ünvan yarı finalde Batı Almanya'ya geçti.
1: Finalde İngiltere kupayı alınca hem resmi hem gayri resmi anlamda dünya şampiyonluğu prestijini tekrardan aldı.
2: Aslında bizim futbol gerçekliğimizde de bu hikaye tam olarak burada başladı.
1: Dünya Kupası'nı kazanan İngiltere'yi 1967'de mağlup eden İskoçlar aslında dünya şampiyonu biz olmalıyız diyerek organizasyonun fitilini ateşlemişti.
2: Ancak 1974 Dünya Kupası ise bambaşka bir tarih yazdı. Batı Almanya aynı anda Dünya Kupası'nı, Avrupa Şampiyonası'nı ve gayri resmi dünya şampiyonunu elinde bulunduran ilk takım oldu.
1: Bu benzersiz başarı o dönemde Almanların futbol gücünü de açıkça gösterdi.
2: 1978'de Arjantin tacı aldı, ardından ünvan 1982'de Polonya üzerinden yeniden Avrupa'ya döndü.
1: Bu yıllarda tacın kıtalar arasında sık sık el değiştirmesi futbolun artık iyice küreselleşmeye başladığının bir başka göstergesi oldu.
2: Aslında bu organizasyon bir anlamda geriye dönük araştırmalar yapan futbolun ekonomiyle, küreselleşmeyle bağlantısını inceleyen istatistikçiler için yararlı bir kaynak da oldu.
1: 1990'lı yıllarsa gayri resmi dünya şampiyonunun aslında bütün dünyayı turladığı yıllar oldu.
2: Amerika, Avustralya, Güney Kore gibi kıtasal devlerin yanında o kıtalarda bazı daha ufak ülkelerinde şampiyonluklarını gördük.
1: Özellikle Güney Kore'nin 1995 yılında bu ünvanı aldıktan sonra Asya Kupası'na da ulaşması bu ünvanın Asya futboluyla tanışmasını sağladı.
2: 1998 Dünya Kupası'na Fransa'nın Brezilya'yı yenerek hem Dünya Kupası'nı hem gayri resmi tacı alması bu tarihin önemli dönüm noktalarından biri oldu.
1: 2000'li yıllarda ise artık bu organizasyonun şampiyonu sürekli değişmeye başladı.
2: İngiltere Euro 2000'de kısa bir süre unvanı elinde tuttu. Ardından Hollanda uzun bir seriye imza attı.
1: Ancak Hollanda 2003'te Çekya'ya kaybetti.
2: Ardından Robbie Keane'in son dakika golü şampiyonluğu İrlanda'ya taşıdı.
1: Bu maçtan sonra tarihte ilk kez bir Afrika takımı unvanı alacaktı. Nijerya kıtanın gururu oldu.
2: Ardından Angola ve Zimbabwe gibi farklı Afrika ülkeleri de şampiyonluk deneyimi yaşarken 2006'da Gürcistan tacı Avrupa'ya geri getirdi.
1: Fakat kısa süre sonra İtalya'yı kaybederek elinde tutamadı. Yunanistan, İsveç gibi birçok takım kısa sürelerle şampiyon oldu.
2: Bu süreçte Türkiye'de dünya şampiyonluğu yaşadık.
1: 12 Eylül 2007'de şampiyon Macaristan'ı 3-0 devirerek aldığımız şampiyonluğu yaklaşık bir ay boyunca 17 Ekim'e kadar koruyabildik.
2: 17 Ekim'de bizi yenen Yunanistan kısa süre sonra unvanı yine Macaristan'a verdi.
1: 19 Kasım 2008'de Hollanda yeniden şampiyon oldu. Portakallar 21 maçlık rekor bir seri oluşturdu.
2: Ancak 2010 Dünya Kupası finalinde İspanya'yı yenilerek bu destansı dönemleri noktalandı.

0: Amerika'ya geçiş yaşandı. Uruguay tacı 2014 Dünya Kupası'na kadar muhafaza etti. Fakat şampiyonluk grup aşamasında Costa Rica'nın eline geçti. Turnuva sonunda Almanya hem Dünya Kupası'nı hem gayri resmi tacı kazandı. Fakat bu hakimiyet kısa sürdü. Ünvan turnuvanın ardından bir dostluk maçında son şampiyon Almanya'yı yenen Arjantin'e geçti. Sonraki birkaç yıl boyunca Brezilya, Şili ve Peru gibi Güney Amerika ülkeleri arasında taç dolaştı. Ve 2018 Dünya Kupası'nın sonunda Fransa tacın sahibi oldu. 2018'den itibaren 4 yıl boyunca bu ünvan Avrupa içerisinde dolaştı. Hollanda, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa ve Danimarka tacı sırasıyla elinde tuttu. İtalya 2020-2021 arasında müthiş bir seriyi yakalayarak dünya tarihinin en uzun savunma rekorlarından birine imza attı. 2022 Dünya Kupası'na şampiyon giren Hırvatistan, yarı finalde Arjantin'e kaybedince Arjantin bir kez daha hem resmi hem gayri resmi dünya şampiyonu oldu. Bir yıl boyunca tacı kaybetmeyen Arjantin sonunda Uruguay'a mağlup oldu. Ardından fil dişi sahili Uruguay'ı mağlup etti ve ünvan yeniden Afrika'ya taşındı. Fil dişi sahili Sierra Leone ve FIFA sıralamasında 149. sıradaki Liberya gibi takımlar kısa süreli ama dikkat çekici şampiyonluklar yaşadı. 2024'te ise Cezayir 7 ay boyunca şampiyonluğu elinde tutan ülkeydi. Ardından ünvan yeniden İsveç'e geçti. Ve 8 Eylül 2025'te Kosova İsveç'i 2-0 mağlup edince tarihinde ilk kez gayri resmi dünya şampiyonu oldu. Son olarak Dünya Kupası playoff kura çekimlerinden sonra Türkiye A Milli Futbol takımımız da bu yarışın içine yeniden dahil oldu. Dünya Kupası playoff finalinde Slovakya'yı eleyen Kosova ile karşılaştık. Kosova playoff finaline gayri resmi dünya şampiyonu olarak geldi. Kosova'yı eleyerek Dünya Kupası'na kaldık ve gayri resmi dünya şampiyonluğu tacını Dünya Kupası'na taşıyan takım unvanını kazandık. Dünya Kupası'nda hangi karşılaşmada yenilirsek o zamana kadar bu unvan bizde kalacak. Bu uzun yolculuk gayri resmi dünya şampiyonu yalnızca dev takımların değil, bazen dünya sıralamasının en altındaki ülkelerin bile zirveye çıkabildiği, futbola özgü eşsiz ve masalsı bir hikaye sunduğunu gösterdi. Futbol dünyasının en ilginç hikayelerinden biri olan gayri resmi dünya şampiyonluğunda Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası'na ünvan sahibi olarak gitmeye hak kazandı. Resmi kurumlar tarafından tanınmayan ancak futbol tarihçileri ve taraftarlar arasında ilgi gören sistemde mevcut şampiyonu yenen takım ünvanın yeni sahibi oluyor. YouTube akıl oyunu kanalında yer alan bilgilere göre kökeni 1873 yılına kadar uzanan bu alternatif şampiyonlukta İngiltere, Arjantin, Almanya ve Brezilya gibi devlerin yanı sıra Kuzey Kore, Zimbabwe ve Curaçao gibi sürpriz ülkelerde zirveye çıktı. Türkiye daha önce 2007 yılında bu unvanı kısa süreliğinde elinde bulundurmuştu. Son olarak Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası bileti alan A Milli Takım gayri resmi dünya şampiyonu apoletiyle turnuvaya katılma hakkı kazandı. Böylece Türkiye futbolun en sıra dışı ve eğlenceli geleneklerinden birinin son halkası oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: 1970 Meksika. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Bugün hala birçok kişi tarafından gelmiş geçmiş en iyi milli takımlardan biri olarak gösterilen Pele'li, Jairzinho'lu, Tostao'lu, Rivelino'lu, Gerson'lu ve Carlos Alberto'lu Brezilya, Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nı üçüncü kez müzesine götürmüştü. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1970 Dünya Kupası.
1: 1970 yılında Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunun en önemli özelliği organizasyonun ilk kez Kuzey Amerika'da düzenlenmiş olmasıydı. Turnuva bu Dünya Kupası ile birlikte geleneksel Avrupa-Güney Amerika ekseninin dışına ilk büyük çıkışı temsil etmiş oldu. Ayrıca FIFA'nın kendi kurumsal tarihine göre Meksiko 1970 finalleri Dünya Kupası'nın dünya çapında renkli yayınlanan ilk büyük televizyon gösterisine dönüştüğü turnuva oldu.
2: Organizasyonun en tepki çeken kısmı ise iklim ve rakım tartışmalarıydı. Meksika'daki statlar yüksek irtifa ve yaz sıcağıyla ünlüydü. Ayrıca bazı maçların Avrupa'daki televizyon izleyicisine uygun olsun diye öğle saatlerinde oynatılması ciddi eleştiri çekti. Kağıt üstünde bu koşullar futbol kalitesini düşürmeliydi. Ama sonuç tam tersi oldu. Turnuva yüksek tempo, unutulmaz maçlar ve estetik hücum futboluyla hafızaya kazındı.
1: Kurallar açısından da 1970 bir dönüm noktasıydı. FIFA'nın resmi kurallar tarihine göre Dünya Kupası'nda oyuncu değişikliği ilk kez bu turnuvada kullanılabildi. İlk değişiklikte açılış maçında Sovyetler Birliği'nin Meksika karşısında yaptığı hamleyle tarihe geçti. Ayrıca 1966 Dünya Kupası'nda hakem Ken Esta'nın geliştirdiği sarı ve kırmızı kart fikri ise 1970 Meksika'da ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkmış oldu. 1970 Dünya Kupası'nda Brezilyalı Jairzinho tüm turnuvada Brezilya'nın oynadığı 6 maçın 6'sında da gol atarak hala benzersiz kalan bir başarıya imza attı.
2: Turnuvanın gizli lezzetlerinden biri de Peru milli takımı olmuştu. Brezilya'nın çeyrek finalde Peru'yu 4-2 geçtiği maç hala hafızalarda özel olarak yer almayı başarıyor. Peru kupayı kazanmasa da turnuvanın unutulmaz ekiplerinden biri oldu. Güney Amerikalı takım açık, cesur ve hücumcu futboluyla o kupanın genel havasına çok yakıştı.
1: Finalde Brezilya'nın karşısında yine büyük bir futbol ülkesi İtalya vardı. Karşılaşmada Pele, Gerson, Jairzinho ve Carlos Alberto Brezilya adına golleri attı. İtalya'nın tek sayısı Boninzena'dan geldi. Özellikle Carlos Alberto'nun attığı 4. gol hala Dünya Kupası tarihinin en güzel takım gollerinden biri olarak anılıyor.
2: Bu şampiyonluğun kurumsal ve sembolik bir sonucu da vardı. Ansiklopedilere göre Brezilya 3. şampiyonluğunu alınca Jules Rimet kupasını kalıcı olarak müzesine götürdü. Sonraki turnuvalar için yeni FIFA Dünya Kupası tasarlandı. Yani 1970 yalnızca bir dönemin en iyi takımıyla değil, aynı zamanda ilk Dünya Kupası'nın tarih sahnesinden çıkışıyla da bir eşik noktası oldu. Bir bakıma 1930'da doğan ilk büyük kupa fikri 1970'te Brezilya'nın ellerinde kapanışını yaptı.
1: 1970 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, 1966'daki sertliklerden sonra hakem Ken Esta'nın trafik lambalarından ilham alarak tasarladığı sarı ve kırmızı kart uygulaması ilk kez bu turnuvada hayata geçti. Ancak turnuva boyunca tek bir oyuncu bile kırmızı kart görmedi.
2: Almanların efsanesi Franz Beckenbauer omzu çıkmasına rağmen oyuncu değişikliği hakkı bittiği için oyundan çıkmadı. Kolunu gövdesine sargıyla bağlatarak maçı o şekilde tamamladı.
1: El Salvador'la Honduras arasındaki maçlar halihazırdaki siyasi gerilimi daha da arttırdı ve tarihe 100 saat savaşı olarak geçen askeri bir çatışmaya dönüştü. Binlerce insanın öldüğü bu savaşın fitilini bir futbol maçı ateşlemişti.
2: Meksika'da düzenlenen 1970 Dünya Kupası futbol tarihinin en estetik ve unutulmaz turnuvalarından biri olarak öne çıktı. Pele önderliğindeki Brezilya 3. kez şampiyonluğa ulaşarak Jules Rimet Kupası'nı kalıcı olarak müzesine götürdü. Turnuva hem ilk kez renkli yayınlanması hem de sarı kırmızı kart uygulamasının sahneye çıkmasıyla tarihe geçti.
1: Yüksek irtifa ve sıcak hava tartışmalarına rağmen ortaya çıkan futbol kalitesi kupayı efsaneler arasına taşıdı. 1970 yalnızca bir şampiyonluk değil, futbolun küresel bir şova dönüşmesinin de simgesi oldu.
2: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik.
3: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: 1974 Batı Almanya. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz. Batı Almanya soğuk savaş kokusunun arttığı dünyada bir o kadar soğuk bir Dünya Kupası turnuvasına ev sahipliği yapmıştı. 1974 Dünya Kupası iki Almanya'nın turnuva tarihi boyunca rakip oldu. İlk ve tek organizasyon oldu. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1974 Dünya Kupası. Brezilya 1970'te Jules Rimet Kupası'nı kalıcı olarak almış ve Dünya Kupası'na yeni bir tasarım ihtiyacı duyulmuştu. Silvio Gazzaniga bugün hala kullanılan Dünya Kupası'nı tasarladı ve yeni FIFA Dünya Kupası ilk kez 1974'te verildi. Dönemin havası açıkça soğuk savaş kokuyordu. Turnuvanın en politik maçı Doğu Almanya ile Batı Almanya arasındaki karşılaşmaydı. Siyasi yükü çok ağır olan bu karşılaşmayı Doğu Almanya Jürgen Sparsmaser'in golüyle 1-0 kazandı. Turnuva formatı da alışılmadıktı. 1974 çeyrek final ve yarı final yerine iki ayrı grup aşaması kullanan ender dünya kupalarından biriydi. İlk turdan çıkan 8 takım ikinci bir grup evresine geçti, grup liderleri finale çıktı. Hava koşulları da turnuvanın enteresan yanlarından biriydi. Organizatörler en iyi dönemi seçmek için bilgisayar tahmini kullanmış olsa da birçok maç soğuk ve yağışlı havada oynandı. 1974'ün yan hikayeleri de çok kuvvetliydi. Zaire Dünya Kupası finallerine çıkan ilk Sahra Altı Afrika takımı oldu. Haiti ise kupanın en güzel küçük sürprizlerinden birini yarattı. Emmanuel Sano'nun İtalya'ya attığı gol, Dino Zoff'un 1142 dakikalık gol yememe serisini bitirdi. Batı Almanya'da oynanan Dünya Kupası'nda finalde ev sahibiyle Hollanda karşılaştı. Hollanda'yı 2-1 yenen Batı Almanya ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Hollanda maça öyle başladı ki Batı Alman oyuncular daha topa dokunmadan Johan Cruyff ceza sahasında düşürüldü. Johan Neeskens 88. saniyede penaltıyı attı ve bu gol hala Dünya Kupası final tarihinin en erken golü olarak anılıyor. Ama Batı Almanya yıkılmadı. Paul Breitner penaltıyı eşitledi, Gerd Müller de maçı 2-1'e getiren golü attı. Bu yüzden 1974 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir. Bu kupayı Batı Almanya'nın kazandığı ama futbolun hayal gücünü Hollanda'nın ele geçirdiği turnuvadır. Beckenbauer kupayı kaldırdı, Müller maçı bitirdi ama insanların hafızasında en çok Cruyff ve total futbol kaldı. 1974 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Brezilya-Zaire maçında Brezilya serbest vuruş kullanmaya hazırlanırken Zaireli Vepo Ilunga barajdan fırlayıp topa vurdu ve uzaklaştırdı. Herkes onun kural bilmediğini sanıp güldü. Yıllar sonra Ilunga o hareketi kural bilmediği için değil, Zaire diktatörü Mobutu Sese Seko'nun "Eğer Brezilya'dan 4 gol yerseniz ülkeye dönemezsiniz" tehdidini protesto etmek ve zaman geçirmek için yaptığını açıkladı. Sarı ve kırmızı kartlar 1970'te icat edilmişti. Ancak ilk kez 1974'te Şilili Carlos Cazalla'ya kırmızı kart gösterilerek sahadan atıldı. 1974 Dünya Kupası yalnızca yeni kupanın ilk kez sahneye çıktığı organizasyon değil, aynı zamanda Soğuk Savaş'ın futbol sahasına en sert şekilde yansıdığı turnuvalardan biri oldu. Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın tarihte ilk ve tek kez karşı karşıya geldiği kupada finali ev sahibi Batı Almanya kazandı. Ancak kupayı kaldıran Almanlar olsa da turnuvanın estetik hafızasını Johan Cruyff önderliğindeki Hollanda'nın total futbolu şekillendirdi. Yeni FIFA Dünya Kupası'nın ilk kez verildiği organizasyon, futbol tarihinin en politik ve en etkileyici turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

Kupanınızı Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

follows, man. You making that. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? Hiroşima'ya atılan atom bombasında 64 kilogram uranyum kullanıldı. Atomların fisyonla parçalanması sırasında sadece 0,6 gram kütle enerjiye dönüştü. Sonuçta yaklaşık 15 bin ton TNT'nin patlatılmasıyla elde edilebilecek büyüklükte enerji açığa çıktı. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Dünya Kupası'nda forma giyen birçok futbolcunun daha sonra oğulları da aynı heyecanı yaşadı. Dünya Kupası'nda mücadele eden babalar bir süre sonra oğullarının aynı alanda mücadelesine tanıklık etti. Paolo Maldini, Diego Forlan, Xabi Alonso, Yuri Djorkaeff, Pepe Reina, Kasper Schmeichel ve Thiago Alcantara gibi futbolcuların babaları da Dünya Kupası'nda ülkeleri adına forma giydi. Dünya Kupası tarihindeki baba-oğul hikayeleri arasında en dikkat çeken ailelerden biri Maldiniler oldu. İtalya milli takımının eski kaptanlarından Cesare Maldini'nin ardından oğlu Paolo Maldini de 4 farklı Dünya Kupası'nda forma giyerek futbol tarihinin en önemli savunma oyuncularından biri haline geldi. Üstelik Paolo Maldini, 1998 Dünya Kupası'nda milli takımın başında bulunan babasının teknik direktörlüğünde de sahaya çıktı. Uruguay futbolunun unutulmaz isimlerinden Pablo Forlan'ın oğlu Diego Forlan da aile mirasını Dünya Kupası sahnesine taşıdı. 2010 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilen Diego Forlan, Uruguay'ın yarı finale yükseldiği turnuvanın simge isimlerinden biri olarak tarihe geçti. İspanya futbolunda da benzer bir miras dikkat çekiyor. 1982 Dünya Kupası'nda forma giyen Miguel Angel Alonso'nun oğlu Xabi Alonso, 2010'da dünya şampiyonluğuna ulaşan İspanya kadrosunun kilit oyuncularından biri oldu. Danimarka'da ise efsane kaleci Peter Schmeichel'in ardından oğlu Kasper Schmeichel, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında ülkesinin kalesini koruyarak aile geleneğini sürdürdü. Dünya Kupası'nın en ilginç aile öykülerinden biri ise Meksikalı Javier Hernandez'e ait. Chicharito lakaplı golcü, 2010 Dünya Kupası'nda forma giyerek ailesinin turnuvadaki 3. kuşak temsilcisi oldu. Hernandez'den önce büyük babası Tomas Balcazar 1954'te, babası Javier Hernandez Gutierrez ise 1986'da Meksika milli takımı formasıyla Dünya Kupası heyecanı yaşamıştı. Fransa futbolunun simge isimlerinden Lilian Thuram'ın mirası da Dünya Kupası sahnesinde devam etti. Fransa'nın 1998 Dünya Kupası zaferinde önemli rol oynayan efsane savunmacı, Thuram'ın oğlu Marcus Thuram, 2022 Dünya Kupası'nda Fransa milli takımı kadrosunda yer alarak aile geleneğini sürdürdü. Böylece Thuram'lar, Dünya Kupası'nda forma giyen baba-oğul aileleri arasına adını yazdırdı. Savunmadaki başarısıyla tanınan Lilian Thuram'ın ardından Marcus Thuram'ın hücum hattında öne çıkması, aynı ailenin farklı mevkilerde Dünya Kupası deneyimi yaşaması açısından da dikkat çekici bir örnek oluşturdu. Dünya Kupası tarihine damga vuran birçok futbolcunun ardından oğulları da aynı sahnede boy gösterdi. Maldini, Forlan, Alonso, Schmeichel, Hernandez ve Thuram aileleri futbol tutkusunu kuşaktan kuşağa taşıyarak turnuva tarihinin unutulmaz hikayelerine imza attı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Siyasetçi ve yazar Fikri Sağlar, Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan mutlak butlan sürecini ve salı günkü grup toplantısı karmaşasını canlı yayında anlatan Fikri Sağlar, Kılıçdaroğlu ile ilgili söylemleri nedeniyle partisinden ihraç edilme aşamasını ve ardından yaşananları şu sözlerle anlattı.
2: Tebriklerin en fazla olduğu ve tebriklerin sonunda da çok haklıymışsınız Kemal Kılıçdaroğlu diye bitirdikleri bir bayram oldu. Milli referandumdan sonra zaten Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili benim düşüncelerim açıktı. O düşüncelerinden dolayı da beni ihraç etmeye kalkmıştı. Nihayet ne oldu ortaya çıkmıştır. Bu da ayrıca bir başka beni üzen bir nokta. Keşke ortaya çıkmasaydı.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmayı ve konuşmaya katılanları yorumlayan Fikri Sağlar şu ifadeleri kullandı.
2: Solanın yarısı en azından Cumhuriyet Halk Partili gibi davranmayan vücut diline sahipti. Biraz suratları asıktı. Onu gördüm. Yani o konuşmalardan da çok da hoşnut olmadıkları belli. Bir kere süren İBB davası diyelim ya da İBB olayı dosyası ne derseniz sanki savcısı gibi davranan bir konuşma yaptı.
1: Kılıçdaroğlu'nun aldığı bir rol olduğunu söyleyen Sağlar şunları söyledi.
3: Buradaki aldığı rolün seçim değil de anayasa değişikliği
2: bence,
3: üzerine...
2: Bence öyle. Buradaki aldığı rol Türkiye'yi biçilen merhametli monarşi ve benzeri yani demokrasi olmayan, hak özgürlüklerden uzak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkelerine karşı oluşturulmaya çalışan bir yapıya destek verir bir anlayıştaydı. Ona neredeyse böyle altyapı oluşturuyor gibi gördüm.
1: İktidarın Kasım ayında baskın erken seçim yapabileceğini ileri süren Fikri Sağlar şöyle konuştu.
2: Uzatacaklardır işi. Yani Kasım ayında baskın erken seçim yapılmasını planlıyordur belki bugünkü iktidar. O planlanan noktaya götürülmesi, CHP'nin elini kolunun bağlı olarak götürülmesi. Bugün ilk provasıydı. Büyük bir iddialarla bir şeyler söylüyor. Kemal Bey tarzı o. O söylediği hazırlanan bir tuzağın aleniyet kazanmasıdır.
1: CHP'de halk ayaklanması hazırlığı yapıldığını da tahmin eden Sağlar şunları söyledi.
2: Yani şimdi de aynı şeyleri, benzeri şeyleri söylüyor işte bir halk ayaklanması falan filan. Demek ki öyle bir hazırlık yapılıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni birbirine düşürme doğrultusunda, iç çatışma doğrultusunda bir hazırlık yapıyor. Korkarım ki bu iç çatışma Türkiye'yi yaygın hale gelmez.
1: Mühürsüz oyların geçerli sayıldığı seçimlerde CHP'de yaşananlara şahit olan Sağlar gördüklerini şu sözlerle anlattı.
2: Bir arkadaşımız kalktı dedi ki niye biz bu anayasa dışı Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu kararı Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne yığılarak proteste etmedik. Bu doğru değildir demedik. Söylediği laf şuydu. Gitseydik kan dökülürdü. Onun üzerine ben de çıktım dedim ki grupta dediniz ki Sayın Genel Başkan bu ülkenin rejimini kan dökmeden değiştiremezsiniz dediniz. Biz de size kalktık ayakta alkışladık. Gitseydik kanımız dökülseydi sizin kanınız dökülseydi benim de dökülseydi. Niye gitmedik? Şimdi o gün öyle söylüyorsunuz bugün niye böyle? İş işten geçtikten sonra rejim değişti.
3: Ne dedi size orada siz bunu söyleyince?
2: Hiçbir şey diyemedi. Gitseydik kan dökülürdü dedi ama bunu söyleyince söz sesin Kemal Bey'in böyle şeyi vardır. Siz her şeyi söylersiniz. Durur hiçbir şey dinliyormuş gibi not alıyormuş gibi der. Sonra kızdığı birisi varsa ona laf söyler ondan sonra geçiştirir gider.
1: CHP'nin düzelme şansını da anlatan Sağlar konuşmasını şu sözlerle noktaladı.
2: Düzelme şansı şöyle mutlak butlan olmaktan vazgeçip kayyum olmaktan ben istifa ediyorum demesiyle mümkündür.
3: Bu aşamadan sonra bunu yapar mı?
2: Yapmaz. Benim bildiğim Kemal Bey yapmaz. Kemal Bey görev adamı.
1: Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu olan yazar ve siyasetçi Fikri Sağlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu durumu, salı günü yapılan grup toplantılarını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu anlattı. Benim tanıdığım Kemal Bey görev adamıdır, kayyumluğu bırakmaz diyen Fikri Sağlar, Kılıçdaroğlu'na biçilen rol merhametli monarşi yapısına destek vermektir dedi. CHP'de iç çatışma hazırlığı yapılıyor, umarım Türkiye'ye yayılmaz ifadelerini kullanan Sağlar, mutlak butlandan vazgeçip ve kayyumluğu bırakırsa düzelme şansı var diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu, Rosatom tarafından Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesinde nükleer yakıt yükleme sürecinin genel provası başarıyla tamamlandı. Akkuyu Nükleer AŞ basın servisinden yapılan açıklamada, temsili yakıt demetlerinin reaktör gövdesine yükleme operasyonunun sorunsuz şekilde gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamaya göre, operasyon kapsamında yapı, ağırlık ve boyut açısından gerçek nükleer yakıtla tamamen aynı özelliklere sahip olan, ancak nükleer materyal içermeyen 163 adet temsili yakıt demeti reaktöre sırayla yüklendi. Birinci güç ünitesi için kullanılacak bu demetler, Rosatom'un yakıt şirketi bünyesindeki Novosibirsk Kimyasal Konsantre Fabrikası'nda üretildi. Temsili yakıt yüklemesi, reaktör tesisatının fiziksel olarak çalıştırılmasından önce gerçekleştirilen en kritik aşamalardan biri olan soğuk ve sıcak test hazırlıklarının son adımlarından birini oluşturuyor. Tamamen Nükleer Düzenleme Kurumu'nun denetiminde ve katı güvenlik standartlarına uygun olarak gerçekleştirilen bu operasyonun ardından uzmanlar, reaktörün montajına ve soğuk-sıcak test aşamasına geçecek. Akkuyu NGS'nin ilk güç ünitesini 2026 yılı içinde devreye almak için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Rosatom Genel Müdürü Alexey Lihachev, Haziran ayı başında yaptığı açıklamada, Akkuyu NGS'de ilk enerji üretiminin bu yılın sonbahar veya kış aylarında planlandığını belirtmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da, daha önce yaptığı bir açıklamada, ilk üniteden elektrik üretimine Ekim ayı gibi başlanabileceğini ifade etmişti. Rus tasarımı gelişmiş reaktörlere sahip 4 güç ünitesinden oluşacak olan Akkuyu NGS, her biri 1200 MW kapasiteli üniteleriyle tamamlandığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak. Proje aynı zamanda, küresel nükleer sektörde yap, sahip ol, işlet modeline göre uygulanan dünyadaki ilk nükleer santral projesi olma özelliğini taşıyor. Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu NGS'de, birinci güç ünitesinde reaktör basınç kabına temsili nükleer yakıt demetlerinin yükleme işlemi başarıyla gerçekleştirildi. Gerçek yakıt yükleme sürecinin genel provası niteliğindeki bu adım, santralin devreye alınma sürecinde önemli bir dönüm noktası oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Profesör Doktor Barış Doster, Ceyda Karan'la Eksen programının konu oldu. Doster, Ermenistan'daki seçimleri ve Türkiye ile Azerbaycan'a yansımaları hakkında konuştu.
2: Paşinyan'ı belki bir tipik Ermeni siyasetçi, Ermenistan siyasetinin çok şahin kanadından, çok milliyetçi kanadından, çok Rusçu kanadından göremeyiz. Tam tersi konumlanmış bir isim. Ben buna bir cumhuriyetçi, efendim bir Kemalist, bir sol cumhuriyetçi, bir iddiatçı zafiyeden bakmanın ötesinde Paşinyan'ı kimin aktörü, Paşinyan'ı kimin oradaki uzantısı olarak bakmak zaviyesinden Türkiye'deki bu iyimserliğin çok gerçekçi olmadığını düşünenlerdenim. Paşinyan'ın bu batı bağlantıları, bu batıcı tutumu asıl bizim işkillenmemizi gerektiriyor. Nesnel olarak durup Ermenistan lehine değil ve Paşinyan biraz gecikmeli de olsa, biraz rötarda da olsa bunu bir parça anladı. Tamamen anladı demiyorum, dikkat. Bir parça anladı. O yüzden hani yaptığı açıklamalarda son dönemlerde biraz daha ılımlı mesajlar verdi. Batı desteğini arkalamakla beraber. Ne dedi? Seçimden sonra dedi, ben dedi ilk dedi yurt dışı resmi ziyaretimi dedi Moskova'ya yapacağım. Peki ondan sonraki ziyaret nereye? Brüksel'e. Brüksel neresi? Hem NATO emperyalizminin hem Avrupa emperyalizminin başı konumda. Yani o bağlamda ben Paşinyan'ın gerek Azerbaycan'a gerekse Türkiye'ye verdiği ılımlaşma, normalleşme, ilişkileri en iyi düzeye çıkarma çabalarına karşı Paşinyan arkasını aldığı Batı desteğinden dolayı bu dediklerini yapamaz diye düşünenlerden. Dengeler Azerbaycan-Ermenistan geriliminde.

0: programına konuk olan Profesör Doktor Barış Doster, yeniden başbakan seçilen Nikol Paşinyan'ın batıya yakınlığına dikkat çekti. Seçim sonuçlarının Türkiye'de iyimser karşılanmasına işaret eden Doster, Paşinyan'ın Batı ile olan yakın ilişkileri ilgilenmemizi gerektiriyor dedi. Paşinyan'ın arkasındaki Batı desteği sebebiyle Azerbaycan ve Türkiye ile normalleşmenin tam anlamıyla hayata geçirilemeyeceğini belirten Doster, mevcut tablonun Bakü yönetiminin lehine olduğunu kaydetti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber. Yapay zeka sesli haber.
1: Dünya tarihinin dönüm noktaları arasında gösterilen ve Büyük İskender'in Pers İmparatorluğu'na karşı ilk büyük zaferini kazandığı kabul edilen Granikos Savaş Alanı, alınan yeni kararla resmen koruma altına alındı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan alanın, yürütülen bilimsel çalışmalar ve arkeolojik bulgular doğrultusunda tarihi sit alanı olarak tescillendiği duyuruldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy paylaşımında, Granikos Savaşı'nın dünya tarihinin akışını etkileyen önemli gelişmelerden biri olduğuna dikkat çekti. Ersoy açıklamasında, Büyük İskender'in Perslere karşı ilk büyük zaferini kazandığı ve Asya seferlerinin başlangıcı olarak kabul edilen savaş alanının artık resmi koruma statüsüne kavuştuğunu belirtti. Bakan Ersoy ayrıca bu adımın tarih bilimi, kültür turizmi ve Türkiye'nin kültür rotalarının güçlendirilmesi açısından önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Koruma kararı ile birlikte bölgenin kültür turizmine kazandırılması, kültür rotaları içerisinde daha görünür hale gelmesi ve ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek çevre düzenlemeleri ile ziyaretçilere açılması hedefleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale'nin Biga ilçesinde yer alan ve yaklaşık 2300 yıllık geçmişe sahip Granikos Savaş Alanı'nın bilimsel araştırmalar sonucunda tarihi sit alanı olarak tescillendiğini açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Yapay zeka sesli haber. Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve yoğun güneş ışığı her bitki için uygun koşullar oluşturmasa da bazı türler zorlu hava şartlarına rağmen canlılığını koruyabiliyor. Uzmanlar doğru bitki seçimiyle balkon ve bahçelerin yaz boyunca renkli ve sağlıklı kalabileceğini belirtiyor. Yaz mevsiminin en dayanıklı bitkileri arasında sardunya, lavanta ve begonvil öne çıkıyor. Renkli çiçekleriyle balkonların vazgeçilmezleri arasına yer alan sardunya, düzenli sulandığında aylar boyunca canlılığını koruyor. Hoş kokusuyla bilinen lavanta ise düşük su ihtiyacı sayesinde sıcak ve kurak dönemlerde rahatlıkla yetişiyor. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında sıkça görülen begonvilde bol güneş alan alanlarda hızla büyüyor, duvarları, pergolaları ve bahçeleri rengarenk çiçeklerle süslüyor. Uzmanlar fesleğen ve biberiye gibi aromatik bitkilerin de yaz sıcaklıklarına oldukça dayanıklı olduğunu belirtiyor. Hem dekoratif amaçlı kullanılan hem de mutfakta değerlendirilen bu bitkiler güneşli ortamlarda sağlıklı şekilde gelişiyor. Suyu yapraklarında depolayan sukulentler ve kaktüsler ise yüksek sıcaklıklara karşı gösterdikleri direnç sayesinde yaz aylarının en zahmetsiz bitkileri arasında yer alıyor. Canlı renkleriyle petunya, hoş kokusuyla yasemin ve gösterişli çiçekleriyle ortanca da yaz boyunca bahçe ve balkonlara estetik bir görünüm kazandırıyor. Bitki bakımında ise sulama saatleri büyük önem taşıyor. Uzmanlar bitkilerin sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde sulanmasını tavsiye ediyor. Ayrıca aşırı sulamanın kök çürümesine yol açabileceği, her bitkinin güneş ihtiyacının farklı olduğu ve sağlıklı gelişim için iyi drenaj sağlayan toprağın tercih edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Doğru bitki seçimi ve uygun bakım yöntemleriyle yaz boyunca balkonlarda, teraslarda ve bahçelerde rengarenk bir görünüm oluşturmak mümkün. Sıcak havalara dayanıklı türler hem estetik görüntüleri hem de kolay bakımlarıyla yaz mevsiminin en popüler tercihleri arasında yer alıyor. Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve yoğun güneş ışığı her bitki için uygun koşullar oluşturmasa da bazı türler zorlu hava şartlarına rağmen canlılığını koruyor. Sardunya'dan lavantaya, begonvilden kaktüslere kadar sıcak havalara dayanıklı bitkiler yaz boyunca balkon ve bahçeleri renklendiriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Dingo'nun ahırı. Kimin girip kimin çıktığını bilmediğimiz dağınık ve kalabalık yerleri ifade etmek için Dingo'nun ahırı deyimini sıklıkla kullanırız. Kulağa sanki yabancı bir yerin adı gibi geliyor, değil mi? Oysa deyimin kökü tam da bu topraklarda 1800'lerin başında İstanbul'da. 3 Eylül 1872'de İstanbullular ilk kez bir atlı tramvaya biniyor. New York'ta doğmuş, Avrupa'yı dolaşmış bu yeni ulaşım aracı nihayet Osmanlı topraklarına da ulaşmış. Azapkapı-Ortaköy hattında işler yolunda gidiyor ama Şişhane yokuşunda tramvayı çeken atlar bir hayli yoruluyor. Bu nedenle atlar Taksim'de bir ahıra çekiliyor, dinleniyor. Yerlerine yeni atlar geliyor. O ahırın işletmecisi ise Dingo adında bir Rum vatandaşı. Ama Dingo çokça dağınık biri. Ahıra giren çıkan belli değil. Kayıt yok, düzen yok. Kimin girdiği, ne zaman çıktığı bilinmiyor. İşte o karmaşadan, o düzensizlikten sonra Dingo'nun ahırı halkın diline düşüyor ve halk bu görüntüyü şöyle tarif etmeye başlıyor. Orası Dingo'nun ahırı. Zamanla bu ifade kalabalık ve kontrolsüz her yerin adı oluyor. Dingo'nun ahırı deyiminin izini sürdük, geçmişin içinden bugüne taşıdık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Tarihte bugün.
1: 'Max Weber, baskıcı protestanlıkla ilim ışığında yürümenin daha iyi bir seçenek olduğu konusunda araya sıkışmış bir aileye doğduğunda yıl 1864'tü. Babasının yönlendirmesiyle hukuk okurken ilgisini birçok farklı şey çekti. Ekonomi, tarih, felsefe gibi farklı alanlarda çokça okuma yaptı. Siyaset ve eğitim sosyolojisi alanında yaptığı araştırmalar Weber'i hala anmamızın bir sebebi. Weber'e göre toplumun yapı taşı bireydi. Toplumu anlamak isteyen önce toplumun en küçük yapı taşını anlamalıydı. Çünkü bu küçük yapı taşları bir araya gelerek ancak toplumu oluşturabilirdi. İşte bu anlayış Weber'in her şeyden önce anlamaya önem verdiğini gösteriyordu. Sosyoloji Weber'e baba diyorsa bunun sebebi bu anlayıştı. Bu bireye odaklanan bakışının yanında her şeyin ekonomi ve statü temelli olduğunu ifade etti. Marx'tan çok etkilenen Weber bu düşünceye Marx sayesinde ulaştı. 1893'te kuzeni Marianne'le evlendi. Marianne Schnitger onun ölümüne kadar en büyük destekçisi oldu. Öyle ki Weber'in notlarını toplayıp onun ölümünden sonra bu notları kitap haline getirdi ve günümüze ulaşmasını sağladı. Max Weber'in ilgilendiği çokça şeyden biri siyaset oldu. Siyasi parti kurma çabası vardı ancak bu çabanın önündeki engeller bu partiyi doğmadan öldürdü. Max Weber ise var olan partilerden Protestan Sosyal Kongresi'ne katıldı. Çeşitli kaynaklara göre Weber, babasıyla sert bir anlaşmazlık yaşadı ve tartışmadan çok kısa bir süre sonra baba Weber hayatını kaybetti. Yaşamına yön veren insanı bu şekilde kaybetmek Weber'de tarifi imkansız bir acı ve boşluk bıraktı. Çok geçmeden ağır bir sinirsel hastalığa yakalandı ve bu süreçte profesörlüğe ara verdi. 1899'da son dersini veren Weber, ömrünün sonraki yıllarını eşiyle geziler yaparak geçirdi. Siyasetle uğraşmaya devam eden Weber, çeşitli kışkırtmalarla evinin önünde toplanan öğrenci topluluklarının protestolarından sıkıldı ve siyaseti ömrünün son senelerinde bırakmayı tercih etti. Son yılları olduğunu bilmese de buruklukla hayata devam etmeye çalıştı. Ancak 14 Haziran 1920'de Münih'te zatüre sebebiyle hayata gözlerini yumdu. Arkasında kendisinin ürettiklerine kendinden daha çok önem veren bir eş bıraktı. Marianne Weber'in adını yaşatmak için notlarını toplayıp kitap haline getirdi ve ismini yaşattı.
0: Tarihte bugün.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Yargıtay'ın emsal niteliğindeki yeni kararı, yıllık izin hesaplamalarında uzun süredir tartışılan bir konuya açıklık getirdi. Karara göre hafta tatiline denk gelen günler yıllık izin süresinden düşülemeyecek. Bu durum, çalışanların fiilen daha fazla yıllık izin kullanabilmesinin önünü açabilecek. Resmi gazetede yayımlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararında, yıllık ücretli izin sürelerinin hesaplanmasında hafta tatili günlerinin izin süresine dahil edilemeyeceği vurgulandı. Kararda 4857 sayılı İş Kanunu'nun 56. maddesine dikkat çekildi. Buna göre yıllık ücretli izin dönemine denk gelen hafta tatilleri, ulusal bayramlar ve genel tatil günleri yıllık izin süresinden mahsup edilemiyor. Başka bir ifadeyle çalışanların izin takvimine denk gelen bu günler izin hakkından eksiltilemez. Milyonlarca çalışan için önemli bir karar Yargıtay'dan geldi. Yargıtay aldığı kararla çalışanların yıllık ücretli izin kullandığı döneme denk gelen hafta tatili günlerinin yıllık izin süresinden düşülemeyeceğine hükmetti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Siyasetçi Örsan Öymen, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Örsan Öymen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüğünü ve bu görüşmeden Kılıçdaroğlu hem belediye başkanlarının tutuklanmasının hem de mutlak butlan meselesinin bizzat içinde sonucunu çıkardığını söyledi. Öymen, Kılıçdaroğlu'yla arasında geçen diyaloğu, mutlak butlan kararını ve CHP'nin içinde bulunduğu son durumu Radyo Sputnik canlı yayında anlattı.
2: Kemal Bey'in bir fikir beyan ettiğini, kürsüde konuştuğunu hatırlamıyorum.
3: Aktif yani bir parti meclis üyesi değildi ya.
2: Evet, aktif parti meclis üyesi değildi. Dolayısıyla hani kim olduğunu, neyi temsil ettiğini falan tabii kimse pek bilmiyordu doğal olarak. Fikir beyan etmeyince bir savrulma içerisindeydi zaten ideolojik açıdan. Belli ki Amerika CHP'deki durumla çok yakından ilgilenmiş. Ya Deniz Baykal özetle kara listeye girmiş Amerika'da, ABD yönetimin nezdinde diyelim. Biraz o medyadaki tanınmışlığı ile bağlantılı olarak belki şey oldu, yani genel başkan oldu. Bu mutlak butlan meselesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nda bunun tam içinde ortasında olduğu anlaşılıyor. Yani dolayısıyla bunun sadece bir kişisel hırs, yani o da vardır mutlaka da, yani kişisel hırs, intikam duygusu, kin, öfke, hani bu duyguların bir takım emperyalist operasyonlarla harmanlanması diyorum ben buna. Yani evet. İki boyutta var yani. Dolayısıyla yani ya emperyalizm onu kullanıyor, yani kullanışlı aygıt dedikleri, ya bilinçli olarak emperyalizmle işbirliği yapıyor falan. Hani o kadar ayrıntıyı anlayabilmek için biraz daha zamana ihtiyaç olabilir. Cumhurbaşkanı adayının hem de muhalefetin, ana muhalefetin genel başkanının iktidar tarafından belirlendiği bir dönem yaşıyoruz. Bu 12 Eylül askeri darbe döneminden bir farkı yok. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği bana göre tehlike altında. Onun için herkes kimin ne olduğunu bilmeli bence. Yani orada da zaten ben hani zaten biliyorduk aşağı yukarı yapıp ettiklerinden hangi yolda olduğunu, ama hani kendisinden bizzat duymuş birisi olarak şu anda konuşuyorum bunları. Ve şu anda evet, Kılıçdaroğlu tüvü ve yasayı ihlal ediyor. Yani dolayısıyla şey, hani nasıl Erdoğan padişahlığını ilan etmişse Türkiye'de, Kılıçdaroğlu da CHP'de padişahlığını ilan etmiş halde. Bildiğiniz parti için darbe yapmış durumda şu anda. Yani CHP'yi bitirme projesi bu. 12 Eylül askeri darbecilerin yaptığı gibi. Bu da sivil darbeciler. Kılıçdaroğlu üzerinden CHP'de sivil darbe gerçekleştirmiş durumdalar. Onun için CHP'yi terk etmeden CHP'nin içinde mevzileri koruyarak mücadele vermek lazım. Şimdi onu disiplinle falan onu engellemeye çalışıyorlar. Yani bana sorarsanız hani ahlaki arınma falan diyor. Ahlak, bu bir insan bir kere böyle şeyler yapmaz yani. Yani bir kere ahlak dediğim şey erdemden bağımsız değildir. Adalet de çok önemli bir erdemdir biliyorsunuz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan siyasetçi Örsan Öymen, Kılıçdaroğlu'yla arasında geçen diyaloğu, mutlak butlan kararını ve CHP'nin içinde bulunduğu son durumu anlattı. Kılıçdaroğlu hem belediye başkanlarının tutuklanması sürecinin hem de mutlak butlan meselesinin bizzat içinde diyen Öymen, Kılıçdaroğlu tüzüğü ve yasayı ihlal ediyor. CHP içinde fiilen bir darbe yaşanıyor ifadelerini kullandı. Bu sadece CHP'nin değil, Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren bir mesele diye konuşan Öymen, sözlerini CHP'yi terk etmeden parti içinde mücadele edilmeli ifadeleriyle noktaladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
5: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Radyo Sputnik programcısı Serhat Ayan, ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası organizasyonunun görünmeyen yüzünü anlattı. Gazeteci Serhat Ayan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın yalnızca futbolun değil, aynı zamanda küresel güç dengelerinin de konuşulduğu bir organizasyona dönüştüğünü söyledi. Turnuvaya katılan 48 ülkenin yaklaşık 4'te 3'ünün geçmişte ABD'nin askeri müdahaleleri, CIA operasyonları veya güvenlik politikalarından etkilendiğini anlatan Ayan şunları söyledi.
2: Dünya Kupası dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri efendim. Normalde böyle bir günün konuşması çok basit olmalıydı tabii ki. Kim favori, kim sürpriz yapar, hangi yıldız son kez sahaya çıkıyor, hangi takım ilk maçta tökezler, hangi teknik direktör turnuvaya damga vurabilir gibi. Bugün Amerika ülkesine konuk gelen ülkelerin futbolcularına, taraftarlarına, hakemlerine yaptığı çirkin davranışlardan bahsediyoruz. Ama sadece bu da değil. Bu Dünya Kupası'na biraz dikkatli bakınca karşımıza futbol tablosundan çok daha karanlık bir dünya haritası çıkıyor. Çünkü sahaya çıkan ülkelerin büyük çoğunluğunun tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin izi var. Bazen askerlerle, bazen uçakla, bazen bombalarla, bazen CIA ile, bazen darbenin öncesinde, bazen darbenin sonrasında, bazen bir lideri devirmek için, bazen bir diktatörü ayakta tutmak için, bazen petrol için, bazen kanal için, bazen maden için, bazen komünizmle mücadele bahanesiyle, bazen demokrasi getireceğiz diyerek. 2026 Dünya Kupası'nda 48 ülke var efendim. Benim yaptığım sınıflandırmada bu 48 ülkenin 36'sı, yani yaklaşık 4'te 3'ü Amerika'nın askeri müdahalesinden, CIA operasyonlarından, darbe süreçlerinden, üst siyasetinden, güvenlik mimarisinden veya doğrudan savaş gücünden bir şekilde nasibini almış durumda. 4'te 3. Bu sayı tek başına bile dünyanın nasıl bir yer olduğunu anlatmaya yeterli. Dünya Kupası dediğimiz şey ülkelerin aynı sahada buluştuğu en büyük organizasyonlardan biri. Futbol sahasında herkes eşit görünüyor. Her takım 11 kişiyle çıkıyor. Top herkes için aynı top. Kale herkes için aynı kale. Hakem aynı düdüğü çalıyor. Ama tarih sahasında ne yazık ki eşitlik yok. Bir ülkenin arkasında petrol darbesi var. Birinin arkasında işgal var. Birinin arkasında atom bombası var. Birinin arkasında kaybedilmiş insanlar, birinin arkasında çalınmış topraklar var, birinin arkasında dışarıdan kurulmuş ordu, dışarıdan desteklenmiş diktatör, dışarıdan yazılmış güvenlik düzeni var. Daha da acayibi şu aslında, bu sadece geçmişte kalmış bir hikaye değil. Bugün bu turnuvaya katılan ülkelerden ve futbol coğrafyalarından en az 19'unda Amerikan askeri üssü, askeri tesisi, erişim noktası, ortak kullanım alanı, rotasyonel konuşlanması ya da Amerikan askeri personeli bulunuyor. Japonya'dan Güney Kore'ye, Almanya'dan Türkiye'ye, Katar'dan İspanya'ya, Portekiz'den Belçika'ya, Norveç'ten İngiltere'ye, Hollanda'dan Avustralya'da, Irak'ta, Ürdün'de, Suudi Arabistan'da, Mısır'da, Senegal'de. Kura çağında ve İskoçya'nın da içinde yer aldığı Birleşik Askeri Krallık alanlarında Amerikan askeri varlığı farklı biçimlerde karşımıza çıkıyor. Yani mesele sadece Amerika geçmişte bazı ülkelere müdahale etmişti meselesi değil. Amerika dünyanın birçok yerinde hala askeri olarak duruyor. Bazen koca bir üs olarak duruyor, bazen radar olarak duruyor, bazen hava üssü olarak duruyor, bazen ortak eğitim tesisi olarak duruyor. Bazen rotasyonel varlık diye daha kibar adlandırılan bir askeri ayak izi olarak duruyor. Bu tablo bize şunu söylüyor efendim. Dünya Kupası sahasında ülkeler yan yana geliyor ama dünya sisteminde bazı ülkeler hala başka ülkelerin gölgesinde duruyor. İran'dan başlayalım isterseniz. İran, Amerikan müdahale tarihinin en öğretici dosyalarından biri. 1953'te İran Başbakanı Muhammed Musadık ülkesinin petrolünü millileştirmek istedi. Yani İran'ın en önemli kaynağı üzerinde İran halkının söz sahibi olmasını istedi. Sonra CIA ve İngiliz istihbaratı devreye girdi, Musaddık devrildi, Şah güçlendi. Peki İran'ın başına ne geldi? Kısa vadede Batı petrol çıkarlarını korudu ama İran'da demokratik siyaset ağır yara aldı. Şah'ın otoriter rejimi güçlendi, muhalefet bastırıldı, güvenlik devleti büyüdü, toplumun hafızasına şu cümle kazındı: biz sandıkta karar versek bile dışarıdan gelen güç o kararı çöpe atabilir. 1979 İran devrimine giden yolun taşlarından biri işte buydu. Bugün İran'la Amerika arasındaki bitmeyen düşmanlık kökünde sadece nükleer program yok. 1953'ün o kirli gölgesi var. Amerika kısa vadeli çıkarını korudu, uzun vadede kendisine kalıcı bir düşman yarattı. Sonra Irak. Irak modern çağın en Amerikan müdahale dosyalarından biri. 1991 Körfez Savaşı, 1990'lar boyunca yaptırımlar, uçuşa yasak bölgeler, bombardımanlar ve sonra 2003 işgali. Amerika Saddam Hüseyin'i devirdi ama Irak devletini de fiilen çökertti. Irak'ın başına ne geldi? Ordu dağıldı, devlet kurumları parçalandı, mezhepçilik siyasetin merkezine oturdu. Sünni Şii Kürt dengesi devlet aklıyla değil, kaosla yeniden kuruldu. Direniş hareketleri doğdu, El-Kaide güçlendi, sonra IŞİD çıktı. Milyonlarca insan yerinden oldu, yüz binlerce insan öldü. Bir ülke petrol zengini olabilir ama devleti çöktükten sonra o petrol zenginlik değil, lanet haline geldi. Irak'ın başına tam olarak bu geldi işte. Amerika diktatörü devirdim dedi. Iraklıların önemli bir bölümü ise enkazın içinden şunu söyledi: diktatörü devirdin ama ülkeyi de beraberinde götürdün. Bugün bile Irak'ta Amerikan askeri varlığı, üsler, eğitim faaliyetleri, danışmanlık misyonları ve saldırıya uğrayan Amerikan tesisleri tartışması bitmiş değil. Yani işgalin siyasi uzantıları hala oynanıyor. Panama küçük bir ülke gibi görünüyor ama Amerikan müdahale tarihinin en büyük sembollerinden biri aslında. Çünkü Panama sadece Panama değil, Panama kanal demek. Atlantik ve Pasifik arasında kapı demek. Amerika için de bu uzun süre bağımsız bir siyasi özne değil, stratejik bir geçit olarak görüldü. 1903'te Panama'nın Kolombiya'dan kopuşunda Amerika'nın çıkarları belirleyici oldu. 1989'da Amerika doğrudan Panama'yı işgal etti. Manuel Noriega'yı devirdi. Peki Panama'nın başına ne geldi? Hadi gelin ona bakalım. Ülke daha doğarken dış gücün gölgesinde doğdu. Kanal yüzünden ekonomik değer kazandı ama aynı kanal yüzünden egemenliği sürekli tartışmalı haline geldi. 1989 işgali, sivillerin ölümü, mahallelerin yıkımı, devletin dış müdahaleyle yeniden biçimlendirilmesi anlamına geldi. Noriega iyi bir adam mıydı? Hayır. Ama mesele bu değil. Mesele şu: bir ülkenin kötü liderini devirmek bile o ülkenin kaderini dışarıdan tayin etme hakkı vermez. Panama'nın hafızasında kalan şey tam olarak da bu işte. Haiti daha karanlık. 1915'te Amerikan askerleri Haiti'ye girdi. Ülke 1934'e kadar işgal altında kaldı. Amerika Haiti'nin maliyesi üzerinde kontrol kurdu. Güvenlik yapısını yeniden şekillendirdi. Jandarma sistemi kurdu. Siyaseti, ekonomik kurumları dışarıdan yönlendirdi. Haiti'nin başına ne geldi? Zaten kölelik, sömürgecilik, Fransa'ya ödemek zorunda bırakıldığı ağır tazminatlar ve dışlanmışlıkla ezilmiş bir ülkeydi. Amerikan işgali bu yaraları hiç de iyileştirmedi. Aksine Haiti'nin kendi kurumlarını kurma ihtimalini daha da zayıflattı. İşgal düzeni merkeze ama halktan kopuk bir devlet yapısı bıraktı. Güvenlik kurumları ilerleyen yıllarda darbelerin, baskının, insan hakları ihlallerinin bir parçası oldu. Bugün Haiti'den söz ederken hep çeteler, kaos, devlet yokluğu, açlık, yardım krizleri diyoruz. Ama bu tablo gökten düşmedi. Haiti'ye sürekli dışarıdan düzen getirilmeye çalışıldı. Her gelen biraz daha düzeni bozdu. Sonunda ülke kendi kendisini taşıyamayan, kurumları çökmüş, halkı bitmeyen bir kriz içinde yaşayan bir yere dönüştü. Kongo'ya gidelim. Kongo Demokratik Cumhuriyeti başka büyük bir yara. Kongo bağımsız olduğunda Patrice Lumumba ülkesinin gerçek bağımsızlığını savunan bir liderdi. Kongo'nun madenleri, kaynakları, stratejik konumu Batı için çok önemliydi.

Devletin hazinesi bir avuç iktidar çevresinin kasası gibi kullanıldı. Kurumlar çürüdü. Sonra iç savaşlar, sonra milisler, dış müdahale, maden savaşları geldi. Kongo'nun trajedisi de şu oldu. Kaynak zenginliği bağımsız bir devlet kurmaya yetmedi. Çünkü o kaynaklar halk için değil, dış güçler ve yerli ağlar için değerliydi. Kongo hala toparlayamadı. Çünkü bir ülkenin bağımsızlık alanındaki omurgası kırılırsa o kırık kuşaklar boyu iyileşmeyebilir. Brezilya'ya gidelim hadi. 1964 darbesi. Latin Amerika'da Amerika'nın anti-komünizm adına demokrasiyi nasıl gözden çıkarttığının en önemli örneklerinden biri oldu. João Goulart. O João Goulart yönetimi Washington'da kuşkuyla izleniyordu. Darbecilere destek hazırlıkları yapıldı. Sonuçta Brezilya'da askeri rejim başladı. Brezilya'nın başına ne geldi? 20 yılı aşkın askeri yönetim. Sansür, işkence, sendikaların ezilmesi, kapatılması, solun bastırılması, üniversitelerin, gazetecilerin, aydınların baskı altına alınması. Demokrasi askıya alındı. Ülke ekonomik büyüme söylemleriyle süslenen o bir baskı döneminden geçti. Ama büyüme varsa bile özgürlük yoktu. Kalkınma denen şey insanların elektrik kablolarıyla işkence gördüğü odaların üstünü örtemedi. Örtemezdi zaten. Arjantin, Uruguay, Paraguay aynı karanlık Latin Amerika tablosunun parçaları. Operation Condor adı verilen o bölgesel baskı ağı sağcı askeri rejimleri muhaliflerin sınır ötesi takip etti, kaçırdığı, öldürdüğü, kaybettiği bir düzendi. Amerika bu rejimlerin her suçunun tek faili değildi elbette. Ama bu rejimler kendilerini Batı'nın anti-komünist güvenlik düzeni içinde meşru hissetti. Arjantin'de insanlar kayboldu. Anneler çocukların izinlerini meydanlarda aradı. Uruguay'da demokratik gelenek ezildi. Paraguay'da Strassener diktatörlüğü yıllarca sürdü. Bir kuşak sadece yoksullukla değil korkuyla büyüdü. Devlet vatandaşlarını koruyan kurum olmaktan çıkıp vatandaşını izleyen, döven, kaybeden bir makineye dönüştü. Bu ülkeler sonra demokrasiye döndüler ama kayıplar geri gelmedi. İşkence gören bedenler eski haline dönemedi. Çalınan bebekler, parçalanan aileler, susturulan toplumlar bir daha toparlanamadı. Ekvador'da aynı bir çizgi var. 1960'larda CIA faaliyetleri, antikomünist propaganda, siyasal yapıları, etkileme girişimleri ve askeri müdahaleler iç içe geçti. Ekvador zaten kırılgan bir demokrasiydi. Dış müdahale bu kırılganlığı onarmadı, daha da büyüttü. Sivil siyaset zayıfladı, askeri müdahale fikri normalleşti. Bir ülkede seçimle gelen siyaset sürekli dışarıda kim kimi destekliyor sorusuyla yaşarsa vatandaşın sandığa güveni de kurumlara güveni de aşınır tabii ki. Kolombiya, o da başka bir hikaye. Önce Panama'nın kopuşu, sonra uyuşturucu savaşı, sonra Plan Kolombiya, Amerika Kolombiya'da devleti güçlendirdiğini söyledi. Bir ölçüde güvenlik kapasitesi sağladı ama bu kapasite toplumsal barışı değil, askerileşmeyle birlikte geldi. Uyuşturucu kartelleri, gerillalar, paramiliter yapılar, insan hakları ihlalleri, yeniden yerinden atılan, tahliye edilen siviller. Kolombiya'nın başına gelen şey güvenlik sorunlarının sürekli silahla çözülmeye çalışmasıydı. Silah bazen alan açar ama tek başına ülkeyi iyileştirmez. Güney Afrika, o daha sembolik ama çok daha çarpıcı. Bakın Nelson Mandela'nın 1962'de yakalanmasında CIA bilgisinin rol oynadığına dair çok güçlü iddialar var. Eski CIA bağlantıları bunları anlatıyor. Mandela 27 yıl hapis yattı. Burada Amerika Güney Afrika'yı işgal etmedi, bombalamadı. Ama soğuk savaş aklı apartheid gibi ırkçı bir rejimin güvenlik refleksleriyle kirli temaslar kurdu. Güney Afrika'nın başına zaten apartheid gibi bir insanlık dışı bir düzen gelmişti. Dış dünyanın bu düzene karşı yeterince erken ve sert tavır alamaması rejimin ömrünü uzattı. Mandela'nın hapis yılları sadece bir insan hayatından çalınmış yıllar değil, bir toplumun özgürleşmesinden çalınmış yıllar. Ve Japonya. Japonya meselesinin tarihsel anlamını hepimiz biliyoruz. İkinci Dünya Savaşı. Japon militarizmi, Pasifik Savaşı, Pearl Harbor, imparatorluk saldırganlığı ama bunların hiçbiri Hiroşima ile Nagasaki'de o sivillerin yaşadığını anlatamaz bize. 1945 sonunda yani 140 bin kişi Hiroşima'da öldü ve 74 bin kişi Nagasaki'de öldü. Bunlar yalnızca sayılar değil, bunlar buharlaşan insanlar. Gölgesi duvarlara kazınan bedenler, derisi yanan çocuklar, su diye bağırarak ölen siviller, ailesini tanımaz halde bulan insanlar. Efendim,
Evet, Amerika işte böylesi bir durumda bu kupaya katılan 48

0: ülkenin 36'sıyla böylesi iç içe geçmişlikleri var. Ve biz böyle bir yerde Amerika'da Dünya Kupası yapacağız. Şu anda Dünya Kupası'nda şunları tartışıyoruz. Amerika hakemleri göndermiş, Amerika taraftarları oraya kabul etmemiş filan. Ama Amerika'nın neler yaptığı bambaşka bir hikaye. Bu hikayeyi elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere anlatacağım.
1: Radyo Sputnik programcısı Serhat Ayan, ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası organizasyonunun görünmeyen yüzünü anlattı. Gazeteci Serhat Ayan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın yalnızca futbolun değil, aynı zamanda küresel güç dengelerinin de konuşulduğu bir organizasyona dönüştüğünü söyledi. Turnuvaya katılan 48 ülkenin yaklaşık 1/4'ünün geçmişte ABD'nin askeri müdahaleleri, CIA operasyonları veya güvenlik politikalarından etkilendiğini söyleyen Ayan, sahada herkes eşit görünse de tarih sahasında eşitlik yok dedi. Ayan, bugün Dünya Kupası'nda yer alan birçok ülkede halen Amerikan askeri varlığının bulunduğuna dikkat çekerek futbolun arka planında karmaşık bir siyasi ve tarihi tablo bulunduğunu ifade etti. ABD'nin turnuvaya gelen bazı futbolcu, taraftar ve hakemlere yönelik uygulamalarını da eleştiren Ayan, organizasyonun saha dışındaki tartışmalarla gündeme geldiğini belirtti. Ayan'a göre Dünya Kupası bu yıl yalnızca sporun değil, uluslararası ilişkilerinde aynası konumunda. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Osmanlı'nın en büyük ulaşım projelerinden biri olan Hicaz Demiryolu yeniden gündemde. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Riyad'da imzalanan mutabakat zaptıyla bir asır önce Şam'dan Medine'ye uzanan tarihi hattın modern koşullarda yeniden canlandırılması için yeni bir adım atıldı. Anlaşmanın Türkiye'yi Suriye ve Ürdün üzerinden Körfez'e bağlayacak yeni bir ulaşım ve ticaret koridorunun temelini oluşturması bekleniyor. Hicaz Demiryolu fikri, Osmanlı Devleti'nin son döneminde Sultan II. Abdülhamit tarafından hayata geçirildi. Projeyle yalnızca hac yolculuğunu kolaylaştırmak değil, Osmanlı'nın Arap toprakları üzerindeki idari ve askeri kontrolünü güçlendirmek de hedefleniyordu. Temeli 1900 yılında atılan hattın İstanbul'dan Mekke'ye uzanması planlanıyordu. 1908'de Şam'dan Medine'ye kadar ulaşan proje bitirilemedi. Rayların tamamlanan kısmı yıllar içinde unutuldu. Bugün büyük kısmı kullanılamaz halde. Bölgedeki Bedevi kabileler tarafından demir yoluna yapılan saldırılar Mekke'ye uzanmasına engel oldu. Mekke şerifleri de Hicaz demir yolunu siyasi ve ekonomik çıkarlarına tehdit olarak görüyorlardı. Medine'ye ulaşan hat açıldıktan bir yıl sonra 2. Abdülhamid'in Nisan 1909'da tahttan indirilmesi, Jön Türklerin iktidara gelmesi ve 1. Dünya Savaşı'nda bölgenin İngiliz ve Fransızlar tarafından işgal edilmesiyle birlikte dev proje tarihe karıştı. Türkiye, Suriye ve Ürdün tarihi projeyi canlandırmak istediklerini 2025'in Eylül ayında duyurmuştu. Şimdi bu ülkelere Suudi Arabistan da katıldı. Yaklaşık 1300 kilometrelik hattın maliyeti dönemin hesaplarına göre 4 ila 4,5 milyon Osmanlı lirasını buldu. Projenin finansmanında devlet bütçesinin yanı sıra İslam dünyasından toplanan bağışlar kullanıldı. Sultan II. Abdülhamit de projeye şahsen bağış yapan isimler arasında yer aldı. Demiryolu, Alman mühendislerin teknik desteğiyle inşa edildi. Ancak yapımın büyük bölümü Osmanlı mühendisleri, askerleri ve işçileri tarafından gerçekleştirildi. Bu yönüyle Hicaz Demiryolu, dönemin en önemli yerli mühendislik projelerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak proje tartışmalardan da uzak kalmadı. Dönemin bazı kaynaklarında bağışların toplanması ve harcamaların denetlenmesi süreçlerinde usulsüzlük iddiaları gündeme geldi. Bazı görevlilerin kamu kaynaklarını kendi çıkarları doğrultusunda kullandığı ve rüşvet iddialarının soruşturulduğu vakalar Osmanlı Meclisi mebusan tutanaklarına yansıdı. Bağış kampanyalarının büyüklüğü nedeniyle mali denetim konusunda eleştiriler yapıldı. 2. Abdülhamit döneminde hattın yapımında kullanılan demir ve diğer yapı malzemelerinin denetimsizlik sebebiyle çalındığı, sahte faturalar düzenlendiği veya rayların sökülerek farklı yerlere satıldığına dair tarihsel kaynaklarda iddialar ve soruşturmalar yer alıyor. Bugün ise Türkiye, Suudi Arabistan, Suriye ve Ürdün arasında yürütülen çalışmalarla hattın modern bir demir yolu koridoru olarak yeniden canlandırılması hedefleniyor. Uzun vadede söz konusu demiryolu ağının Umman'a ve dolayısıyla Hint Okyanusu'na kadar uzatılması planlanıyor. Bu planın hayata geçmesi durumunda küresel ticaretin en riskli geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'na alternatif bir kara ve raylı ticaret koridoru inşa edilmiş olacak. Osmanlı'nın yarım kalan dev projesi Hicaz Demiryolu için Türkiye ve Suudi Arabistan arasında mutabakat zaptı imzalandı. Bir asır önce Medine'de duran hattın yeniden canlandırılması, Körfez'den Avrupa'ya uzanacak yeni bir ticaret koridorunun önünü açabilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu pazarlar, saat 11. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Türkiye Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapay zeka eylem planını duyurdu. Özgür Özel Lüleburgaz'da konuştu. Ayrıntılar bültenimizde. Türkiye 24 yıl sonra çıktığı Dünya Kupası arenasına mağlubiyetle başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya ile karşı karşıya gelen amili takım sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Milliler Arda Güler, Abdülkerim Bardakçı, Zeki Çelik, Kerem Aktürkoğlu ve Hakan Çalhanoğlu'yla fırsatlar yakalasa da maalesef golü bulamadı. Teknik direktör Montella ise 2-0'lık yenilginin ardından yaptığı açıklamada takım ruhunu sahaya yansıttık, yürekle oynadık, buna devam edersek istediğimiz sonuçları almaya başlarız, bir dahaki maçta daha iyisini yapacağız dedi. Gündemin diğer başlıklarıyla devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Tersane İstanbul'da Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yapay zeka alanında lider ülke olacağını ifade eden Erdoğan bu alandaki hedefleri de tek tek sıraladı.
2: Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde lider ülkeler sınıfına taşıyacak yeni eylem planımız fark et, istifade et, üret, yönet olmak üzere 4 eylem üzerine inşa edin. 2030 yılına kadar ülkemizin veri merkezi kurulu gücünü en az 1 gigabayta çıkaracağız. Yapay zeka büyüme bölgeleri kuracağız. İstanbul'u yapay zeka alanında Türkiye'nin uluslararası vitrini ve yatırım diplomasisi şehri olarak konumlandıracağız.
1: CHP içindeki hukuki süreç ve genel başkanlık tartışmaları sürerken Özgür Özel de halkla buluşmaya devam ediyor. CHP Grup Başkanı Özel dün Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde konuştu, mücadeleye devam mesajı verdi.
3: Elinizdeki tüm güçlerle saldırsanız da ne kadar kötü, ne kadar vicdansız, ne kadar acımasız olsanız da sizin gücünüz bize sökmez. Milleti yenemezsiniz. Siz bizi yenemezsiniz. 19 Mart darbesinden beri, yani Tayyip Erdoğan'ın kendinden sonraki cumhurbaşkanına, AK Parti'nin kendinden sonraki iktidar partisine darbe girişiminden beri 117. kez bir otobüsün üstündeyiz. Göz gözeyiz, omuz omuzayız, ayaktayız, mücadeledeyiz, iktidara doğru gidiyoruz.
0: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü.
1: ...48 takımlı FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Alınan sonuçlar ve günün programına bakalım hemen. B grubu maçında dün Katar ve İsviçre karşı karşıya geldi. ABD'nin San Francisco kentinde oynanan maç 1-1 berabere bitti. İskoçya 28 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'na galibiyetle başladı. C grubu ilk hafta maçında İskoçya Haiti'yi dün 1-0 mağlup etti. Grubun bir diğer maçında Brezilya ve Fas New Jersey stadyumunda karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen mücadelede Saibari ve Vinicius Junior'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Ve bizim çocuklar, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan Türkiye Dünya Kupası'nın ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Dünya Kupası'nda günün menüsüne bakalım hemen. Almanya 2026 Dünya Kupası E grubu ilk maçında Curaçao ile karşılaşacak. Zorlu mücadele Enerji Stadyumunda bu akşam saat 20'de başlayacak. F grubu ilk maçında ise Hollanda ile Japonya karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saatiyle bu akşam 23'te başlayacak. Peki Dünya Kupası'nda bizleri yarın hangi maçlar bekliyor? Heyecan yarın E, F, G ve H grubunda oynanacak 4 maçla sürecek. E grubunda saat 02'de fil dişi sahili Ekvador, F grubunda yarın saat 05'te İsveç ile Tunus, H grubunda İspanya ile Yeşil Burun Adaları Türkiye saatiyle yarın 19'da karşı karşıya gelecek. Yarın günün son maçı G grubunda oynanacak. Saat 22'de Belçika ile Mısır Siyada Stadyumunda kozlarını paylaşacak. Haberleri aktardık. Saat başında buradayız.
0: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dünya Kupası'nda futbol yeniden yazılıyor. FIFA'dan oyunun akışını değiştirecek kurallar. 2026 FIFA Dünya Kupası yalnızca 48 takımlı yeni formatıyla değil, sahada uygulanacak radikal kural değişiklikleriyle de tarihe geçmeye hazırlanıyor.
2: Zaman geçirmeye karşı sert önlemler alınırken VAR'ın yetkileri genişletildi, hakemlere yeni yaptırım araçları verildi.
1: ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda futbol severleri birçok yenilik bekliyor.
2: Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun onayladığı yeni düzenlemelerle oyunun temposunun artırılması, zaman geçirme girişimlerinin azaltılması ve hakem kararlarındaki hata payının düşürülmesi hedefleniyor.
1: Turnuvada uygulanacak yeni kurallar hem futbolcuların davranışlarını hem de maç yönetimini doğrudan etkileyecek.
2: Yeni düzenlemeye göre kale vuruşu ve taç atışlarında oyunun kasıtlı olarak geciktirildiğini düşünen hakemler elini kaldırarak 5 saniyelik geri sayım başlatacak.
1: Süre içinde top oyuna sokulmazsa rakip takım avantaj elde edecek. Amaç özellikle maçların son bölümlerinde sıkça görülen zaman geçirme taktiklerini ortadan kaldırmak.
2: FIFA sahadaki tartışmalarda ağız kapatılarak yapılan konuşmalara da yaptırım getirdi.
1: Hakemle ya da rakip oyuncuyla yaşanan gerginlik sırasında el, kol veya formayla ağzını kapatan futbolcular doğrudan kırmızı kartla cezalandırılabilecek.
2: Kuralın ayrımcı ifadelerin ve tespit edilemeyen sözlü saldırıların önüne geçmek amacıyla getirildiği belirtildi.
1: Hakem kararlarını protesto etmek amacıyla oyuncuların toplu şekilde sahayı terk etmesi de ağır yaptırımlarla karşılaşacak.
2: Bu tür eylemlere karışan futbolcular ve buna teşvik eden takım görevlileri kırmızı kart görebilecek.
1: Maçın yarıda kalmasına neden olan ekiplerse hükmen mağlup sayılabilecek.
2: 2026 Dünya Kupası'nda VAR sistemi de bugüne kadar sahip olmadığı bazı yetkilere kavuşacak.
1: Duran toplar öncesinde yaşanan hücum faulleri incelenebilecek, yanlış verilen ikinci sarı kartlar düzeltilebilecek ve hatalı korner kararları gözden geçirilebilecek.
2: Böylece maçın sonucunu etkileyebilecek kritik kararların daha doğru verilmesi amaçlanıyor.
1: Saha içinde sağlık ekiplerinden tedavi alan futbolcular oyun yeniden başladıktan sonra en az bir dakika boyunca sahaya dönemeyecek.
2: FIFA'nın bu uygulamayla sakatlık numarası yapılarak oyunun durdurulmasının önüne geçmeyi hedeflediği ifade edildi.
1: Bazı özel durumlarda ise istisnalar uygulanabilecek.
2: FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu yetkilileri yeni kuralların temel amacının oyunun akıcılığını arttırmak, zaman geçirmeyi azaltmak ve hakem hatalarını en aza indirmek olduğunu vurguluyor.
1: 2026 Dünya Kupası bu yönüyle yalnızca futbolun en büyük organizasyonu değil, aynı zamanda oyunun geleceğini şekillendirecek bir laboratuvar niteliği de taşıyacak.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası 48 takımlı yeni formatının yanı sıra sahada uygulanacak kapsamlı kural değişiklikleriyle de dikkat çekiyor.
1: FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği tarafından hazırlanan yeni düzenlemelerle zaman geçirmeye karşı daha sert yaptırımlar getirilirken VAR sisteminin yetkileri de genişletildi.
2: Kale vuruşu ve taç atışlarında gecikme yaşanması halinde hakemlerin geri sayım başlatacağı, sürenin aşılması durumunda rakip takıma avantaj sağlanacağı açıklandı.
1: Hakem veya rakiple tartışırken ağzını kapatan futbolcuların kırmızı kart görebileceği, toplu protesto amacıyla sahayı terk eden oyuncu ve görevlilerin de ağır cezalarla karşılaşabileceği belirtildi.
2: FIFA sağlık görevlilerinin müdahale ettiği oyuncuların oyuna dönüşünü geciktirerek sakatlık bahanesiyle zaman geçirilmesinin de önüne geçmeyi hedefliyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Karayolu trafik güvenliği kamuoyunun en çok endişelendiği konuların başında geliyor. Son yıllarda dikkat çeken risklerden biri olan yol hipnozu, kazaların artış göstermesindeki en önemli faktörler arasında yer alıyor.
2: Uzun yol seyahatlerinde meydana gelen kazaların çoğu yol hipnozu durumundan kaynaklanıyor. İlk kez 1921 yılında bir makalede kullanılan yol hipnozu, sürücünün araba kullanırken yolda bir noktaya kilitlenmesi ve transa geçmesi olarak tanımlanıyor. Sürücünün girdiği trans sebebiyle ciddi kazalar meydana gelebiliyor. Ancak yol hipnozunu engellemek için çeşitli yöntemler bulunuyor. Peki yol hipnozu nedir? Nasıl engellenir? İşte yol hipnozu olmamak için yapılması gerekenler.
1: Monoton ya da tanıdık bir ortamda ortaya çıkan yol hipnozu belirli aralıklarla kendini gösterme ve kaybolma eğilimi gösteriyor. Bu durum sürüş yorgunluğu ve dikkat dağınıklığından farklı bir şekilde seyrediyor. Yol hipnozu sürücünün gözleri açıkken yarı uyku halinde olması durumu olarak tanımlanıyor. Sürücü yol hipnozuna girdiğinde gözleri açık olsa bile çevresel farkındalığı azalıyor ve duyarsızlık başlıyor. Yol hipnozu başlayan sürücüde sık göz kırpma, esneme ve başın anormal duruşu gibi uykuyla ilişkili belirtiler gözlemleniyor. Bu durumda bilincin bir bölümü hipnoz etkisine girerken diğer bölümü aracı otomatik olarak kullanmaya devam ediyor. Yol hipnozu sırasında sürücü amnezi olarak bilinen geçici hafıza kaybı da yaşayabiliyor.
2: 56 erkek sürücü üzerinde gerçekleştirilen simülasyonlu deneyde sürücülerin monoton yollarla etkileşimi incelendi. Katılımcılar her biri 40 dakika süren iki farklı yol koşulunda sürüş yaptı. Her iki yolda düz olmasına rağmen birinde yalnızca eşit aralıklarla dizilmiş çam ağaçları bulunurken diğerinde ağaçlar, çiftlikler, tabelalar ve insanlar gibi çeşitli görsel ögeler yer aldı. Araştırma sonuçlarına göre tek tip manzaraya sahip yollarda sürücüler büyük direksiyon hareketleriyle ölçülen daha fazla yorgunluk belirtileri gösterdiği görüldü. Araştırmacılar deney sonucunda sürücülerdeki yorgunluğun sürüşün yaklaşık 20. dakikasında en üst seviyeye ulaştığını tespit etti. Bu bulgu otoyol hipnozunun yalnızca uzun süreli sürücülerde değil, monoton yol bölümlerinde de kısa sürede ortaya çıkabileceğini gösterdi.
1: Yapılan başka bir araştırmada ise göz hareketlerini kontrol eden okülomotor sistemin otoyol hipnozundaki rolü mercek altına alındı. Araştırmaya göre sürücülerin uzun süre aynı noktaya bakması durumunda beyin gördüklerini geri bildirim yerine tahminle yorumlamaya başlıyor. Bu da sürücünün daha az uyanık hale gelmesine ve çevresel uyarıcılar olan dikkatinin azalmasına yol açıyor.
2: Yolun monotonluğu beyin uyanıklığını azaltarak yorgunlukla birleştiğinde beynin görsel verileri normalden daha yavaş işlemesine neden oluyor. Bu durum zihinsel öngörülebilirliğe güvenen ve otomatikleşen bir sürüşe yol açıyor. Uzun süre araç kullanmaya devam edilmesi ise yorgunluğu daha da derinleştiriyor. Araştırmalar sürüş süresi uzadıkça otoyol hipnozuna girme ihtimalinin arttığını ve bunun uykuya dalma olasılığını da yükselttiğini ortaya koyuyor.
1: Farkında olmadan sürüş güvenliğini tehdit eden yol hipnozu ciddi kazalara yol açabiliyor. İşte yol hipnozuna karşı alınması gereken hayati önlemler. Sürücülerin yola çıkmadan önce en az 5 saat uyumuş olmaları gerekiyor. Uykusuzluk refleksleri yavaşlattığı gibi dikkat dağınıklığını da artırarak yol hipnozunu tetikleyebiliyor. Yorgun hissediliyorsa direksiyon başına geçilmemesi öneriliyor.
2: Yolculuk öncesi ve sırasında bol su tüketmek de hayati önem taşıyor. Uzmanlara göre vücudun susuz kalması bilinç kaybına neden olabiliyor ve bu da yol hipnozunu kolaylaştırıyor. Özellikle sıcak havalarda su tüketimi daha da kritik hale geliyor.
1: Çok sıcak ortamlar sürücünün dikkatini dağıtabiliyor ve rehavet yaratabiliyor. Bu nedenle camlar belli aralıklarla açılarak aracın içinin havalandırılması önem taşıyor. Sürücülerin uzun yolculuklarda her 2 saatte bir ihtiyaç molası vermesi gerekiyor. Kısa yürüyüşler, temiz hava ve küçük egzersizler vücudu zinde tutarak sürüş güvenliğini artırıyor.
2: Yol hipnozunu önlemenin bir diğer yolu da sürekli aynı noktaya odaklanmaktan kaçınmak. Uzmanlar yol kenarındaki ağaçlar, tabelalar ve trafik levhalarının takip edilmesini öneriyor. Bu sayede gözlerin aktif kalması sağlanıyor. Yola çıkmadan önce basit ama etkili önlemleri almak hem sizin hem de sevdiklerinizin güvenliği için büyük önem taşıyor.
1: Uzun saatler boyunca aynı hızda araç kullanan sürücüler farkında olmadan yol hipnozu adı verilen tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalıyor. Trafik kazalarının gizli nedenlerinden biri olan bu durum, sürücülerin bilincinin açık olmasına rağmen çevreye karşı farkındalığını yitirmesiyle ortaya çıkıyor.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Radyo Sputnik'te yayınlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının konuğu kalp damar cerrahı Profesör Doktor Fehmi Katırcıoğlu oldu. Sağlık kaygısından estetik algısına, sosyal medya etkisinden toplumsal cinsiyet tartışmalarına kadar geniş bir çerçevede değerlendirmelerde bulunan Katırcıoğlu şunları söyledi.
2: Sağlıksızlık hali daha çok 18. yüzyılın sonlarına doğru kapitalizmle birlikte insana verilmiş özel bir eğitimdir. Yani biz kendimizde hastalık aramayı, hastalıklı görmeyi, her şeyi vücuttaki iç dengesizliğe bağlamanın eğitimini almışız. Bu yüzden de kendimizdeki her türlü kontrol edebilecek değişiklikleri de hastalık olarak algılıyoruz ve bunu derinlemesine araştırmak istiyoruz. Ve derinlemesini araştırmak isterken de eskiden

0: Evet, sağlıksız bir durum. Hepimiz belli yaşlara ulaşıyoruz. Belli şikayetlerimiz oluyor. Kimimizin bel ağrısı, kimimizin diş ağrısı oluyor. Bunların hepsinde büyük sonuçlar çıkartmak, büyük anlamlar aramak ve bunlar için gerekli işte koruyucu, kollayıcı tedbirlerde bulunmak insanın yaşamla ilgili diğer alanlarını daraltıyor. Sürekli kuşku, sürekli efam insanı küçültüyor. Bu yüzden insanın kendi bu ruhsal ve vücutsal bütünlüğünü bir tam olarak kabul etmesi lazım. Hastalık anında bile siz kendinizi bütün olarak kabul ederseniz hastalığın sizde verdiği etkileri daha çok azaltıyorsunuz. Peki burada ne yapmak lazım? Tıbbı reddetmek mi? Hayır. Düzenli kontroller var. Belli yaşlarda görülecek şikayetler var. Bunlar için gerekli kan tetikleri ve ölçümler yapılabilir ama bu ölçümlerdeki ufak tefek değişiklikleri büyük sonuçlara çıkacakmış gibi değerlendirmemek lazım. Bir de yaşayan her canlı yaşı ilerledikçe belli hastalıklarla karşılaşacak, tanışacak, alışacak. Bir kısmı atlatacak, bir kısmı da atlatamayacaktır. Maalesef biyolojinin de doğal süreci bu.
1: Evet. Yani o zaman bu internette çok fazla dediklemek sağlıkla ilgili problemleri pek iyi bir şey değil. Yani doktora gidip gerekirse sormak doğru lazım.
0: Doğru. Pratikten elde edilmemiş bilgi, pratikle desteklenmeyen bir bilgi sanal bir bilgidir ve bir sürü kuşkuyu ve olasılıkları bir arada getirir. Bu yüzden deneyimli birisinin danışmanlığında sağlıkla ilgili bilgileri almak lazım. İnternet bilgileri yanıltıcı oluyor. Tabii başka alanlar da alıştırıyor. Hukuk alanı gibi, tıp dışı alanlar gibi. Bunlarda da konunun pratiğini yapmadığınız zaman yanıltıcı bilgilerle doluyorsunuz.
1: Evet. Şimdi sizin yazılarınızı da okuyorum. Mesela son yazınızda bu estetikle ilgili bir değerlendirme yapmışsınız. Evet. Bu estetik doğru bir iş mi, yanlış bir iş mi? Sizin yazınızı okuyunca sanki ya normal bir şeymiş gibi algıladım. Evet. Yanlış mı algılamışım?
0: Biraz. Şimdi şöyle, biz tabii ben estetikçi değilim. Estetik işlemlerin şöylesini böylesini yorumlayamam. Ama bir vatandaşım.
1: Felsefik yanı da
0: evet,
1: var.
0: Yani. Evet. Bir vatandaş olarak veya bir hekim olarak da bu işlemlerin ne olduğunu sorgulamam ve bunu bir felsefi temele çekmem lazım. Şimdi güzellik arzusu insanın yüzyıllardır aradığı bir arzu.
1: Evet.
0: Biz ta eski çağ ödüllerine baktığımız zaman şişman, yağlı, özellikle kimeleye, kubaba anıtlarına evet baktığınız zaman güzellik tanımı o zamanlar öyleydi. Ama antik Yunan'dan beri...
1: Yakın zamana kadar öyleydi. Anadolu'da başlık parasını kiloyla tartıp yaparlardı
0: evet,
1: yani.
0: Evet, evet, evet. Yakın zamanda yine kapitalizmin artmasıyla birlikte beden ölçülerimizde bir değişiklik oldu. Diyetlerimizde evet bir değişiklik oldu. Zayıflamayı ve kendimizden sürekli olarak şikayet etmeyi düşündük. Evet. Çünkü artık bizim bedenimiz, hastalıklarımız gibi yüzümüz de ticari, tıbbi ticari işlerin olabilmesi için bir vitrin haline geldi. Ve biz vitrinimizi ne kadar düzgün tutarsak o kadar sağlıklı ve iyi olacağımızı düşündük. Estetik ameliyatların temelinde aslında insanın ölümsüzlük arayışı ve hastalıklara karşı ve yaşlanmaya karşı direnişi yatar.
1: Aa, estetik ameliyatları ölümsüzlük arayışı.
0: Evet. Burada iki türlü şeyi ayırmamız lazım. Rekonstrüktif cerrahi, yani vücutta yarık, damak var, başka anomaliler var veya bir yanık sıkarı var. Bunlara yapılan işlemleri rekonstrüksiyon diyelim ve bunu bizim şu anda konuştuğumuz plastik cerrahi işlemleri, plastik estetik işlemlerinden ayıralım. Bu gerekli bir iş ama biz mesela göz kapağınız düşüyor, görmeniz bozuluyor, size bir cerrahi uygulaması lazım, plastik cerrahi uygulaması lazım. Bunlar tıbbi gereklilik ama siz gayet güzel görünüyorsunuz, gayet iyisiniz, ona rağmen kendinizi daha iyi hissetmek için estetik ameliyatı oluyorsunuz. Burada sorun şu, özellikle antik Yunan döneminde belirlenen vücudun altın oran kavramına uygun hale getirilmesi.
1: Tabii bunu nedir bu?
0: Altın oran belli ölçülerde 1.6 kuralına uyan bir estetik geometri. Mesela burun Artemis burnu gibi olacak, kulaklar başka türlü olacak, dudaklar hafif öne kalkık olacak. Milo Venüs'ü bunun ilginç örneklerinden.
1: Niye 6'ya 1:1:6?
0: 1:6 oranı uzunluk ve bu güzelliğin bir şey, Fibonacci kat sayısı bu. Bu tarihte her şey, her gelişim, her çoğalma ve her azalma sanıldığı gibi sayılar birbiriyle artsa azalsa da bir oran takip ediyor. Ve evet, bu oranı izlediğimiz zaman da biz güzellik kat sayısını buluyoruz.
1: Evet.
0: Özellikle heykelde, resimde, fotoğrafta çok kullanılan bir ölçümdür bu oran anlayışı. Estetik cerrahi de öyle. Ancak estetik işlemlerde vücudun çok katmanlı olduğunu ve bunun birbiriyle bağlanmış bir sürü payandadan olduğunu, siz bozuk bir payandayı düzeltirken, aşırı şekilde düzeltirken

0: diğer denklemleri bozduğunuzu ve sonuçta sürekli olarak estetik işlemlere başvurmanız gerektiği bir durum oluşuyor. Bu yüzden güzellik kavramını tensel vitrinden çok ruhsal vitrine uygun tutmak ve bizim aradığımız ölümsüzlük arayışını ruhla teni birleştirmek daha önemli. Yoksa yani, üniforma yüzler, birbirine çok benzeyen yüzler, televizyonlarda görüyoruz bunu. İşlem nerelere ne işlemler yapılmış çok rahat belli oluyor. Sizin bulunduğunuz kanallarda da görüyoruz bunu. Bu işlemlerle birlikte de bir üniforma yüzü oluyor. Herkes aşağı yukarı aynı, birbirinin aynı.
1: Ben onu
0: insanlar.
1: Anlamıyorum. Ben de diyor ya, herkeste aynı burun, aynı dudak. Ya eskiden yumurta alıyorsun, organiğini arıyorsun. Fakat tiplere bakıyorsun, hiç organik değil.
0: Evet.
1: Yani bu nereye gidecek bu? Bu bir aynı zamanda bir sömürü, pazarlama şeyi haline gelmedi mi dünyada?
0: Tabii, çok geldi. Şöyle, estetik işlemler insanın kendisinden rahatsız olmasını sağlayan bir kültürle ilgili. Hmm. Siz vücudunuzdaki yağdan hoşlanmıyorsunuz. Diyetisyene evet. gidiyorsunuz. Yüzünüzdeki herhangi bir değişiklikten hoşlanmıyorsunuz. Bu size bu dünyada yaşamanız için, yaşayabilmeniz için gerekli beden dediğimiz vitrinin nasıl düzenlenmesi gerektiğine dair farkında olarak ya da olmadan, tabii bunu illa bu yayını yapılıyor demiyorum ama toplumsal bilinçaltıyla, Fısıldı gazetesiyle kişilerin birbirine iletişimde bulunarak yaptıkları bir işten bu, toplumsal kabulü ve ölümsüzlüğü artırışa, kişinin de kendini sanal olarak iyi hissetmesine neden olan bir durum. Bizim kültürümüz üst üste konulmuş. Siz de o kuşağın ürünü olduğunuz için, hem de öğretmen olduğunuz için, o kuşağın ürünleri, bütün bilgileri sağlıklı bir şekilde üst üste koyarak ve bu bilgilerin gerekliliğini tartışarak gelişmiş bir kuşak. Özellikle 1980'lerden sonra postmodern kültür dediğimiz kültürde bir çözülme var. Bu çözülme insanların ne yaparsanız yap serbesttir anlayışıyla ilgili olan, işte üstüne giy, yırt veya bir muzun üstüne flaster çek veya yolda giden insanın başına hayatla, yaşamla bağdaşmayan bir şekil ver ve onları görüntüle. Çağdaş sanatın kabul edilen bir kısmı bu. Ama biz bu düşüncelere göre gelişmedik. Bu bir kültürel entropi. Kültürel entropi, toplumun ulaştığı birikimlerin toplumun yararına kullanılacak şekilde, toplumun çözülmesine yardımcı olacak şekillere dönüştürmesidir. Bu nitelikli bireylerden çok kolay ikna edilebilen ve sürü psikolojisine uyan insanlar grubu yetiştirmeye dönüşen bir durumdur. Bu durumun da tehlikeli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, ya bu estetik rüzgarı diyelim, tehlikeli.
0: Tabii, estetik rüzgarın içinde tabii bu burada... Instagram siteleri var, fotoğraflar var. Siz kendiniz bir fotoğrafınız koyuyorsunuz mesela, bir de foto estetik var. Fotoğrafınızı estetik alanlara göre koyuyorsunuz. Yani
1: beni bu hale getir.
0: Evet. Siz artık kendinizi değil de kendinizin kültüre göre verilmiş yabancıyı seviyorsunuz. Yani aynadaki yabancıyı daha çok, kendinizden daha çok evet. seviyorsunuz. Ve bu şekilde de aynadaki yabancıyla mutlu oluyorsunuz. Bu sarılama ve eğretileme metodu bir süre sonra gerçekle hayal arasındaki bağlantının kopmasına ve farklı dünyalarda yaşayan bir insan grubuna, toplum grubuna neden oluyor. Gerçekleri ve hakikati temsil etmek giderek zorlaşıyor. Zaten günümüzde hakikati hakikaten anlatmak oldukça zor bir iş. Bunu da en iyi siz bilirsiniz.
1: Peki, üçüncü cinsiyet konusu, yani bununla beraber bu da bir sanki... Yani eskiden de olduğu söyleniyor bu işlerin. Ama belki kapaklı mı kalıyordu, gizli mi kalıyordu, nedir bilemiyoruz. Dünyada bakıyoruz, tarihte bildiğimiz çok ünlü insanların da böyle yanlarının olduğu konusunda çeşitli bilgiler okuyoruz. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemiyoruz. Ama sanki son yıllarda bu bir teşvik edilen bir hale mi geldi? Ne oldu? Onu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi efendim şöyle, deminki kültürel entropi kavramını veya kültürel çözülme kavramını, insanların kendi taşıdığı değerler kavramını cinsiyet sürecinin içinde düşünelim. Yalnız tabii bunun bir biyopolitik savaş olduğunu, biyokültürel savaş olduğunu varsayarak birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi bazı genetik anomaliler var. Yani kromozom anomalileri var. Bunlar nüfusun %1'inden daha altıda. Genel görülümleri itibariyle hermafrodit kişiler var. Bunlar antik dünyada da var. Bunlar bu tür değişiklikler veya değişik farklı cinsel yönelimler değişik dönemlerde görülmüştür. Ancak bunun bir kültürel politika olmasını ve bunun kültürel politika olarak toplumlara dayatılmasını, hatta cinsel tabuların olduğu toplumlarda bu tür kültürel savaşın unsuru olana gelen cinsiyetsizleşmenin tartışılması çok enteresan bir çelişki. Cinsel sorunlarını gerçek anlamda çözememiş bir toplumun cinsiyet değişiklikle ilgili, üçüncü cinsle ilgili fikirlerinin yoğunlaşması, gerçekten uzaklaşması, demin anlattığımız estetik cerrahiyle ilgili olarak da hakikatten kopuşu gerektiriyor. Şimdi bu nasıl oldu? Kısaca isterseniz bir öndeydi bunun. Normalde bizim hep Amerikan kaynaklarını takip ediyoruz. Amerikan kaynaklarında homoseksüellik uzun süre psikiyatrik olarak da suç olarak görülmüştü. Ancak 1968 yılında 2000 yıllarda ne olacak diye bir kitap yayınlandı Hermann Tahan'ın. 68'li yıllarda. Evet. Bu kitapta dünyayı değiştirecek 100 tane önemli parametre var. Termonükleer savaş var, füzeler var, dünyayı nelerin değiştirmesiyle ilgili. Bunlar çok fazla madde tutmuyor. Esas madde tutan şey bireylerin eğitilmesiyle ilgili, cinsiyet değişiklikleriyle ilgili ve toplumların parçalanmasıyla ilgili bir şey. Yani o zaman bu kitabı okuduğumuz zaman biz şuna dönüşüyoruz. Türkiye'de tercümesi var mı bilmiyorum bu kitabın ama çok önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de bütünü, yani dünyada ve Türkiye'de bütünü parçalayacak ne varsa her şey yasal, bütünü ileriye mesela ulus devletler. Ulus devletleri yaşatacak ne varsa yasa dışı ama bunu parçalayacak ne varsa sosyal, toplumsal ve bireysel ayrıntılı yasal hale geliyor. Bu üçüncüsü de bununla ilgili. Üçüncüsü ise en büyük eleştiri bunun biyokültürel savaş aracı olması, istatistiklerin dışında toplumu etkilemesi ve bu toplumu etkilemesinin bir direniş ölçüsü olması. Ve bir varoluşu, sanal bir gerçekçiliği, bir varoluş halinde ulusal kurumlarla tehdit ederek yürütülmesi. En tartışılacak tavır bu. Üçüncü cinsiyet diye bir cinsiyet olamaz. Böyle bir tercih olamaz. İnsanların cinsel seçimi özgürlüğü diye bir şey olamaz. Çünkü bu kültürel olarak verilen bir şey. İnsanlardaki cinsiyet değişiminin kültürler dışında demin anlattığım
1: biyokültürel bir savaş.
0: Evet, burada biyokültürel pek çok savaş var. Pek çok alanda savaş var. Müzikte var, orada var. Ama biz sorunuz üzerine bu üçüncü cinsiyet biyokültürel savaşın bir şeyi, uzantısı.
1: Evet. Peki nereye gider bu iş? Yani giderek de büyümeye başladı sanki.
0: Şimdi tabii ne kadar büyürse büyüsün gerçeklerin üstüne çıkamaz. Hakikat eninde sonunda olaya hakim olur. Fakat bu gitmesinin en önemli şeyi bireysel örgütlenmeleri, bizi etkileyen özellikle genç kesimde, cinsel kesimi henüz tam oturmamış 18 yaş, 14-18 yaş arasındaki insanları etkileyen bir sistem var. Bu sistemi muhakkak şey yapmak lazım, kontrol etmek lazım. Üniversitelerde bu tür derneklerin oluşmasını kabul etmemek lazım. Bunlar devlet nizamına ve insanın biyolojik nizamına uymayan faaliyetler. Bunları yasaklamak lazım. Bunlarla ilgili tabii elimde net bilgi yok ama bazı fonların geldiğini, araştırmaların yapıldığını, sosyolojik araştırmaların yapıldığını görüyoruz. Bunları dikkatle takip etmek ve sorgulamak gerekiyor. Çünkü Türkiye'deki esas sorun üçüncü cins sorunu değil. Türkiye'de esas sorun toplumun, gençlerin kendilerini doğal cinsiyetleriyle ifade edip edemediğinin tartışılması sorunu.
1: Orada bir sorun görüyor musunuz?
0: Orada şöyle bir sorun var. Tabular, toplumsal yasaklar gençlerin içsel enerjisini ortaya dökmekte engel oluyor. Bu yüzyılların bir sorunu, günümüzün bir sorunu değil. Ama bu insanın biyolojik sorunu. Ama bahsettiğiniz üçüncü cinsiyet sorunu, ülkemiz için konuşalım. Ülkemiz için açılan savaşların bir tanesi.
2: Radyo Sputnik'te yayınlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının konuğu kalp damar cerrahı Profesör Doktor Fehmi Katırcıoğlu oldu. Profesör Doktor Katırcıoğlu modern toplumda bireyin giderek kendi bedeninden ve kimliğinden uzaklaştığını belirterek aynadaki yabancıyı sevme halinin sosyal medya ve estetik algısının etkisiyle ortaya çıkan bir yabancılaşma biçimine dönüştüğünü ifade etti. Katırcıoğlu bu durumu estetik rüzgarı olarak niteledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu pazarlar, saat 12. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Türkiye 2026 Dünya Kupası ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapay zeka eylem planını açıkladı. Trump, İran'la anlaşma bugün imzalanabilir dedi. Ayrıntılar bültenimizde. ...24 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Türkiye puansız bir başlangıç yaptı maalesef. Amili futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında Kanada'nın Vancouver şehrinde karşılaştığı Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Oynanan mücadelede daha çok gol arayan taraf ay yıldızlılar olmasına rağmen Avustralya, İran Kuda ve Matt Califf'ın golleriyle 3 puanı kaptı. Avustralya bu galibiyetle lider ABD'nin ardından D grubunda ikinciliğe yerleşti. Türkiye ise 3. sırada kaldı. Avustralya-Türkiye maçını BC Plus Stadyumunda 52.497 biletli seyirci izlerken kritik maç tüm yurtta da dev ekranlardan takip edildi. Amili futbol takımımızın 24 yıllık Dünya Kupası hasretini bitirdiği tarihi Avustralya maçı için Türkiye sabahın ilk ışıklarıyla ayağa kalktı. Futbol severler sabah saatlerinde tarihi alanlarda, meydanlarda ve sahillerde kurulan dev ekranlarda buluştu. Alanlar dolup taştı. Amililer Vancouver'daki kritik randevuya çıktığında Bursa Ulu Camii'den Kaş Antipelos Antik Tiyatrosu'na kadar yurdun dört bir yanında dev ekranlarda coşkuyla takip edildi bu maç, ancak olmadı. Avustralya'ya 2-0 mağlup olan Amili futbol takımı grupta ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü San Francisco Bay Area Stadyumunda Paraguay'la karşı karşıya gelecek. Gündemin diğer başlıklarına bakalım. Dün Tersane İstanbul'da Türkiye Yapay Zeka Zirvesi düzenlendi. Türkiye'de yapay zeka alanında atılacak adımlar ve son gelişmeler bu zirvede konuşuldu, tartışıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da önemli açıklamalara imza attı. Türkiye'nin yapay zeka alanında lider ülke olacağını ifade eden Erdoğan, bu alandaki hedefleri tek tek sıraladı.
2: Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde lider ülkeler sınıfına taşıyacak yeni eylem planımız fark et, istifade et, üret, yönet olmak üzere 4 eylem üzerine inşa edin. 2030 yılına kadar ülkemizin veri merkezi kurulu gücünü en az 1 gigabayta çıkaracağız. Yapay zeka büyüme bölgeleri kuracağız. İstanbul'u yapay zeka alanında Türkiye'nin uluslararası vitrini ve yatırım diplomasisi şehri olarak konumlandıracağız.
1: Ankara Havalimanı yarın açılıyor. Yenilenen Etimesgut'taki askeri havalimanı Ankara adını alarak hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet verecek. Esenboğa'nın yükünü hafifletecek havalimanı NATO zirvesinde de kullanılacak. İstanbul Havalimanı M11 metro hattı 18 Haziran'a kadar sinyalizasyon çalışmaları nedeniyle kapatıldı. Hat 19 Haziran'da yeniden açılacak. Bu kapsamda Fenertepe, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadyumu ve Halkalı istasyonlarında yolcu kullanımına açılacağı ifade edildi. Alternatif ulaşım düzenlemeleri de yapıldı. İGA ve Türk Hava Yolları uçuşu bulunan yolculara havalimanına giderken normalden en az 1 saatte erken yola çıkmaları tavsiyesinde bulundu. Ayrıca Havis seferlerinin sayısının artırılacağı, İETT hatlarının da hizmet vermeye devam edeceği bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. Yeni dönemde ilk ders zili 14 Eylül'de çalacak. Öğrenciler Kasım ve Mart aylarında ara tatil yapacak. Yarı tatil ise 25 Ocak'ta başlayacak. Okullar 25 Haziran 2027'de kapanırken uyum eğitimleri de takvime eklendi. Yeni eğitim döneminde okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacı 7-11 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Dünyadan gelişmelerle devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump aylardır süren askeri hareketlilik ve diplomatik temasların ardından İran'la tarihi bir mutabakata varıldığını ve anlaşmanın imzalanmasının planlandığını duyurdu. Trump, nükleer silaha karşı örülmüş bir duvar olarak nitelendirdiği bu anlaşmanın imzalanmasının ardından da Hürmüz Boğazı'nın açılacağını kaydetti. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı sözcüsü ise yaptığı açıklamada ABD ile mutabakat bugün imzalanmayacak, beklememiz gerekiyor dedi. İran basını da ABD ile imzalanması muhtemel mutabakat zaptına ilişkin teknik, siyasi ve hukuki değerlendirmelerin sürdüğünü, henüz nihai bir karar alınmadığını bildirdi. İran Devlet Televizyonu ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarında ölen eski İran dini lideri Ali Hamane için cenaze törenlerinin 4-9 Temmuz tarihleri arasında Tahran, Kum ve Meşhed'de düzenleneceğini duyurdu. Açıklamaya göre Hamane'nin naaşı son törenin ardından Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi içinde hazırlanan alanda defnedilecek. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
3: Avrupa'da Rusya ile barış rüzgarı esiyor. Bunu niye söylüyorum? Çünkü o kadar çok dillendirilmeye başladı ki son dönemlerde, bu görüşü savunanların da oyları artıyor. Yani şu anda Avrupa'da esen rüzgar Rusya ile barış rüzgarı. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Onun için biz zaman zaman bu noktada sürekli uyarılar yaptık. Avrupa'da 1-2 sene içerisinde dengeler çok değişebilir dedik ve şu anda da öyle bir noktaya doğru hızlı bir şekilde ilerliyor.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
4: Bunu biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz? Suda çözünen B12 vitamini vücutta depolanabilen ender B vitaminlerinden biridir. B12 vitamini karaciğerde yıllarca saklanabilir ve bu sayede uzun süreli eksikliklerde bile vücut bu stoktan faydalanabilir. Bunu biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz?

0: lines, because you're mine, I walk the line.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Güneş sisteminin merkezinde yer alan bir yıldız, dünyadaki yaşam içinde çok önemli bir enerji kaynağı. Güneş ışınlarının sağlığımız için yararları olsa da zararları da bulunuyor. Uzmanlar bu konuda özellikle belirli yaş gruplarına dikkat çekiyor. Güneş ışınlarının en tehlikeli kısmı atmosfer tarafından filtrelenir ve bu ışınların 1/3'ü dünyaya ulaşır. Kozmik ışınlar, gama ışınları, X ışınları ve UVC ışınları yeryüzeyine ulaşmaz. UVB, UVA, görünür ve kızıl ötesi ışınlar dünyaya ulaşan ışınlar olarak sayılabilirken bu ışınlar cildimizi etkileyen ışınlar kategorisine girer. Güneş ışınları cilt üzerinde güneş yanığı, erken cilt yaşlanması ve cilt kanseri gibi tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Ayrıca sıcak çarpması ve güneş çarpması gibi başka riskler de mevcuttur. Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Başak Yalçın söz konusu riskleri ve korunma yöntemlerini Radyo Sputnik'e anlattı. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte cildimizin güneş ışınlarına maruz kalma oranı arttı. Bu oran güneşlenme aktiviteleriyle daha da artıyor. Gazeteci İrem Bender'in sorularını yanıtlayan Profesör Doktor Yalçın, bronzlaşma amacıyla güneşlenmenin risklerine dikkat çekerken bronzlaştırıcı yağlara yönelik uyarılarını da şöyle sıraladı.
3: Biz güneşlenmeyi, özellikle bronzlaşmak amacıyla güneş altında kalmayı kesinlikle ve kesinlikle önermiyoruz. O tamamen cilt sağlığı açısından, hani hiçbir faydasını söyleyemeyeceğim, tamamen zararlı olan bir alışkanlıktır. Yani faydası bunun gerçekten yok. Yani belki hani yatıp rahatlamak, dinlenmek anlamında bir faydası olabilir ama onun dışında cildimizin bronzlaşmasının genel sağlığımıza hiçbir olumlu katkısı olmadığı gibi bu tamamen de zararlıdır. Hatta bu amaçla bazen bu yağlardan filan da faydalanıyor vatandaşlarımız. Bu da daha da tehlikeli bir durum. Yani çünkü normalde bronzlaşmamızdan daha hızlı ve daha güçlü bir şekilde bronzlaşmamızı sağlıyor. Ve onun da oluşturduğu olumsuz etkiler belli bir süre sonra, belli bir yaştan sonra ciddi anlamda görülmeye başlıyor. Belki hani kısa dönemde bir bronzluk, böyle bir ne bileyim belki popüler, güzel bir görünüm olarak kişiler tarafından algılanabilir ve erken vadede çok fazla bunun olumsuzlukları görülmeyebilir ama uzun vadede yaşlılık döneminde bu ciddi anlamda erken deri yaşlanması ve cilt kanserlerinin gelişimi açısından çok ciddi anlamda bir risk faktörü oluşturuyor. Bir de tabii ki cildin genel yapısını da bozuyor. Yani ciltte renklenme problemleri oluyor, damarlanma problemleri oluyor gibi cildimizin uzun vadede genel yapısını da bozup kansere ciddi anlamda bir yatkınlık oluşturuyor.
2: Dünyaya ulaşan ve cildimize çeşitli etkileri bulunan UVA ve UVB ışınlarının farklarını anlatan ve bu ışınların güneş koruyucularda nasıl yer aldığını da açıklayan Profesör Doktor Yalçın şunları söyledi.
3: Dünyamıza ulaşan güneş ışınları ultraviyole A ve B diye iki şekilde sınıflandırılıyor. Ultraviyole B dediğimiz tip daha ziyade işte gündüz, yazın yani belli yüksekliklerde yani güneşin çok geldiği dönemlerde dünyamıza daha fazla ulaşıyor. Yani buna biz 12 ile 4 arası daha fazla ulaşıyor diyoruz. İşte kışa göre yazın daha fazla ulaşıyor diyoruz. Bu tip yani ultraviyole B dediğimiz tip hem güneşin yanıklarına neden olan, güneş yanıklarına neden olan dalga boyudur. Hem de aynı zamanda cilt kanserine asıl olarak neden olan dalga boyudur. Ultraviyole A dediğimiz dalga boyu ise yılın her mevsiminde mesela hava güneşli de olsa, bulutlu da olsa, yaz da olsa, kış da olsa, ne bileyim saat 12'de de olsa, 6'da da olsa, hani gece dışında tabii ki dünyaya aynı miktarda geliyor. Ve bu pencereden de camdan da geçip evimizin içinde de bize ulaşan bir dalga boyu. İşte ultraviyole A dediğimiz bu dalga boyu da asıl olarak cildin yaşlanmasıyla ilgili problemlere neden oluyor. O nedenle de biz aynı zamanda yani hem yanıklardan hem kanserlerden hem de yaşlanmadan korunmayı hedefliyorsak hem ultraviyole A'yı hem de B'ye karşı ikisine karşı koruyucu kullanmamız gerekiyor. Güneşten koruyucuların üzerinde gördüğümüz SPF dediğimiz dediğimiz faktör, işte SPF 30 diyoruz, 50 diyoruz. Bu ultraviyole B'ye karşı korumayı gösterir. Ultraviyole A'ya karşı göstermez. Aynı zamanda bir güneşten koruyucu mutlaka bu SPF dışında bir de ultraviyole A koruyuculuğu da içermeli. Yani güneşten koruyucunun üzerinde ultraviyole A'ya karşı da koruyucu olduğunun ibaresinin bulunması gerekiyor ki güneşin tüm olumsuz etkilerinden korunabilelim diye.
2: Güneş koruyucularının üzerinde yer alan 30-50 gibi faktörlerin koruma oranını değil, koruma süresini belirttiğini kaydeden Profesör Doktor Başak Yalçın şöyle devam etti.
3: 50 faktörün 30 faktöre göre avantajı nedir dersek, daha yüksek korumuyor aslında, daha uzun süre koruyor. Yani mesela tekin 2 saatte bir tekrarlıyorsak ötekini 3 saatte bir tekrarlıyoruz demek. Yoksa daha güçlü bir koruma sağlamıyor. Şimdi güneşten koruyucuyu kullanmamız önemli, o kesin. Ve onu yaz kış kullanmamız önemli. Ama özellikle yazın dışarıda sık sık çıkıyorsak 2 saatte bir bunun tekrar edilmesi gerekiyor.
2: Güneşten korumak için güneş kremlerinin yanında alabileceğimiz bir takım önlemleri sıralayan Profesör Doktor Yalçın, çok bilinen bir yanlışı da Radyo Sputnik'e anlattı.
3: Güneşten korunmadaki ana yöntemlerimizden bir tanesi bu olmakla birlikte diğer çok önemli yöntemler de var. Bunlardan birincisi özellikle yaz döneminde işte saat 11 ile 4 arasında çok fazla güneşte kalmamayı öneriyoruz. İkincisi öyle bir dönemde dışarıda olmak zorundaysak mutlaka gölge alanlarda olmayı öneriyoruz. Bunun dışında şapka kullanımı, geniş kenarlıklı şapka kullanımı ve güneş gözlüğü kullanımı da güneşten korunmak açısından çok önemli. Giyim şeklimiz önemli. Mesela hep yanlış bilinir. İşte daha gevşek dokunmalı ve açık renk giysiler yazın tercih edilir diye. Evet, belki hani terlemeyi azaltan bir faktör olabilir ama güneşten korunmak için daha ziyade sıkı dokunmuş ve koyu renk giysileri tercih etmemiz. Daha uygun o. Yani güneşten korunmak için uygun o. Bir de belki hani halkımızın bilgilendirilmesi gereken önemli bir konu da ultraviyole indeksi diye bir kavram vardır. UV indeksi diye. Bunu da meteorolojinin sitesi birçok aslında artık üniversitelerin sitelerinde falan da bulunuyor ama meteorolojide çok net bir şekilde var. Günün hangi saatinde yaşadığınız bölgeyi yazıyorsunuz ve günün hangi saatinde ne miktarda ultraviyole dünyaya ulaşıyor bunu görüyorsunuz ve bu 1 ile 11 arasında derecelendiriliyor. Mesela 7'nin üstünde bir rakamsa orada gördüğünüz dışarı çıkmamanız o saatte öneriliyor. Ama 3 ile 7 arasında bir rakamsa işte çeşitli önlemler alarak işte güneşten koruyucumuzu, şapkamızı, gözlüğümüzü, giysilerimizi, hani kapatıcı giysilerimizi giyerek dışarı çıkmamız öneriliyor. Yani halkımız dışarı çıkmadan önce bir ultraviyole indeksine baksınlar meteorolojiden. Ve yani hangi, nasıl bir rakamsa ona göre bir önlem alarak dışarı çıkabilirler.
2: Güneş ışınlarına daha fazla maruz kalan çocuklarda ileriki dönemlerde cilt kanseri görülme olasılığının arttığını ifade eden Profesör Doktor Yalçın, bir kez kabarcıklı güneş yanığına maruz kalındığı takdirde cilt kanseri riskinin 2 kat arttığını da sözlerine ekledi.
3: Yapılan tüm bilimsel çalışmalar göstermiş ki biz hayatımız boyunca maruz kaldığımız güneş ışınlarının %80'ini çocukluk döneminde maruz kalıyoruz. Bu nedenle çocukları korumamız çok önemli. Yani çocukluk dönemi aslında erişkin yaştaki deri kanserleri için bir zemin hazırlıyor. Yani özellikle çocukları korumak deri kanserlerinin ya da işte güneş yanıklarının ya da deri yaşlanmasının ileriki hayatta önlenmesi açısından en önemli yaş grubu. Bu bir kere çok çok önemli. Yani burada ne yapmalıyız? Mesela çocuklar için özellikle hani demin bahsettiğim genel önerilere mutlaka uymalıyız. İşte güneşten koruyucu şapka, gözlük giyin, kapalı bırakmak gibi. Ama bunun yanı sıra mesela şeyde de çocuk oyun alanları gibi, çocuk parkları gibi çocukların hani çokça bulunduğu yerlerde mutlaka güneşten engelleyici üstlerde tente olmalı. Yani bir tente sayesinde çocuklar fiziksel olarak da güneş ışınlarından kaçınmalı. Çünkü çocuklar dışarı ister istemez çok bulunuyor, oynuyorlar, bulunuyorlar. O nedenle hani belki belediyelerimize, belki hani ne bileyim sivil toplum örgütlerine düşen en önemli görevlerden bir tanesi çocuk oyun alanlarının üzerine bir çadır gibi tentelemek olmalı. Güneşin verdiği zarar normalde derimizdeki hücrelerimizin DNA yapısını bozuyor. Yani yavaş yavaş DNA yapımız bozulmaya başlanıyor. Bir süre vücut bunu kompanse edebiliyor. Yani idare edebiliyor. İşte onarıyor. Normal hale getirmeye çalışıyor. Ama yıllar içinde sürekli de güneş ışınlarına eğer maruz kalırsak derimizdeki hücreler artık bu DNA'larını yani genetik yapılarını onaramaz hale geliyorlar. Onaramaz hale geldiği andan itibaren de bu hücreler kanser hücresine dönüşüyor. O nedenle ne kadar uzun süre ve ne kadar şiddetli güneş maruziyetine uğrarsak yani çocukluk döneminde tabii ki yani güneşe maruz kalıyoruz ama çocuk onarabiliyor. Daha güçlü bir bünyeye sahip olduğu için, daha sağlıklı olduğu için ama yıllar içinde bu biriktikçe artık kişiler baş edemiyor bununla ve bu hücreler artık yapısını bozuyor ve kanser hücresi haline dönüşebiliyor. Özellikle de bu çocuklar açık renk cilde sahiplerse yani sarışın çocuklarsa ve vücutlarında zaten yapısal olarak çok fazla benleri varsa bu çocuklar çocukluklarında çok fazla güneşine maruz kalırlarsa erişkinlik döneminde bu ciddi bir kanser riskini artırıyor. Mesela şöyle bir şey de söyleyebilirim. Çocukluk döneminde ya da işte bir kere bile kabarcıklı yanmak yani hani bazen çok yanılır ve sırtta falan kabarcıklık olur. O kabarcıklı yanmak bile cilt kanseri ihtimalini iki kat artırıyor.
2: Kimler hangi güneş kremlerini tercih etmeli sorusunuysa Profesör Doktor Yalçın şöyle yanıtlıyor.
3: 2 yaşından önce güneşten koruyucuyu da çok fazla önermiyoruz. Yani burada 2 yaşından önce asıl önerdiğimiz şey çocuğun direkt olarak güneş ışınlarına maruz bırakılmamasıdır. Yani 2 yaşın altındaki çocuk asla ve asla direkt olarak güneş ışınlarına maruz bırakılmalı. Ama 2 yaşından sonra aktif güneşten korumaya başlamalıyız güneşten koruyucularla. Şimdi şeyde çocuklarda, hamilelerde ve hassas ciltlere sahip olanlarda asıl olarak kullandığımız güneşten koruyucular mineral içerikli olanlardır. Şimdi güneşten koruyucuları kimyasal ve fiziksel olarak ayırıyoruz. Kimyasal koruyucular deriye uygulandıktan sonra derinin bir alt tabakasına geçerler ve güneş ışınlarını engellerler. Ama fiziksel dediğimiz ya da mineral dediğimiz güneşten koruyucular ise cildin yüzeyinde bir bariyer oluşturarak engellerler. Yani teki emilerek etki ediyor ilki. Fiziksel güneşten koruyucu ya da mineral koruyucular dediğimizde cilt üzerinde bir katman oluşturarak etki ediyor. Şimdi biz çocuklarda kimyasal ya da çocuklarda işte hamilelerde hassas cilde olanlarda kimyasal güneşten koruyucuları tercih etmiyoruz. Tam tersine mineral yani fiziksel olanları tercih ediyoruz. Doğru yaşa göre farklılık olur. Ya hassas cilde olanlar ve işte gebeler ve çocukların kullanması gereken güneşten koruyucular mineral yani fiziksel güneşten koruyucular olmalıdır.
2: Renklendirici içeren güneş kremlerinin koruma oranının diğer güneş kremlerine göre daha yüksek olduğunu kaydeden Profesör Doktor Yalçın şunları söyledi.
3: Güneşten koruyucu içeriyorsa yani SPF ve ultraviyole A korumaları varsa aynı zamanda CC yani CC krem olmasının avantajı şu, bir miktar renk maddesi vardır, demir elementi vardır bu kremlerde ve özellikle renkli olan yani biz tinted diyoruz, renkli güneşten koruyucular ya da sizin dediğiniz gibi CC, BB kremleri olabilir. Bunların bir miktar daha koruyuculuğu daha yüksektir. Yani hani bu kozmetik olarak düşünmemek lazım. Renkli olan güneşten koruyucular aynı zamanda güneşten de daha iyi korurlar.
2: Profesör Doktor Yalçın güneş çarpması ve sıcak çarpmasının hayati risk yaratabileceğini aktarırken söz konusu durumların belirtileri ve belirtilerin görüldüğü ilk anda yapılması gerekenleri de anlattı.
3: Güneş çarpması aslında sıcak çarpmasının bir türüdür. Sıcakta kalmaktır orada asıl problem ama güneş çarpması bu sıcak çarpmasının en güçlü ve tehlikeli halidir. Burada aslında şöyle bir olay oluyor. Çok fazla uzun süre özellikle de çocuk olsun, yaşlı olsun ya da sağlık problemi olan kişiler olsun. Yani birazcık hani metabolizmaları da zaten sıkıntılı olan kişiler sıcakta çok çok fazla kaldıklarında bir süre sonra vücut sıcak ayarlamasını yapamıyor. Normalde biz terleyerek işte o sıcağı atmaya çalışıyoruz. İşte çeşitli metabolik düzenlemeler yaparak vücudumuzda sıcağı atmaya çalışıyoruz. Ama çok fazla sıcağa maruz kalındığında yani aşırı şekilde kalındığında bir süre sonra vücudun bu savunma sistemleri devre dışı kalıyor. Yani terleme bozuluyor. İşte ne bileyim sıcağı atacak yöntemlerini vücut kaybetmeye başlıyor. Yani bununla baş edemez hale geliyor. Bunun sonucunda da ilk bulgulardan bir tanesi vücut ısısı artıyor. Yani işte 40 derecelere kadar ulaşan sıcaklığın ağrımız oluyor. Bir süre sonra tansiyon değişiklikleri, işte bulantı, kusma meydana gelebiliyor. Ciltte kızarıklık olabiliyor ve daha da ilerlerse işte terleme bozuluyor ve mental durumu, yani ruhsal durumu bozulmaya başlıyor. Böyle bazen hatta kendini kaybettiği, bilinç kaybının olduğu durumlar oluyor. Bu kişiler yani sıcak çarpmasının diğer bulgularından bir tanesi, hızlı hızlı solumaya başlarlar. İşte kalp hızları artar ve bir baş ağrısı hissederler. Bunların hepsi sıcak çarpmasının belirtisidir. Ama güneş çarpması daha da bunun kötüsüdür. Çünkü burada hem sıcak artışı vardır vücutta, hem de bir taraftan da güneş yanığı olabilir. Yani vücut aynı zamanda eğer açıktaysa ve güneşin etkisindeyse bir taraftan da güneş yanığı olur. Bunun sonucunda da işte sıvı elektrolit dengesi dediğimiz ya da protein dengesi dediğimiz durumlar da bozulur. Ve bunun sonucu gerçekten hem sıcak çarpmasının ama hem de özellikle güneş çarpmasının sonucunda çok hayati tehlike bile oluşturacak bir klinik tablo ortaya çıkabilir. Bunu hissettiğim ya da yakınımızın böyle bir şey olduğunu gördüğümüzde tabii ki bir an önce acil servise başvurulması lazım. Ama o süreçte de hani bir beklemedir, ambulans bekleme ya da götürme sürecinde de bir an önce kişinin soğutulması lazım. Hatta mümkünse işte bir soğuk, yani su içine sokulabilir ya da bir ventilatörle soğutulabilir. Yani bir şekilde soğutulması, hatta sıvı alacak durumdaysa ona birazcık su vermek gerekebilir. Elektrolit dengesi bozulacağı için maden suyu hani verilebilir ama tabii ki hastanın bilinç durumuna göre, çünkü maden suyu biraz da gazlı filandır, yani bunu yutarken aspire etmemesi, nefes borusuna kaçırmaması gerekir. Yani önemli olan orada aslında ilk planda yapacağımız şey, yani kişisel olarak, çünkü acil servise zaten gitmek durumundayız, mutlaka bir sıvı vermek. Ama maden suyu alabiliyorsa tabii ki daha iyi, çünkü içinde bunun mineralleri de vardır, yani kişinin kaybettiği mineralleri de verebilir. Ama asıl yapmamız gereken bir an önce soğutmak. Yani bu üstüne su dökmek olabilir, soğuk bir şeyler uygulamak olabilir. Yani bir an önce soğutmak ve mümkünse hani tabii ki sıvı takviyesi yapmak uygun olabilir. Ama acil servise gidildiğinde de orada zaten hani serumlarla falan o sıvı takviyesi yapılıp kişi soğutulacaktır. Bu dönemde özellikle herhangi bir ilaç verilmemesini ben özellikle öneriyorum. Hani aspirindi, ateş düşürücüydü falan. O tip işleri hastanede sağlık ekipleri tarafından yapılması daha uygun olacaktır.
2: Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte cildimizin güneş ışınlarına maruz kalma oranı arttı. Güneş ışınları cilt üzerinde güneş yanığı, erken cilt yaşlanması ve cilt kanseri gibi tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Bu tehlikeli sonuçlara sıcak çarpması ve güneş çarpması gibi başka riskler de eklenebiliyor. Radyo Sputnik'in sorularını yanıtlayan Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Başak Yalçın, güneş hücrelerinin DNA yapısını bozduğunu belirterek güneş ışınlarının %80'ine çocukluk döneminde maruz kalıyoruz. Bu nedenle çocukları korumamız çok önemli. Yani çocukluk dönemi erişkin yaştaki cilt kanserleri için bir zemin hazırlıyor. Özellikle çocuklar cilt kanserlerinin, güneş yanıklarının, deri yaşlanmasının ileriki hayatta önlenmesi açısından en önemli yaş grubunda, dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. I'm not afraid to

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gazeteci Barış Mutlu, Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programının konuğu oldu. Mutlu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın daha ilk günlerinde yaşanan organizasyon sorunlarını, ABD'nin vize politikalarını ve turnuvanın futbol kamuoyunda beklenen heyecanı yaratamamasının nedenlerini değerlendirdi.
2: Ne diyorsun bu Amerika'da olan bitene? Seni şaşırttı mı mesela? Beni açıkçası Trump'la Amerika'yı hiç şaşırtmadı.
3: Yani olacak şey değil Güçlü Özkan. Şimdi şöyle söyleyeyim, şöyle başlayalım daha doğrusu. Önceden çok bilindik ülkeler sürekli tekrarlayarak Dünya Kupası'nı alıyordu. İşte Uruguay'dan bu yana Meksika'dır, Brezilya'dır, işte Avrupa'da olacaksa İtalya'sı, Fransa'sı vesaire. Daha sonra bunu çeşitlendirme yoluna gittiler. Biraz aslında Blatter zamanında başladı bu. Katar'a verilmesi, Rusya'ya verilmesi vesaire Dünya Kupası'nın. Şimdi bunu yaparken murad edilen bir şey var. Hem bu ülkelerle ilgili futbol severler vesaire burayı görsün, burada nasıl bir ortam var. Hem de o ülkenin gözlüğünden bakıldığında, penceresinden bakıldığında onu da biraz meşrulaştırma. Bu dairenin içine çekme. İşte böyle oluyor. Bak, bu ülkelerle, bu ülkelerin organizasyonu, gelenler, gidenler vesaire, o gerçekten çok başka bir tecrübe ve beraberinde çok başka bir sonucu getiriyor. Yoksa ne Katar'ın ne Rusya'nın oradan gelecek, Dünya Kupası'ndan gelecek gelirlere çok fazla ihtiyacı yok örneğin. Şimdi Amerika örneğine baktığımızda da, ABD, Meksika, Kanada örneğine baktığımızda da bunun farklı bir versiyonunu görebiliyoruz. Yani Dünya Kupası organizasyonu alışılagelmiş ülkelerin dışındaki ülkelere, devletlere verilirken bu söylediğim şeyin dışında bir şey daha murad ediliyor. Yani deniliyor ki bütün bunlar yaşanırken siz de kendi bulunduğunuz noktadan yani azıcık da olsa taviz verin ve böylece dünya kamuoyuyla bir yerde buluşmak sağlansın. Tabii. Amerika Birleşik Devletleri vizesi, ABD'ye girerken zorlananlar, İranlı fotoğrafçının yaşadıkları, Özbekistan'ın yaşadıkları, Iraklı golcünün, tabii, bayağı da tanınmış golcü, 7 saat boyunca havaalanında tutulması. Ne sordun sen 7 saat boyunca ona? Ceza sahasında kendini niye yalandan yere atıyorsun diye mi sordun? Hayır. Belli ki siyasi sorular vesaire var. Sen eğer mevcut pozisyondan taviz vermeyeceksen,

0: mi?
1: Tabii.
0: Şöyle diyecekler, özel bir vize vesaire. O özel vizeyi şimdi ver o zaman. Yani neresinden tutabilirsin ki? Burada beklenti tabii İran'ın gruplarda el elenerek daha fazla ileri gitmemiz. Tabii böyle bir durum var. Yani genel çerçeveye baktığımızda eski ruhun, heyecanın olmaması vesaire, belki onları daha sonradan konuşuruz ama maddi olarak baktığımızda, manevi değil, madde açısından baktığımızda bir hayal kırıklığı içinde başladı Dünya Kupası. Zaten önceden bilmiyorum, yani belki hatırlarsın, bir ay kala, bir buçuk ay kala biz katılmasak bile Türkiye olarak, Türkiye'de bunun dalgası tabii eser dururdu futbolcular ve takımlar üzerinden. Şimdi biz iddialı takımlardan biriyiz ama buna rağmen 3-4 gün kala ya da işte dün başladı. Ben eminim birçok insan başladı mı, cuma değil miydi açılış maçı, hani açılış tabii programı vesaire diyen insan
1: var. Benim çevremde de var tabii, şaşırıyor insanlar perşembe akşamı Dünya Kupası açılışı mı olur diye. Orada tabii başka şeyler de devreye giriyor. Yani neden sıkışmış bir takvim de var aynı zamanda, bir de öyle bir gerçeklik var. Hani tarihi boyunca, Dünya Kupası tarihi boyunca hiç bu kadar çok ülke katılmamıştı. FIFA'nın tabii bu anlamdaki politikaları da çok enteresan.
2: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı programının konuğu olan gazeteci Barış Mutlu, ABD'nin Dünya Kupası sürecinde bazı ülke temsilcileri, sporcular ve taraftarlara yönelik uygulamalarının turnuvanın ruhuna zarar verdiğini söyledi. Mutlu, Dünya Kupası'nın farklı ülkeler ve toplumlar arasında köprü kurması gerektiğini, ancak ABD'nin izlediği politikaların bu amacı zedelediğini ifade ederek organizasyonun daha ilk günlerde tartışmalarla anılmaya başladığını dile getirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
5: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Yolculuk sırasında gündüz bile olsa bastıran uyku halinin nedeni yalnızca sıkılmak değil. Bilimsel bulgular bu durumun vücudun çevresel uyaranlara verdiği çok katmanlı bir tepki olduğunu ortaya koyuyor. Bilim ve Teknik Dergisi'nde yer alan habere göre araçların hareketi sırasında oluşan düşük frekanslı titreşimlerin merkezi sinir sistemi üzerinde doğrudan etkili olduğu belirtiliyor. Özellikle 4 ile 7 Hz arasındaki ritmik titreşimlerin beyinde uyanıklıkla ilişkili dalgaların azalmasına, uyku haliyle ilişkili dalgaların ise artmasına yol açtığı ifade ediliyor. Royal Melbourne Institute of Technology bünyesinde yapılan araştırmada araç içindeki titreşimlerin yatıştırıcı bir etki oluşturduğu ve sürüşten yalnızca 15 dakika sonra uyku halinin belirgin biçimde arttığı gösterildi. Yolculuk sırasında duyulan tekerlek sesi ve rüzgar sesi gibi sürekli ve monoton seslerin ise beyinde beyaz gürültü etkisi oluşturduğu aktarılıyor. Ani değişim içermeyen bu seslerin bir süre sonra beyin tarafından filtrelendiği, dış uyaranlara duyarlılığın azalmasıyla uykuya geçişin kolaylaştığı belirtiliyor. Araştırmalara göre yolculuk uykusunun bir diğer nedeni farklı duyusal sistemlerden gelen çelişkili sinyaller. Gözler sabit durulduğunu algılarken iç kulakta bulunan ve denge ile hareket bilgisini ileten vestibüler sistem hareket halini bildiriyor. Bu durum beyinde bilişsel strese yol açıyor ve beynin yorulmasına neden oluyor. Bazı uzmanlar yolculuk uykusunun bu duyusal çatışmadan kaçınmaya yönelik bir savunma mekanizması olabileceğini ifade ediyor. Yolculuk sırasında ortaya çıkan bir başka etken ise pasif yorgunluk. Fiziksel olarak bir faaliyet yapılmasa bile beynin sürekli değişen manzarayı takip ettiği ve bu monoton akışın beyin üzerinde yorucu bir etki oluşturduğu belirtiliyor. Özellikle yolcu koltuğunda oturulurken beynin bu durumu uyku zamanı olarak yorumlayabildiği aktarılıyor. Araştırmalarda öne çıkan önemli bir diğer faktör ise araç içindeki hava kalitesi. Kapalı alanda yolcuların nefes alıp vermesiyle karbondioksit seviyesinin hızla yükseldiği, bunun da merkezi sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı etki oluşturarak beyin fonksiyonlarını yavaşlattığı belirtiliyor. Taze hava girişi olmayan araçlarda biriken karbondioksitin yalnızca 20 dakika içinde bilişsel performansı düşürdüğü ve ağır uyku haline yol açtığı bulgular arasında yer alıyor. Yolculuk sırasında gündüz bile olsa bastıran uyku halinin nedeni yalnızca sıkılmak değil. Bilimsel bulgular bu durumun vücudun çevresel uyaranlara verdiği çok katmanlı bir tepki olduğunu ortaya koyuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 13. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapay zeka eylem planı Türkiye'nin vitrini olacak dedi. A milli takım 2026 Dünya Kupası'na yenilgiyle başladı. New York Knicks NBA şampiyonu oldu. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Tersane İstanbul'daydı. Türkiye yapay zeka zirvesinde konuştu. Türkiye'nin yapay zeka alanında lider ülke olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan bu alandaki hedefleri sıraladı.
2: Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde lider ülkeler sınıfına taşıyacak yeni eylem planımız fark et, istifade et, üret, yönet olmak üzere 4 eylem üzerine inşa edin. 2030 yılına kadar ülkemizin veri merkezi kurulu gücünü en az 1 gigabayta çıkaracağız. Yapay zeka büyüme bölgeleri kuracağız. İstanbul'u yapay zeka alanında Türkiye'nin uluslararası vitrini ve yatırım diplomasisi şehri olarak konumlandıracağız.
1: CHP içindeki hukuki süreç ve genel başkanlık tartışmaları devam ederken Özgür Özel de halkla buluşmaya devam ediyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel dün Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde konuştu, mücadeleye devam mesajı verdi.
3: Elinizdeki tüm güçlerle saldırsanız da ne kadar kötü, ne kadar vicdansız, ne kadar acımasız olsanız da sizin gücünüz bize sökmez. Milleti yenemezsiniz. Siz bizi yenemezsiniz. 19 Mart darbesinden beri, yani Tayyip Erdoğan'ın kendinden sonraki cumhurbaşkanına, AK Parti'nin kendinden sonraki iktidar partisine darbe girişiminden beri 117. kez bir otobüsün üstündeyiz. Göz gözeyiz, omuz omuzayız, ayaktayız, mücadeledeyiz, iktidara doğru gidiyoruz.
1: Kapsamlı yenileme çalışmaları tamamlanan Etimesgut Havalimanı, Ankara Havalimanı ismiyle yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak. Hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet verecek, Esenboğa'nın yükünü hafifletecek Ankara Havalimanı NATO zirvesinde de kullanılacak. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kayınpederinin evine giden uzman çavuş 4 kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan şüpheli hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken yaşanan olayla ilgili de çok yönlü soruşturma başlatıldı. Dış gelişmelere bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la varılan anlaşmanın bugün imzalanmasının planlandığını ve imzalandıktan hemen sonra da Hürmüz Boğazı'nın açılacağını iddia etti. Trump, dondurulan paralara da el değiştirme olmayacağını belirtirken zenginleştirilmiş uranyumun da imha edileceğini savundu. İran basını ise Donald Trump'ın imza tarihi konusundaki ısrarının arkasında yatan diplomatik kurnazlığı deşifre etti. Bugün Trump'ın doğum günü dendi. Bu tarihi sembolik olarak kendi lehine kullanıp reklam kampanyasına dönüştürmek istiyor. Bu manevraya izin vermeyeceğiz değerlendirmesi yapıldı. İngiltere Manş Denizi'nde bir petrol tankerine el koydu. İngiltere Savunma Bakanı Fransa'nın Kamerun bayrağı taşıyan Smithros tankerinin durdurulmasına yardım ettiğini bildirdi. Geminin son uğradığı limansa Rusya'daki Ustluga'ydı. Rusya daha önce defalarca yabancı tankerlerin batılı ülkeler tarafından ele geçirilmesini korsanlık olarak nitelendirmişti. Brezilya'nın São Paulo eyaletine bağlı Limeira şehrinde ekstrem spor tutkunlarının sık sık uğradığı ünlü iskelet köprüsünde korkunç bir olay yaşandı. 21 yaşındaki bir kadın özel bir şirketin düzenlediği bungee jumping etkinliğine katıldı. Fakat personelin güvenlik halatını kıza bağlamamasını, bağlamayı unutması sonrası genç kızın 21 yaşındaki kadının metrelerce yükseklikten boşluğa çakılarak feci şekilde can vermesine sebep oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ise 6 kişi gözaltına alındı.
4: Spor.
1: Uzun süren Dünya Kupası hasretine son veren Türkiye, 24 yılların ardından katıldığı organizasyona maalesef istediği başlangıcı yapamadı. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya ile karşı karşıya gelen amili takım sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Teknik direktör Montella ise yenilginin ardından yaptığı açıklamada "Üzgünüz, grup aşamasında bu durumu düzeltmek için vaktimizin olduğunu biliyoruz. Bu durumu düzeltebiliriz." dedi. Avustralya'da teknik direktör Tony Popovic ise galibiyetin kendileri için sürpriz olmadığını kaydetti. Amerika Basketbol Ligi NBA'de sezonun şampiyonu 53 yılın ardından New York Knicks oldu. San Antonio Spurs'un evi Frostbank Center'da oynanan serinin 5. maçını New York Knicks kazandı ve seriyi 4-1 ile bitirerek 1970-1973'ten sonra 3. şampiyonluğunu kazandı. Beşiktaş serinin ilk maçını kazanarak saha avantajını lehine çevirdi. Siyah beyazlılar Türkiye Basketbol Süper Ligi playoff serisi İlk maçında dün deplasmanda Fenerbahçe'yi 88-80 yendi ve seride 1-0 öne geçti. Eşleşmenin ikinci maçı 15 Haziran'da yine Ülker Sports Arena'da oynanacak ve 3 galibiyet alın takım şampiyon olacak. Yunanistan Basketbol Ligi'nde nefes kesen final serisinin son maçında Olympiakos, Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos Aktoros 89-85 mağlup ederek şampiyon oldu. Euroligi'de kazanan Olympiakos böylelikle double yaparak sezonu tamamladı. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
4: Şimdi bu isimler muhalefet tarafından bakanlık yaptıkları dönemde Hüseyin Çelik de Sadullah Ergin de en fazla eleştirilen isimlerdi. Çünkü biri o Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk döneminde milli eğitimle ilgili çok fazla tartışmaların olduğu dönemde çok eleştiriliyordu. Sadullah Ergin de 2009-2013 tam bütün o kumpas süreçlerinin olduğu bir dönemde Adalet Bakanlığı yaptı. Ve o dönemde de o operasyonlar devam etti. Şimdi bu isimlere muhalefet kanadının iktidarı eleştirdiği için ya da iktidara dair bir şeyler söyledikleri için tepkisel anlamda çıkıp sürekli başvurmaları biraz ilginç geliyor. Şöyle yani hani düşmanımın düşmanı dostumdur gibi bir kavrama bürünmek hani biraz da bir siyasi etik de olmalı değil mi? Çünkü bakanlık yaptıkları dönemde en fazla sizi eleştirdiniz. Ama bugün bakıldığında muhalefet kanallarında da bu isimleri sıkça görüyoruz. O yüzden bunu bir hatırlatma ihtiyacı duydum.
5: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
6: Abayı yakmak deyimi. Günlük hayatta abayı yakmış cümlesini duyduğumuzda birbirine fena halde gönlünü kaptırdığını, aşık olduğunu anlarız. Peki bu deyim nereden çıktı? Aba, dövme yünden yapılan, genellikle beyaz renkte üretilen kalın bir kumaştır. Özellikle dervişlerin giydiği, uzun, yakasız, kuşakla tutturulan sadi hırka denince aba anlaşılır. Bu deyimin ortaya çıkışı da eski tekelerde yaşanan bir olayla ilgilidir. Soğuk bir kış gecesi. Dervişler tekkenin dershanesinde halk olup şeyhlerini dinlemektedir. Odada büyük bir ocak yanar, dervişler yün havalarına sarılmıştır. Şeyh efendinin anlattıkları öylesine etkileyicidir ki dervişler kendinden geçmiş halde sohbeti dinlemektedir. Bu sırada ocağa sırtı dönük bir dervişin abasına kıvılcım sıçrar, kumaş tutuşur. Ama dervişin içi öylesine yanmaktadır ki dışındaki ateşi fark etmez. Şeyh efendi durumu fark edip dervişi uyarır ve onu yanmaktan kurtarır. O günden sonra birinin gönlünü fazla kaptıran, aşkından gözü hiçbir şeyi görmeyenler için abayı yakmak deyimi kullanılmaya başlanır. Dervişlerin sırtındaki yün bir aba. bir kıvılcımla tutuşmuş ama içindeki aşkın ateşiyle fark edilmemiş. Bugün birine gönlünü fazla kaptıranlara hala abayı yaktı diyorsak, işte o gecenin hatırası hala dilimizde yaşıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kişiliğin doğuştan mı geldiği yoksa yaşam deneyimleriyle mi şekillendiği sorusu bilim dünyasının en eski tartışmalarından biri olmaya devam ediyor. Son yıllarda genetik araştırmalarda yaşanan ilerlemelerse bu tartışmaya daha karmaşık bir yanıt veriyor. İnsan kişiliği ne yalnızca genlerle ne de yalnızca çevreyle açıklanabiliyor.
2: Haber kaynaklarının aktardığına göre bu alandaki dikkat çekici örneklerden biri 2009'da İtalya'nın Trieste kentine görülen bir dava oldu. Abdelmalek Bayut adlı bir sanık, bir kişiyi öldürmekten aldığı cezayı düşürmek için DNA'sında savaşçı gen olarak bilinen bir varyant bulunduğunu savundu. Mahkeme bu argümanı kısmen kabul ederek cezayı bir yıl azalttı. Söz konusu gen, bilimsel adıyla monoamin oksidaz A, 1990'lardan itibaren saldırgan davranışlarla ilişkilendirilmişti.
1: Ancak aradan geçen yıllarda genetik bilimi bu tür basit açıklamaların yetersiz olduğunu ortaya koydu. Hollanda'daki Amsterdam UMC bünyesinde psikiyatri ve karmaşık özellikler genetiği alanında yardımcı doçent olan Aysu Okbay, başlangıçta davranışların büyük etkili birkaç gen tarafından belirlendiğinin düşünüldüğünü, ancak bu görüşün artık geçerliliğini yitirdiğini belirtiyor.
2: Bugün bilim insanları kişilik özelliklerinin poligenik olduğunu kabul ediyor. Yani tek bir gen yerine binlerce genin çok küçük etkilerinin birleşimi kişiliği şekillendiriyor. Aynı durum çevresel etkiler için de geçerli. Tek bir büyük yaşam olayı yerine çok sayıda küçük deneyimin toplamı belirleyici oluyor.
1: Kişilik araştırmalarında uzun yıllardır kullanılan ikiz çalışmaları da bu karmaşıklığı ortaya koyuyor. Özdeş ikizlerin genetik olarak %100 aynı olmasına rağmen kişiliklerinin birebir örtüşmemesi çevresel faktörlerin rolünü gösteriyor. 1958-2012 yılları arasında yapılan 2500'den fazla ikiz çalışmasını kapsayan geniş bir analiz, kişilik farklılıklarının yaklaşık %40-50'sinin genetik, geri kalanının ise çevresel faktörlerle açıklanabileceğini ortaya koydu.
2: Bununla birlikte daha yeni genetik yöntemler bu oranların bile kesin olmadığını gösteriyor. Genom çapında ilişkilendirme çalışmaları kişilik özelliklerinin genetik etkisinin %9 ila 18 arasında olabileceğini ortaya koyuyor. Bu durum bilim dünyasında kayıp kalıtım sorunu olarak adlandırılıyor.
1: İnsan genomunun karmaşıklığı da bu zorluğun temel nedenlerinden biri. İnsan DNA'sının %99,9'u tüm bireylerde aynı. Geriye kalan çok küçük bir bölümse milyonlarca genetik varyasyonu içeriyor. Bu varyasyonlardan her biri kişilik üzerinde çok küçük etkiler yaratıyor.
2: Çevresel faktörlerin etkisi de sanıldığından daha sınırlı. Araştırmalar büyük yaşam olaylarının örneğin ağır bir travma, piyango kazanmak ya da ciddi bir kaza geçirmek kişilik üzerinde kalıcı ve belirleyici bir etki yaratmadığını gösteriyor. Brent Roberts, yetişkinlikte yaşanan büyük travmaların kişilik üzerinde beklendiği kadar derin iz bırakmadığını ifade ediyor.
1: Bununla birlikte çocukluk döneminde yaşanan olumsuzlukların daha kalıcı etkiler yaratabildiği belirtiliyor. Erken yaşta maruz kalınan stres ve travmalar ilerleyen yıllarda daha yüksek kaygı düzeyi veya nörotisizm gibi özelliklerle ilişkilendirilebiliyor.
2: Araştırmalar kişiliğin anne karnındaki süreçten itibaren etkilenebileceğini de işaret ediyor. Fetal programlama olarak adlandırılan teoriye göre hamilelik sırasında annenin yaşadığı stres bebeğin mizacını etkileyebiliyor. Örneğin 2022 tarihli bir çalışma gebelikte yüksek stres yaşayan annelerin bebeklerinde daha fazla korku ve huzursuzluk gözlemlendiğini ortaya koydu.
1: Genetik ve çevresel faktörlerin birbirleriyle etkileşim içinde olduğu da vurgulanıyor. Jana Instinske, genetik yatkınlığın her koşulda aynı davranışa yol açmadığını, çevrenin bazı genleri aktif hale getirebildiğini belirtiyor. Ancak bilim insanları tüm bu bulgulara rağmen insan davranışını birkaç gen ya da tekil yaşam olaylarıyla açıklamanın mümkün olmadığını vurguluyor. Kişilik çok sayıda genetik ve çevresel faktörün karmaşık etkileşimi sonucu ortaya çıkıyor.
2: Araştırmaların vardığı temel sonuçsa şu: İnsan doğası değişebilir ve esnektir. Genetik yatkınlıklar önemli olsa da bireylerin yaşamları boyunca nasıl davranacaklarını tek başına belirlemez.
1: Genlerimiz kişiliğimiz üzerinde ne kadar etkili? Yeni araştırmalar kişiliğin ne yalnızca genetik mirasla ne de çevresel faktörlerle açıklanabileceğini gösteriyor. Bilim insanlarına göre insan davranışları çok genli ve çok çevresel bir yapının ürünü.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni araştırmaya göre düzenli yumurta tüketen kişilerde Alzheimer riskinin %27'ye kadar daha düşük olduğu görüldü. Loma Linda Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi Profesörü Dr. Johann Sabate, haftada en az 5 yumurta tüketmek Alzheimer riskini azaltabiliyor dedi. Loma Linda, Sağlık Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada daha düşük tüketimin de etkili olduğu belirtildi. Ayda birkaç kez yumurta yiyenlerde riskin %17, haftada 2 ila 4 kez tüketenlerde ise yaklaşık %20 daha düşük olduğu açıklandı. Bilim insanları yumurtanın içerdiği kolin, omega 3 ve bazı antioksidanların beyin hücreleri arasındaki iletişimi destekleyebileceğini söyledi. Araştırma kapsamında yaklaşık 40 bin kişi takip edildi. Katılımcılar ortalama 15 yıldan fazla süre boyunca izlendi. Alzheimer vakaları doktor teşhisleri üzerinden değerlendirildi. Araştırmanın başyazarı Dr. Jiso Oh, yumurta sağlıklı beslenme düzeninin bir parçası olabilir ifadelerini kullandı. Araştırma sonuçları Journal of Nutrition dergisinde yayınlandı. Loma Linda Sağlık Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma, yumurtanın beyin sağlığı üzerine dikkat çekici etkileri olabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları özellikle düzenli tüketimin Alzheimer riskini azaltabileceğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor. Kupanın günlüğü başlıyor.
1: Radyo Sputnik'ten mutlu günler sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 13.30'u gösteriyor. An itibarıyla Kupa günlüğüne hoş geldiniz. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın nabzını birlikte tutacağız. Hemen başlayalım. Bizim çocuklarla başlıyoruz. Maalesef olmadı. 24 yıllık hasretin ardından Türkiye Dünya Kupası yolculuğuna kayıpla başladı. İtalyan teknik adam Montella'nın takımı 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında sürpriz bir performans sergileyen Avustralya'ya 2-0 yenildi. Avustralya bu galibiyette lider ABD'nin ardından D grubunda ikinciliğe yerleşti. Türkiye ise üçüncü sırada yer aldı. Vancouver'daki karşılaşma İran Kunta ve Matt Califf'in golleriyle sahadan 2-0 mağlup ayrılan Türkiye kaçan fırsatlarla bu skoru değiştiremedi. Maalesef maçın ilk dakikalarından itibaren topun kontrolünü millilerimiz alırken Avustralya ise topun arkasında kalmayı tercih etti maçta. Rakibin kalabalık savunmasını ve kalecisini maalesef aşamadı Türkiye. Avustralya'nın defans hattı boy uzunluğu da dikkatlerden kaçmadı elbette. İleri uçta topla buluşan futbolcularımız defans oyuncularını geçmekte zorlandı. Avustralya karşısında 30 şut çeken Türkiye rakip kalede etkili paslarla gol fırsatı arasa da rakip defansı ve kaleciyi geçemedi. Milliler %71 topla oynama oranı, 29 şut ve 606 başarılı pasa rağmen gol bulamadı. Türkiye aynı zamanda Dünya Kupası tarihinde bir maçta 30 ve üzeri şut çekip yenilen ilk takım oldu. A milli takımımızın büyük turnuvalardaki başlangıç karnesi böylece değişmemiş oldu. Türkiye 2-0'lık Avustralya yenilgisi sonrası katıldığı 9 büyük turnuvanın 8'ine mağlubiyetle başlamış oldu bu yenilginin ardından. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmanın hemen ardından açıklamalarda bulunduğu İtalyan teknik adam eleştirileri kabul etmeleri gerektiğini söylerken her şeyi denedik, gol bulamadık ifadelerini kullandı. Oyuncu tercihleriyle ilgili de konuşan Montella, Kerem Aktürkoğlu'nun mücadele gücünü öne çıkardı, sahaya ruhunu koydu, sonuna kadar mücadele etti dedi. Montella kalan maçlar içinde umutlu konuştu. Takım ruhunu sahaya yansıttık, yürekle oynadık. Buna devam edersek istediğimiz sonuçları almaya başlarız. Bir dahaki maçta daha iyisini yapacağız diyerek sözlerini tamamladı. Avustralya milli takımının hocası Tony Popovic de açıklamalarda bulundu 2-0'lık galibiyetin ardından. Birçok kişi için bu sonuç şok olabilir ama bizim için şok değil. Daha fazla gol atabilirdik dedi Tony Popovic. Kalecilerinin de başarılı olduğunu ve Türkiye'nin kullandığı etkili serbest vuruşlarda önemli kurtarışlar yaptığını da sözlerine ekledi. 48 takımlı FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor elbette. Alınan sonuçlar ve günün programına bakalım hemen. 2026 Dünya Kupası B grubu birinci hafta mücadelesinde dün akşam İsviçre ile Katar karşı karşıya geldi. Murat Yakın'ın takımı rakibini 17. dakikada Embolo'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçirdi ve bu gol turnuvada kaydedilen ilk penaltı golü oldu. İsviçre uzun süre farkı 2'ye çıkaramadı ve Katar'da Kuyki ile 90+4'te kaydettiği golle cezayı kesmiş oldu. Karşılaşma 1-1 sona erdi. İsviçre büyük bir hayal kırıklığı yaşarken Katar'da Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını aldı. Brezilya ise Fas'a diş geçiremedi. C grubu mücadelesinde kupanın favorileri arasında gösterilen Brezilya gruptaki ilk maçında Fas'la 1-1 berabere kaldı. Saibari 21. dakikada Fas'ı öne geçirirken Vinicius Junior 32. dakikada skoru eşitledi. İkinci yarıda da gol sesi çıkmadı. 2026 Dünya Kupası C grubunun bir diğer maçında İskoçya ile Haiti New England Gillette Stadyumunda karşı karşıya geldi. İskoçya Haiti John McKenna'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Son Dünya Kupası galibiyetini 1990'da İsveç'e karşı alan İskoçya 36 yıl sonra tekrar galibiyet sevincini yaşamış oldu ve bu sonucun ardından da İskoçya 3 puanla grup lideri oldu. Dünya Kupası'nda günün menüsüne bakalım hemen. Almanya 2026 Dünya Kupası E grubu ilk maçında Kuasoro ile karşılaşacak. Zorlu mücadele Enerji Stadyumunda bu akşam saat 20'de başlayacak. Faslı hakem Jayed'in yöneteceği karşılaşma TRT1'den şifresiz şekilde yayınlanacak. F grubu ilk maçında da Hollanda ile Japonya karşılaşacak bu akşam. Amerikalı hakem İsmail Elfat'ın yöneteceği karşılaşma Türkiye saatiyle 23'te başlayacak. Peki Dünya Kupası'nda bizleri yarın neler bekliyor? Hangi maçları izleyeceğiz? E, F, G ve H grubunda oynanacak 4 maçla heyecan Dünya Kupası'nda kaldığı yerden devam edecek elbette. E grubunda saat 02'de Fil Dişi Sahili ile Ekvador, F grubunda yarın saat 05'te İsveç ile Tunus, H grubunda İspanya ile Yeşilburun Adaları, Atalanta Stadyumunda yarın Türkiye saatiyle 19'da karşı karşıya gelecek. Yarın son maç G grubunda oynanacak. Saat 22'de Belçika ile Mısır kozlarını paylaşacak. Kupanın günlüğünde bugünkü sayfamızı kapatıyoruz. Ancak yarın yine aynı saatte 13.30'da 2026 Dünya Kupası'nın nabzını tutmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü.
2: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz ayları artan hareketlilik ve değişen beslenme alışkanlıkları sayesinde kilo kontrolünü kolaylaştıran önemli fırsatlar sunuyor. Uzmanlar günlük yaşamda yapılacak küçük değişikliklerin hem metabolizmayı desteklediğini hem de sağlıklı kilo vermeye yardımcı olduğunu belirtiyor. Sıcak havalarla birlikte vücudun su ihtiyacı artarken güne bir bardak suyla başlamak ve gün boyunca yeterli sıvı tüketmek kilo kontrolünde önemli rol oynuyor. Uzmanlar susuzluk hissinin çoğu zaman açlıkla karıştırıldığını, bu nedenle düzenli su tüketiminin gereksiz atıştırmaların önüne geçebileceğini ifade ediyor. Yaz mevsiminde karpuz, kavun, kayısı, şeftali, domates ve salatalık gibi mevsim ürünlerini tüketmek de öneriler arasında yer alıyor. Yüksek su ve lif içeriğine sahip bu besinler daha uzun süre tokluk hissi sağlayarak günlük kalori alımının dengelenmesine yardımcı olabiliyor. Uzun ve sıcak günler fiziksel aktivite için de avantaj sağlıyor. Sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde yapılan yürüyüşler, bisiklet sürmek ve yüzmek gibi aktiviteler enerji harcamasını arttırırken genel sağlığı da destekliyor. Uzmanlar ayrıca şekerli içecekler yerine su veya şekersiz alternatiflerin tercih edilmesini, ağır veya yağlı yemekler yerine hafif öğünlerin tüketilmesini öneriyor. Gece geç saatlerde yapılan kontrolsüz atıştırmaların sınırlandırılması ve düzenli uyku alışkanlığının korunması da kilo verme sürecini destekleyen önemli faktörler arasında gösteriliyor. Uzmanlara göre kalıcı sonuçlar için kısa süreli ve katı diyetler yerine sürdürülebilir alışkanlıklar edinmek gerekiyor. Küçük ama düzenli yaşam tarzı değişiklikleri yaz aylarında sağlıklı kilo vermeyi ve verilen kiloların korunmasını kolaylaştırabiliyor. Yaz aylarında artan hareketlilik, hafif beslenme ve doğru alışkanlıklar kilo verme sürecini destekleyebiliyor. Uzmanlar su tüketiminden uyku düzenine kadar günlük yaşamda yapılacak küçük değişikliklerin metabolizmanın daha verimli çalışmasına yardımcı olabileceğini belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 14, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. ABD, İran arasında yeni gelişme. Ankara, NATO liderler zirvesine hazırlanıyor. İngiltere, Manş denizindeki bir petrol tankerine el koydu. Ayrıntılar bültenimizde. Temmuz ayında kritik diplomasi trafiğine ev sahipliği yapacak Ankara, NATO liderler zirvesine hazırlanıyor. NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra gözlemci ve ortak ülkeleri liderlerinin de katılmasının beklendiği zirve öncesi başkentte hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'ye gelmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump için de Beştepe'de hazırlık yapıldığı öğrenildi. Bu arada edinilen bilgilere göre First Lady Melania Trump'ın Türkiye programında yer alması beklenmiyor. Kapsamlı yenileme çalışmaları tamamlanan Etimesgut Havalimanı, Ankara Havalimanı ismiyle yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak. Esenboğa'nın yükünü hafifletecek havalimanı NATO zirvesinde de kullanılacak. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la 3 aydır süren savaşı sona erdirecek anlaşmanın bugün imzalanabileceğini duyurdu. Trump, Tahran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını ve Hürmüz Boğazı'nın da yeniden açılacağını söyledi. Ancak Tahran'dan gelen son açıklamalar imza için henüz kesin karar alınmadığı yönünde. ABD ile İran arasında devam eden barış görüşmelerinde dikkat çeken gelişmeler de yaşanıyor. İranlı bir yetkilinin yaptığı son açıklamaya göre ise Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilere açılacağı bildirildi. Yetkili ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasının kaldırılacağını da duyurdu. İran basını ise Trump'ın imza tarihi konusundaki ısrarının arkasında yatan diplomatik kurnazlığı deşifre etti. Haberlerde Trump'ın mutabakat zaptının pazar günü, yani bugün itibariyle imzalanması konusundaki ısrarının kendi doğum günüyle aynı tarihe getirme amacına hizmet ettiği ve Trump'ın da bu vesileyle propaganda malzemesi elde etmeye çalıştığı vurgulandı. İngiltere, Manş denizinde bir petrol tankerine el koydu. İngiltere Savunma Bakanlığı, Fransa'nın Kamerun bayrağı taşıyan Simitros tankerinin durdurulmasına yardım ettiğini de bildirdi. Geminin son uğradığı limansa Rusya'daki Ustluga'ydı. Rusya daha önce defalarca yabancı tankerlerin batılı ülkeler tarafından ele geçirilmesini korsanlık olarak nitelendirmişti. İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyölerine hava saldırısı düzenledi. İsrail'in Hizbullah'ın kalesi Dahiye'ye önceki hafta düzenlediği hava saldırısı İran'ın misillemelerini tetiklemişti biliyorsunuz. Son saldırıda ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sağlandığının açıklanmasının ve İsrail'in güney Lübnan'a yönelik aralıksız saldırılarına Hizbullah'ın İsrail için de İHA'lı misilleme yapmasının ardından geldi. İsviçre'de uzun süredir tartışmalara neden olan ülke nüfusunun 10 milyonla sınırlandırılmasını öngören girişim için halk oylaması bugün başladı. Referandumda oynanan öneriye göre nüfusun 2050'den önce 9,5 milyonu aşması halinde Federal Konsey ve Parlamento özellikle iltica ve aile birleşimi alanında bu sınıra uyulmasını sağlamak için önlemler almak zorunda kalacak. Brezilya'nın São Paulo eyaletine bağlı Limeira şehrinde ekstrem spor tutkunlarının sık sık uğradığı ve ünlü iskelet köprüsünde korkunç bir olay yaşandı. Bungee jumping etkinliğinde 21 yaşındaki bir kadın güvenlik halatları ve teçhizatı bağlanmadan organizasyon görevlileri tarafından aşağı bırakıldı. Yaklaşık 40 metreden düşen genç kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili de başlatılan soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı. Sydney'de köpek balığı saldırısı. Avustralya'nın ünlü Coogee plajında denize giren 35 yaşındaki bir kadın köpek balığının saldırısına uğradı. Kol ve bacaklarından ağır yaralanan kadının can kurtaranların belirlediği güvenli bölgede yüzdüğü ortaya çıktı. Yetkililer ise saldırıyı rastgele ve beklenmedik olarak nitelendirdi. Köpek balığının beyaz köpek balığı mı yoksa boğa köpek balığı mı olduğu da araştırılıyor. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında buradayız.
2: Konuğumuz CHP milletvekili Oğuz Kağan Salıcı. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: CHP'ye katılımlar çok evet. tartışıldı. Yani bu kişi Adnan Bekar. Niye karşı çıktınız?
3: Ben Adnan Bey'i çok tanımam. Yani şahsen bir sorunum falan yok. Ama şu var, şu benim için büyük bir sorun. Eğer siz Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra altılı masanın bir üyesi olan bir partinin mensubuysanız, önemli bir mensubuysanız, altılı masada İyi Parti bir yer alıyorsa, önemli bir yer alıyorsa, onun lideri Sayın Akşener, o zamanki lideri, ortak mutabakat metnine imza attıysa, sonra da bir aday konusunda mutabakat sağladıysa, o kişi Kemal Kılıçdaroğlu, başka birisi de olabilirdi ama Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Sonra siz, ben 14 Mayıs'ta milletvekili oldum, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedim. Sonra da gittim, Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdim. Bunu da gururla, başka adam mı vardı diye televizyonda anlatırsanız, sonra insanların sizden beklentisi sizin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gitmeniz gerektiği olur.
2: Evet.
3: Tam tersi bir durum söz konusu olur. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelirseniz o zaman size hayırdır kardeşi derler. Gelmesi yanlıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni hak etmediği bir şeyle karşı karşıya bırakıyoruz.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin siyaset merkezi. Cumhuriyet Halk Partisi önemli bir siyasi parti, iktidardayken de önemli bir siyasi parti, muhalefetteyken de önemli bir siyasi partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hükmü şahsiyetini, programı tarihini kimse küçümsüz.
5: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
6: Bunu biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz? Dünyanın en derin noktası Büyük Okyanus'ta yer alan Mariana Çukuru'dur. Guam Adası'nın güneybatısında, Japonya ile Endonezya arasında ve iki ülkeye de aşağı yukarı eşit uzaklıkta yer alır. Çukurun derinliği yaklaşık 11 kilometredir. Karşılaştırmak gerekirse dünyanın en yüksek dağı olarak bilinen Everest Dağı ters çevrilip bu çukura yerleştirilebilecek olsa yüzeye ulaşmak için yaklaşık 2 kilometrelik bir mesafe kalırdı.
7: Bunu biliyor muydunuz?
5: Radyo Sputnik.

0: Tarihte bugün.
1: 'Max Weber, baskıcı protestanlıkla ilim ışığında yürümenin daha iyi bir seçenek olduğu konusunda araya sıkışmış bir aileye doğduğunda yıl 1864'tü. Babasının yönlendirmesiyle hukuk okurken ilgisini birçok farklı şey çekti. Ekonomi, tarih, felsefe gibi farklı alanlarda çokça okuma yaptı. Siyaset ve eğitim sosyolojisi alanında yaptığı araştırmalar Weber'i hala anmamızın bir sebebi. Weber'e göre toplumun yapı taşı bireydi. Toplumu anlamak isteyen önce toplumun en küçük yapı taşını anlamalıydı. Çünkü bu küçük yapı taşları bir araya gelerek ancak toplumu oluşturabilirdi. İşte bu anlayış Weber'in her şeyden önce anlamaya önem verdiğini gösteriyordu. Sosyoloji Weber'e baba diyorsa bunun sebebi bu anlayıştı. Bu bireye odaklanan bakışının yanında her şeyin ekonomi ve statü temelli olduğunu ifade etti. Marx'tan çok etkilenen Weber bu düşünceye Marx sayesinde ulaştı. 1893'te kuzeni Marianne'le evlendi. Marianne Schnitger onun ölümüne kadar en büyük destekçisi oldu. Öyle ki Weber'in notlarını toplayıp onun ölümünden sonra bu notları kitap haline getirdi ve günümüze ulaşmasını sağladı. Max Weber'in ilgilendiği çokça şeyden biri siyaset oldu. Siyasi parti kurma çabası vardı ancak bu çabanın önündeki engeller bu partiyi doğmadan öldürdü. Max Weber ise var olan partilerden Protestan Sosyal Kongresi'ne katıldı. Çeşitli kaynaklara göre Weber babasıyla sert bir anlaşmazlık yaşadı ve tartışmadan çok kısa bir süre sonra baba Weber hayatını kaybetti. Yaşamına yön veren insanı bu şekilde kaybetmek Weber'de tarifi imkansız bir acı ve boşluk bıraktı. Çok geçmeden ağır bir sinirsel hastalığa yakalandı ve bu süreçte profesörlüğe ara verdi. 1899'da son dersini veren Weber ömrünün sonraki yıllarını eşiyle geziler yaparak geçirdi. Siyasetle uğraşmaya devam eden Weber çeşitli kışkırtmalarla evinin önünde toplanan öğrenci topluluklarının protestolarında sıkıldı ve siyaseti ömrünün son senelerinde bırakmayı tercih etti. Son yılları olduğunu bilmese de buruklukla hayata devam etmeye çalıştı. Ancak 14 Haziran 1920'de Münih'te zatüre sebebiyle hayata gözlerini yumdu. Arkasında kendisinin ürettiklerine kendinden daha çok önem veren bir eş bıraktı. Marianne Weber'in adını yaşatmak için notlarını toplayıp kitap haline getirdi ve ismini yaşattı.
0: Tarihte bugün.
2: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Yargıtay'ın emsal niteliğindeki yeni kararı, yıllık izin hesaplamalarında uzun süredir tartışılan bir konuya açıklık getirdi. Karara göre hafta tatiline denk gelen günler yıllık izin süresinden düşülemeyecek. Bu durum, çalışanların fiilen daha fazla yıllık izin kullanabilmesinin önünü açabilecek. Resmi gazetede yayımlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararında, yıllık ücretli izin sürelerinin hesaplanmasında hafta tatili günlerinin izin süresine dahil edilemeyeceği vurgulandı. Kararda 4857 sayılı İş Kanunluğun 56. maddesine dikkat çekildi. Buna göre yıllık ücretli izin dönemine denk gelen hafta tatilleri, ulusal bayramlar ve genel tatil günleri yıllık izin süresinden mahsup edilemiyor. Başka bir ifadeyle çalışanların izin takvimine denk gelen bu günler izin hakkından eksiltilemez. Milyonlarca çalışan için önemli bir karar Yargıtay'dan geldi. Yargıtay aldığı kararla çalışanların yıllık ücretli izin kullandığı döneme denk gelen hafta tatili günlerinin yıllık izin süresinden düşülemeyeceğine hükmetti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 1998 Fransa. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Bugünkü geniş, kalabalık ve gerçek anlamda küresel biçimine ulaştığı ama hafızasında en çok Fransa'nın ilk kupası, Zidane'ın finali ve Hırvatistan'ın muhteşem çıkışıyla akıllarda kalan turnuva. Kupanın izinde bugünkü durağımız Fransa'da yapılan 1998 Dünya Kupası.
1: 1998 Dünya Kupası 10 Haziran 12 Temmuz 1998 arasında Fransa'da oynandı ve finalde ev sahibi Fransa son şampiyon Brezilya'yı 3-0 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu aldı. 98 Dünya Kupası ilk kez 32 takımla düzenlendi ve bu format 2022'ye kadar korundu.
2: Daha önce 1938'de de organizasyona ev sahipliği yapan Fransa, böylece İtalya ve Meksika'dan sonra Dünya Kupası'nı ikinci kez düzenleyen ülkeler arasına girdi. Fransa'da düzenlenen organizasyon Avrupa merkezinde büyük stadyumlar, yüksek görünürlük ve küresel televizyon etkisiyle artık iyice olgunlaşmış bir mega organizasyon hissi veriyordu.
1: 32 takımlı yapı 8 gruplu klasik modele geçiş anlamına geldi ve son 16 turuyla birlikte bugünkü Dünya Kupası duygusuna çok yakın bir ritim kurdu. 32 takımın turnuvaya katılması sadece bir sayı artışından ibaret değil, aynı zamanda daha fazla kıta, daha fazla hikaye ve daha fazla sürpriz demekti.
2: Bu yeni çağın en çarpıcı çıkışlarından biri Hırvatistan'dan geldi. Ülke, bağımsız bir devlet olarak ilk Dünya Kupası'nda üçüncü oldu. Hırvat Davor Suker, 6 golle turnuvanın gol kralı oldu ve Hırvatistan'ı dünya futbolunun merkezine taşıdı.
1: Ev sahibi Fransa'nın finale giden yolu kusursuz başlamadı. Zinedine Zidane grup aşamasında Suudi Arabistan maçında kırmızı kart gördü ve takımını yalnız bıraktı. Fransa yarı finalde Hırvatistan karşısında geriye düştü. Buna rağmen Lilian Thuram'ın milli takım kariyerindeki tek iki golüyle maçı 2-1 çevirdi.
2: Zinedine Zidane, Brezilya'ya karşı iki kafa golü atarak finalin akışını belirledi. Dönemin gazeteleri Fransa'nın 3-0'lık galibiyetinin skorun gösterdiğinden bile daha rahat olduğunu yazdı. Son golü Emmanuel Petit attı. Fransa böylece kendi sahasına ilk dünya şampiyonluğunu aldı ve Dünya Kupası'nı evinde kazanan ülkeler listesine girdi.
1: 1998 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, dünyanın en iyi oyuncusu kabul edilen Brezilyalı Ronaldo final maçına saatler kala kadrodan çıkarıldı. Herkes şoke olmuşken maçın başlamasına 45 dakika kala adı tekrar listeye yazıldı.
2: F grubuna yer alan ABD ve İran, kura çekiminden beri en dikkat çeken eşleşme oldu. Siyasetin, yaptırımların ve büyük gerginliğin gölgesinde geçmesi beklenen eşleşmede yaşananlar da hala hafızalarda yer etmeyi başardı. 21 Haziran 1998 günü Lyon'da oynanan ABD-İran karşılaşması öncesi İranlı futbolcular Amerikalı rakiplerine beyaz güller verdi ve iki takım yan yana durarak barış pozu verdi. İran maçı 2-1 kazandı ve Tahran sokaklarında kutlamalar günlerce sürdü.
1: Beraberlikleri bitirmek için getirilen altın gol kuralı ilk kez bu turnuvada uygulandı. İkinci turda Paraguay kalecisi José Luis Chilavert'in kalesini bir türlü geçemeyen Fransa, 114. dakikada savunmacı Laurent Blanc'ın attığı golle maçı bitirdi. Bu, Dünya Kupası tarihinin ilk altın golü oldu. Bu kural bize çok tanıdık gelebilir. Zira 2002'de İlhan Mansız, Senegal'e karşı oynanan karşılaşmada uzatmalarda altın golü atarak A milli takımımızı yarı finale çıkarmayı başarmıştı. UEFA Kupası kazanan Galatasaray ise 2000 yılında Süper Kupa karşılaşmasında Real Madrid karşısında Jardel'le altın golü bulup kupayı müzesine götürmüştü.
2: İngiltere-Arjantin maçında genç yıldız Beckham, Arjantinli Diego Simeone'nin tahrikiyle yerdeyken ona küçük bir tekme attı. Hakem kırmızı kartı çıkardı. İngiltere maçı penaltılarla kaybedince ülke basını Beckham'ı günah keçisi ilan etti. Gazeteler 10 yiğit aslan ve bir aptal çocuk başlıkları attı. Beckham aylarca sokakta hakaretlere maruz kaldı.
1: FIFA sakatlıkları önlemek için arkadan yapılan sert müdahalelere doğrudan kırmızı kart kuralını bu turnuvada çok sıkı uyguladı.
2: Ricky Martin'in The Cup of Life şarkısı, Dünya Kupası tarihinin en başarılı ve popüler resmi şarkılarından biri oldu.
1: ...1998 Dünya Kupası, futbolun ilk kez 32 takımlı modern formatına geçtiği ve gerçek anlamda küresel bir turnuvaya dönüştüğü organizasyon olarak tarihe geçti. Ev sahibi Fransa, Zidane'ın finalde attığı iki kafa golüyle Brezilya'yı 3-0 yenerek ilk kez dünya şampiyonu olurken, Hırvatistan bağımsız bir ülke olarak çıktığı ilk Dünya Kupası'nda üçüncülüğe ulaşıp büyük sürpriz yarattı.
2: İran-ABD maçındaki barış pozu, Beckham'ın kırmızı kartı ve ilk kez uygulanan altın gol kuralı, Fransa 98'i yalnızca futboluyla değil siyasi ve kültürel etkileriyle de unutulmaz kıldı.
1: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: En kaliteli şarkılar
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu, Rosatom tarafından Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesinde nükleer yakıt yükleme sürecinin genel provası başarıyla tamamlandı. Akkuyu Nükleer AŞ basın servisinden yapılan açıklamada, temsili yakıt demetlerinin reaktör gövdesine yükleme operasyonunun sorunsuz şekilde gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamaya göre, operasyon kapsamında yapı, ağırlık ve boyut açısından gerçek nükleer yakıtla tamamen aynı özelliklere sahip olan, ancak nükleer materyal içermeyen 163 adet temsili yakıt demeti reaktöre sırayla yüklendi. Birinci güç ünitesi için kullanılacak bu demetler, Rosatom'un yakıt şirketi bünyesindeki Novosibirsk Kimyasal Konsantre Fabrikası'nda üretildi. Temsili yakıt yüklemesi, reaktör tesisatının fiziksel olarak çalıştırılmasından önce gerçekleştirilen en kritik aşamalardan biri olan soğuk ve sıcak test hazırlıklarının son adımlarından birini oluşturuyor. Tamamen Nükleer Düzenleme Kurumu'nun denetiminde ve katı güvenlik standartlarına uygun olarak gerçekleştirilen bu operasyonun ardından uzmanlar, reaktörün montajına ve soğuk-sıcak test aşamasına geçecek. Akkuyu NGS'nin ilk güç ünitesini 2026 yılı içinde devreye almak için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Rosatom Genel Müdürü Alexey Lihachev, Haziran ayı başında yaptığı açıklamada, Akkuyu NGS'de ilk enerji üretiminin bu yılın sonbahar veya kış aylarında planlandığını belirtmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da, daha önce yaptığı bir açıklamada, ilk üniteden elektrik üretimine Ekim ayı gibi başlanabileceğini ifade etmişti. Rus tasarımı gelişmiş reaktörlere sahip 4 güç ünitesinden oluşacak olan Akkuyu NGS, her biri 1200 MW kapasiteli üniteleriyle tamamlandığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak. Proje aynı zamanda, küresel nükleer sektörde yap, sahip ol, işlet modeline göre uygulanan dünyadaki ilk nükleer santral projesi olma özelliğini taşıyor. Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu NGS'de, birinci güç ünitesinde reaktör basınç kabına temsili nükleer yakıt demetlerinin yükleme işlemi başarıyla gerçekleştirildi. Gerçek yakıt yükleme sürecinin genel provası niteliğindeki bu adım, santralin devreye alınma sürecinde önemli bir dönüm noktası oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Hepimiz zaman zaman kısa bir süre hiçbir şey yapmadan gözümüzü bir noktaya dikip düşüncelere dalarız. Göz dalması olarak adlandırılan bu olgu çoğunlukla sinir biliminde zihin gezinmesi olarak adlandırılan durumun günlük hayattaki karşılığı olarak kabul edilir. Gözümüz dağıldığında dikkatimiz dış çevreden uzaklaşıp kendi düşüncelerimize yönelir. Çok uzaktaki bir şeye baktığımızda nasıl yakınımızda olan biteni aynı çerçeveye dahil edemeyip eliyorsak, gözler daldığında da benzer bir şeyi tüm duyularımız için yapıyoruz. Görme duyumuz beynimiz için öncelikli verileri sağladığından, gözlerimiz dinlenme durumuna geçiş yaptığında çevremizdeki ses ve kokular da gitgide uzaklaşıyor. Beynimiz o esnada başka görevlerle meşgul olduğundan gözlerimizi dinlenme moduna alıyor. Gözlerimiz açıkken hiçbir şeye bakmamak, diğer bir deyişle herhangi bir nesneye odaklanmadan öylece bakmak beynimiz için pek kolay bir şey değil. Fakat derin düşünceler içindeyken kimi zaman gözlerimiz de uzaklara doğru dalar ve o sırada hiçbir şeye gerçek anlamda bakmıyor oluruz. Bunun sebebi başka düşüncelerle meşgul olan beynimizin tüm enerjisini yaptığı işleme harcıyor olması. Yani gözümüzün baktığı şeyleri görme eylemine geçirebilecek işlem gücünü ortaya koyamıyor. Zihin gezinmesi durumunun insanlara getirdiği avantajları da dezavantajları da bulunmaktadır. Dezavantajlar arasında daha önce de ifade edildiği gibi zihin gezinmesi durumu dikkat gerektiren bir görev sırasında performansı olumsuz etkileyebilir. Bunun yanında geleceği planlama, bir hedefe ulaşırken ortaya çıkabilecek engelleri tahmin etme, sosyal problemleri çözme, yaratıcılık, deneyimleri anlamlandırma ve zihinsel bir mola görevi görme gibi olumlu yanları olduğu da düşünülmektedir. Bir şeye aktif olarak bakmadığımız o anlarda gözlerimiz de dinlenir. Zaten o anda size bakan birisinin gözünüzün daldığını anlamasının sebebi de bu. Gözlerimiz daldığında diğer duyularımız da dinlenme durumuna geçiyor diyebiliriz. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 15. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu. Özgür Özel'den olağanüstü kurultay hamlesi. Meclise yürümek isteyen öğretmenlere sert müdahale, ayrıntılar bültenimizde. CHP'de gözler yarına çevrildi. İmzalar CHP genel merkezine geliyor. Mutlak buttan sonrası CHP'de kurultay tartışmaları yeni bir aşamaya taşınırken Özgür Özel'e yakın isimlerde olağanüstü kurultayın toplanması için yaklaşık 1000 delegenin imzasını yarın genel merkeze teslim etmeye hazırlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise mahkeme kararı kesinleşmeden kurultay yapılmayacağını savunuyor. İmzaların yarın genel merkez tarafından kabul edilmemesi halinde ise CHP içinde yeni bir hukuki tartışmanın başlaması bekleniyor. Özel sektör öğretmenleri sendikası mülakat mağduru öğretmenlerle özel sektörde çalışan eğitim emekçilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla bugün Ankara'da bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde basın açıklaması yapmak isteyen ve Güven Park'ta toplanan öğretmenlere polis müdahale etti. Müdahale sırasında sendika başkanı Eren Edebali ile sendika üyelerinden 40 kişi gözaltına alındı. Dünyanın gündemine bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la 3 aydır süren savaşı sona erdirecek anlaşmanın bugün imzalanacağını duyurdu. Trump, Tahran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını ve Hürmüz Boğazı'nın da yeniden açılacağını söyledi. Öte yandan Washington yönetiminin İran'a ait yaklaşık 25 milyar dolarlık dondurulmuş varlığı serbest bırakmasının da planlandığı öne sürüldü. Taslak metnin basına yansıyan maddeleri ise İran'da tartışmalara neden oldu. Özellikle uranyum stoku, Hürmüz Boğazı'na ilişkin maddeler muhafazakar çevrelerin tepkisini çekerken anlaşmanın ülkenin çıkarlarına hizmet edip etmeyeceği konusunda tartışmalar sürüyor. Hizbullah, İsrail'in topçu mevzilerini vurdu. Tel Aviv'den de jet misilleme geldi. Hizbullah, El Adesiya kasabasında yeni kurulan İsrail ordusuna ait topçu mevzilerine saldırdı. Ateşkes ihlal edildi açıklamasında bulunan İsrail'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Banliyosu'nu hedef aldığı saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
2: Kupanın günlüğü.
1: ...48 takımla FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Alınan sonuçlar ve günün programına bakalım hemen. B grubu maçında dün Katar ve İsviçre karşı karşıya geldi. Amerika'nın San Francisco kentinde oynanan maç 1-1 berabere bitti. İskoçya 28 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'na galibiyetle başladı. C grubu ilk hafta maçında İskoçya Haiti'yi 1-0 mağlup etti. Grubun bir diğer maçında Brezilya ve Pas New Jersey stadyumunda karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen mücadele Saivari ve Vinicius Junior'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Türkiye'de 2026 Dünya Kupası'na hayal kırıklığıyla başladı. A Milli futbol takımı D grubu ilk maçında beklentilerin çok altında bir performans sergiledi. Avustralya'ya 2-0 yenildi. Dünya Kupası'nda günün menüsüne bakalım hemen. Almanya 2026 Dünya Kupası E grubu ilk maçında bugün Curaçao ile karşılaşacak. Zorlu mücadele Enerji Stadyumunda bu akşam saat 20'de başlayacak. F grubu ilk maçında ise Hollanda ve Japonya bu akşam Türkiye saatiyle 23'te karşılaşacak. Peki Dünya Kupası'nda bizleri yarın hangi maçlar bekliyor? Hemen aktaralım. Heyecan 4 grupta oynanacak. 4 maçla devam edecek. E grubunda saat 02'de Fil Dişi Sahili Ekvador. F grubunda yarın yine saat 05'te İsveç Tunus. H grubunda İspanya ile Yeşil Burun Adaları Atalanta Stadyumunda yarın Türkiye saatiyle 19'da karşı karşıya gelecek. Yarın günün son maçı G grubunda oynanacak ve saat 22'de Belçika Mısır Seattle Stadyumunda kozlarını paylaşacak. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
3: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bu haftanın tam ortasında sizlerle birlikteyiz efendim, yeni şeyleri konuşmak için. Evet, bu hafta bayağı bir yeni şey var. Sizlerle konuşacağımız çok fazla malzememiz de birikti. Dün birlikte olamadık sizlerle. Bugün birlikteyiz efendim. Bir saat boyunca bu yeni şeyleri konuşacağız. Yeni şeyler deyince şimdi ayın 8'inde 8 Haziran'da Türkiye saatiyle böyle akşamın bir kör vakti Apple yeni duyurularını yaptı. Apple'ın WWDC diye bir etkinliği var. Orada işte yeni sezonda ne gibi şeylerin geleceğinin müjdelerini veriyor. Özellikle yazılım konusunda müjdelerini veriyor. Çünkü bu bir geliştiriciler konferansı tadında bir şey. Hani ürünlerden değil de aslında ürünlerden daha önemli olan yazılımlarda neler olacağını anlatıyor. Enteresan şeyler söyledi. Apple yapay zekaya böyle bir bayağı bir göz kırptı. Hatta ilk defa dur biz bir yapay zeka ile bir şeyler yapalım artık moduna geçti. Biraz size onlardan da bahsedeceğim. Şöyle hikaye şu. Şimdi donanımdan çok yazılımın anlatıldığı işte bir etkinlik olduğunu size söylemiştim. Siri burada biliyorsunuz Apple'ın yapay zekası bundan çok çok önce çıkmış bir yapay zekasıydı. Fakat çok yeteneksizdi. Apple bu işe ilk başladı ama böyle en iyi geliştiren olmadı. İlk başladı, orada böyle kazık gibi kütük gibi durdu onun Siri'si. Ne bir ileri gitti, ne bir adam gibi bir şeyler yaptı, o öyle durdu. Sonra işte yapay zekalar koşturmaya başlayınca biz ne yaptık ya dediler, bir iki bir adım atmaya çalıştılar, beceremediler. Şimdi yeni bir şeyler yapmaya karar verdiklerini söylediler ve bu konuda müjdeler verdiler. Şimdi ne yaptılar bu konferansta dedim ya, en çok Siri'den konuşuldu diye, yapay zekadan daha doğrusu konuşuldu diye, Apple Siri'yi baştan inşa ettiğini söyledi ve yeni adıyla Siri AI diye tanıttı bunu. Siri AI artık eskisine oranla daha konuşkan, daha bağlamsal ve daha kişisel olacak. Şu andaki Siri'leri kullandığınızda böyle bir şey söylüyorsunuz. Yo ben onu bilmiyorum ki, öyle bir şey yok ki falan diyor böyle. Abi sen ne yapıyorsun falan diyorsunuz. Ben öyle bir şeyler de anlamıyorum falan diyor. Böyle bir küçük bir Siri'si var şu anda. Bakalım bunu daha konuşkan, daha bağlamsal ve kişisel yapabilecek mi, hep birlikte göreceğiz. Burada aslında önemli bir şey var. Bakın yapay zekada şu ana kadar görmediğimiz, belki de orta ve uzun vadede bizim bilgisayar kullanım tercihlerimizi değiştirecek birkaç şeyden bahsetti ama insanlar bunu tam algılayamadı. Ben algıladığım kadarıyla size anlatacağım. Gerçekten de Apple bilgisayarlar ya da telefonlar ya da tabletler bu sayede ileriye doğru adım atabilirler. Nedir bu? Kullanıcının ekranındaki içeriği anlayabilecek. Yani mesela siz o sırada ekranda bir şey yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki Siri ile de o bir anlamda muhabbet ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ya Siri bu nedir? Bunu ben nereden tıklayacağım? Ya işte sağa git, sola git, dur biraz daha sağa falan deyip, yani sizin orada yaptığınız işlerin bağlamını anlayacak ve size ona göre destek verebileceği anlıyorum ben. Bu çok önemli. Bunun dışında mesela mesajlar, elektronik postalar, fotoğraflar ve notlar gibi kişisel veriler içinden arama yapıp cevap verebilecek. Yani ben burada böyle bir şey yapmıştım ya, nerede yazmıştım ben onu falan diye. Ya mesela şu andaki durumda Apple kullananlar bilirler. İşte aramaya gidiyorsunuz, oradan diyorsunuz ki işte şurada şu varmış, burada bu varmış falan. Onları oradan söküyorsunuz, getiriyorsunuz, okuyorsunuz. Üstüne bir şeyler yapıyorsunuz. Şu anda yapay zekaya söyleyeceksiniz, o sizin için arama yapacak. Bilgisayarın içinde ve oradan cevap verebilecek. Bunun yanında işte webden güncel bilgiler çekeceğini söylüyorlar. Ama bu biliyorsunuz bu çok da önemli bir şey değil. Zaten bunu bütün yapay zekalar yapıyorlar. Takip sorularıyla konuşmayı sürdürülebilecek şeyi önemli. Nedir bu? Daha önce mesela bir şey sordunuz. Sonra yeni bir şey sorarken hani o eski bağlamla sürdürülebilir bir bağlam oluşturacak orada. Diyeceksiniz ki yani mesela işte ben demin senden şunu yapıyordum ya, işte oradan sonrası ne olacak, bana bunları anlat. Onun devamını size getirebilecek. Bu önemli. iPhone'larda ekranı aşağıya kaydırıp o Dynamic Island'dan aşağıya kaydırıp Siri ile sohbeti anında başlatabileceksiniz. Bu önemli. iPad ve Mac'lerde Spotlight içinde daha derin entegre şekilde çalışmaya başlayacak. Bu çok çok önemli. Ha bir de hani Apple'ın çıkarttığı ama çok da bir işe yaramayan, kimin kullandığını da henüz tam bilemediğim bir Vision Pro vardı, hatırlarsınız, bir gözlük vardı böyle. Bu gözlüğü takacaksınız, hayatınız değişecek falan dediler. Kimse ne taktı ne de hayatı değişti. Neyse, bu artık Siri'nin görselleştirmesiyle de kullanılabilecekmiş. Bunu hep beraber göreceğiz bakalım. Ya Vision Pro bilmiyorum yani, çok uzak geliyor bana. Yani Siri bu arada bağımsız bir uygulamayla hayata geçecek deniyor bu. Yani kendi uygulaması olacak. Şimdiye kadar Siri'yi işte ne bileyim bir kısa yol ayarlıyordunuz. Kısa yola tıklıyordunuz. Siri geliyordu. Söyle bakalım paşam ne diyorsun diyordu. Siz ondan konuşmaya başlıyordunuz. Şimdi uygulamayı açacaksınız ve öyle konuşmaya başlayacak. Bu güzel. Kullanıcılar eski Siri konuşmalarına bu uygulamadan geri dönebileceklermiş. Yani hani daha önce yaptığınız bir konuşmalar falan onlar duruyor kenarda. Hani o onlara atıfta bulunabileceksiniz. Yani bunlar bir kenarda duruyor. Konuşma geçmişi bu arada iCloud üzerinden cihazlar arası senkronize edilebilecek. Yani mesela tabletiniz var. Tabletinizle bir şeyler yaptınız ya da telefonunuzla yolda yürürken bir şeyler konuştunuz. Kaldığınız yerden konuşmayı bilgisayarınızın başına geçince çat çat oradan da devam ettirebileceksiniz. Apple bunları iyi yapıyor zaten, biliyorsunuz o cihazlar arası geçişleri çok iyi sağlıyor. Genel olarak da hani yazı da yazacakmış Siri artık. Yani bu önemli. Hani yazı yazmaya yardım etmesi önemli. Kullanıcı mesela ne istediğini tarif edecekmiş. Siri sıfırdan taslak çıkartabilecekmiş bunu. Bu diğer yapay zekaların zaten yapabildiği bir şey. O önemli bir şey. Mail ve mesajlarda kullanıcının yazı tonunu, noktalama alışkanlığını ve üslubunu görüp, öğrenip takdir edebilecek. Bu güzel. Bir de yazılan metni otomatik kontrol edebilecekmiş. Yani düzeltme ve geliştirme işlevleri genişleyecek diyorlar. Yani dediğim gibi bunun bilgisayarın içinde olması güzel. Bakın bilgisayarda bizzat bunun gömülü olarak çalışması güzel. Yani şu anda biz ne yapıyoruz mesela yapay zeka kullanırken? Bir tarayıcı açıyoruz ya da yapay zeka uygulaması açıyoruz. Onun üzerinden gidiyoruz ama mesela bilgisayarda normal siz çalışırken bunun arka planda çalışan bir yapay zekanın olması güzel. Ama... Hadi gelelim amalara. Mutlaka her şeyin bir aması var bende, değil mi? Efendim şimdi şöyle bir şey var. Siri gömülü olarak çalışacak ve mesela ne bileyim sizin mesajlarınıza, e-postalarınıza, fotoğraflarınıza gidecek. İşte ne bileyim bilgisayarınıza bir şey arama yapacağınız zaman işte o arama yaptırtabileceksiniz falan. Şimdi bunu yapabilmesi için ya da oradan bir bağlam kurabilmesi için buradaki bilgileri bilgisayarın içine gömülü bir yapay zekadan kullanmıyorsunuz. Yine o yapay zeka için buluta başvuracak. Yani sizin oradaki bulutta bulunan verilerinize gidecek. Daha doğrusu bulutta bulunan şeylere, yapay zekaya gidecek. Yapay zeka uygulamasına gidecek ve oradan verileri çekip de yani emirleri falan alıp getirecek, yapacak. Şimdi biz bu anlamda belki de Apple'ın şu ana kadar kaçtığı bir şeyin içine, bir sarmalın içine giriyoruz. Apple ne diyordu? Çok güvenli, sizin verileriniz asla bir yere gitmez diyordu. Şu anda hani mesela bilgisayarınıza yapay zekayla bir şey yaptırmanız için bilgisayarınızın kapılarını sonuna kadar yapay zekayı açmanız lazım. Yani şöyle düşünün mesela, hani şu anda banka verileriniz mesela yurt dışına gitmesi yasak değil mi? Bankalar sadece Türkiye içinde bu verileri tutabiliyorlar ve başka hiçbir şey yapamıyorlar. Peki siz mesela diyeceksiniz ki bilgisayarınıza, ya benim şey vardı, bilmem ne bankasının IBAN'ı vardı, onu bana bir bulsana. Onu bulup getirecek belki de size. Bilgisayarınızın içinden arayıp getirecek. Ya da ben işte bir Ahmet abiye IBAN atmıştım, o IBAN'ı bana bir getirsene diyeceksiniz. Maillerinizin içinden arayıp getirecek mesela onları. Şimdi o zaman sizin banka verileriniz yurt dışına gitmiş olmayacak mı? Ya da mesela yazılarınızı düzeltirken o düzelttiği yazıları vesaire, çünkü şimdi mesela siz tarayıcı üstünden bir yazı açtığınızda onu oraya siz koyuyorsunuz. Dolayısıyla siz onun bir şekilde sorumluluğunu alıyorsunuz. Ama bilgisayarın içine gömülü olan bir yazıyı bulup çıkarttığınızda o yazıyı belki de çok fazla düşünmeden o düzeltmesini falan yapıyor ya, o malı yurt dışına götürecek. Burada bir sakatlık yok mu? Bana var gibi geliyor ama göreceğiz hep beraber neler olacak diye. Şimdi biraz bu çıktıktan sonra etrafta bu konuda neler konuşuldu, neler düşünüldü? Ben size hani Apple toplantısından sonra çıkan birkaç yorumu topladım. Yani ne dedi insanlar bu konuda diye. The Verge'den mesela yorumlar aldım. Apple yapay zekada hala geriden geliyor ama ilk kez bu kadar inandırıcı göründü diyor Verge'dekiler. Yani Apple'ın yapay zeka vaatlerinin nihayet neredeyse bir şekilde geldiğini yazmışlar. Yani övgü var, evet, benim gibi, ama bunun yanında bir burun kıvırma da var. Yani hani koca Apple'sın, bunu mu yaptın diyor insanlar. Ben de diyorum. Şimdi Siri'nin hani kişisel bağlam, ekrandaki içeriği anlama, uygulamalar arası işlem yapma filan özellikleri ön plana çıkıyor ama bunların çoğunu zaten Google, OpenAI, Anthropic filan zaten yapıyordu. Ha, bilgisayarı gömülü olarak yapmıyordu ama zaten siz bunları isterseniz onları yaptırtabiliyordunuz. Yani Apple'ın keynote altyapısında bile önce tamirat yapalım sonra yenilik diyorlardı. Şimdi Apple sahneye çıkıp biz geleceği icat ettik değil de hani temeli güçlendirdik, artık eskiden bize güvenmiyordunuz ama artık güvenebilirsiniz şeklinde çıkmış gibi. Yani bu Apple'ın aslında ilk kez geleceği herkesten önce yaratırım vurgusundan, abi ben de onlara bak yetişiyorum, arkadan koşarak gelmeye başladım, koşmaya başladım lafı ön plana çıkıyor gibi sanki. Yani Apple'ın normal ve alıştığımız şeyinden uzaktalar. Yine bir başka ilk kullanım şeyi vermişler, izlenimi vermişler. Pozitif bir izlenim vermişler. Yeni Siri elektronik postadan, takvimden bilgi çekip bağlamsal cevaplar verebiliyor. Ekrandaki bilgilerden takvim etkinliği oluşturabiliyor. İşte ne bileyim, takip sorularını fena yürütmüyor diyelim. Yeni eski Siri'nin bunu internette arayayım mı çaresizliğinden biraz daha iyi bir yere geldi diyorlar. Ama işte burada kritik bir cümle var. O da şu. Şimdi 2026'daki bir yapay zeka asistanı için bu söyledikleri şeyler basic işler. Yani dünyada da böyle artık almış yürümüşken bu kadar yapay zeka şeyi, olayı, Apple'ın böyle "Oha biz var ya, ne yapıyoruz biliyor musun?" falan deyip ortaya çıktığı şeyler aslında herkesin her yerde ve her zaman yaptığı şeyler. İşte Google Gemini Android tarafında buna benzer şeyleri bayağıdır yapıyor. Yani hatta bazı konularda çok daha ileride de hani bize şimdilik bunları sunuyor gibi şeyler de var. Yani şöyle enteresan bir şey var. Apple öyle bir yere getirdi ki yapay zekadaki başarısızlığı. Telefonlarda, bilgisayarlarda Siri'nin normal basic çalışıyor olması bile haber değeri taşımaya başladı. Yani insanlar "Aa bak, Apple çalışan bir şey yapmış, aferin ona" ya geldiler. Steve Jobs var ya, mezarında böyle fır fır fır dönüyordur. Yani bir Business Insider'a gidelim. Onun yorumu daha başka, daha enteresan geldi bana. Onu da sizler için toparladım. Şimdi Apple'ın diyor sunumu çok gösterişli değildi ama belki de olması gerekmiyordu diyor. Neden? Çünkü Apple'ın avantajı en gelişmiş modeli yapmak değil, yapay zekanın, telefonun, kameranın, mesajların, fotoğrafların, takvimin, günlük akışların içinde görünmez bir biçimde yerleştirmek olduğunu söylüyor. Ya bu Apple'ı birazcık koruyup kollamak olmuş Business Insider, kusura bakma yani. Hani bana kalkıp da böyle söyleyince, yani bak işte hani herkes söylüyor. OpenAI mesela diyor ki bak yapay zeka nere geldi, of of of derken Apple ya biz de şey yapabiliyoruz ya, böyle takvim açabiliyoruz aslında. Yeni bak başladık, güzel bak takvim açtım filan deyince orada bir tuhaf bir şey oluyor tabii. O yüzden de Apple daha çok uzun bir süre üstüne büyük kuşlar kondurmazsa sessiz sessiz çalışacak. Şimdi baktığımızda işte Google mesela yapay zekayı arama motorunda kullanıyor, Gmail'de kullanıyor, haritaların içinde kullanıyor, YouTube'da kullanıyor vesaireler filan. Yani ama işte kullanıcının cebinde, saatinde, bilgisayarında, kulaklığında zaten duruyor. Şimdi Apple'ın da iddiası şu, biz en zeki asistan değiliz. Ama en az uğraştıran asistanız diyor. Business Insider birazcık toparlamaya çalışmış. Vallahi biraz toparlamaya çalışmış. Bakalım bunu toparlayabilecek mi? Zor toparlar gibi geliyor bana. Neyse. Şimdi tabii bir de Apple'ın şu olayı var biliyorsunuz. Google'la bir ortaklık olayı var. Bundan size uzun uzun bahsetmiştim. Böyle Apple ben yapamadım abi gel falan deyip en büyük rakibini, en çok kavga ettiği rakibini ortaklığa çağırdı, çağırmıştı. Şimdi aslında Apple Google Gemini teknolojisine sırtını dayıyor. Bunu da Wired söylemiş. Apple'ın yıllardır geciken yapay zeka uygulamalarını, paketlerini toplamak için Google ortaklığını sahneye taşıdığını söylüyor. Şimdi işte Siri, Mail, Messages, Safari, Photos filan gibi uygulamalarda daha bağlamsal sonuçlar için Gemini destekli Apple Intelligence mimarisini doğru yönlendiriyor bizi. Şimdi burada iki taraflı bir mesele var. Bir yandan Apple için pratik bir çözüm. Kendi modeliyle yıllarca maymun olmak, tökezlemek yerine güçlü bir model omurgası kullanıyor. Bitmişin bakın burada bitmişi var diyen Google'a gidiyor ve Google'un kucağına oturuyor. Ama diğer yandan marka açısından tuhaf. Neden tuhaf? Hadi onları sayayım size. Ne diyordu Apple? Gizlilik, kontrol, kendi ekosistemim falan diyordu. Ne oldu onlar şimdi? Google'ı neyle eleştiriyordu? Gizlilikle eleştiriyordu. Kontrol sizde değil diye eleştiriyordu. Ekosistemleri olmadığını söylüyordu. Ne oldu şimdi? Onun kucağında oturuyor ve onun yapabileceği şeyler kadar yapabiliyor. Hani böyle temiz beyaz bir gömlekle çıkacaktı dışarıya. Böyle kendini pir ufak anlatacaktı. Ama işte fişi Google'a taktı. Google fişi çıkartırsa Apple ne olur? Hep beraber göreceğiz efendim. Peki yani o benim söylediğim yerde yine tartışma konularından bir tanesi. En önemli tartışma konularından bir tanesi. Gizlilik hala Apple'ın en güçlü kartı ama artık daha tartışmalı diyor insanlar. Ya işte benim söylediklerim yine gündeme gelecek tabii bunlar. Şimdi Apple hala yapay zekayı cihaz içinde ve Private Cloud Computing üzerinden mümkün olduğunca mahrem bir şekilde çalıştırıyorum diye iddia ediyor. Tamam da şimdi Google Cloud var orada. Nvidia'nın GPU'ları var. Intel'in CPU'ları var. Google Titan çipleri var işin içinde. Hani tamamen Apple kontrolü? Hani tamamen Apple kontrolünde özel bulut? Ne oldu? Yok. Şimdi işte yani rakiplerine kıyasla kişisel veriyi daha az topladığını ve özel kullanıcı etkileşimlerini model eğitim için kullanmadığını söylüyor. Ki saydığımız şeyler en başta size saydığım Siri bunları yapacakmış dediğim şeyler bunlardan çok daha farklı. Yani güvenli gelmeye çalışıyor mu? Ya bu da bir reklam malzemesi bence. Bence reklam malzemesi. Şimdi bir de şöyle bir şey var tabii. Bir de cihaz sınırlaması var. Şimdi böyle Apple bunları yapıyor deyince elinde iPhone 3 olanlar falan bile sevinmiştir belki de. Ama durun, sakin olun, sevinmeyin. Şimdi Reuters'dan bir haber seçtim onun için. Morgan Stanley'in raporuna, notlarına dayanıyor. Şimdi Apple'ın en büyük ticari ve teknik sorunu şu. Yeni Siri ve Apple Intelligence özellikleri eski cihazlarda sınırlı biçimde çalışacak ya da hiç çalışmayacak. Morgan Stanley'e göre, onun notlarına göre 850 milyondan fazla iPhone temel Apple Intelligence sorgularını çalıştıramayacak. 1.3 milyardan fazla iPhone telefonsa gelişmiş Siri özelliklerini kullanamayacak. Yani adam size diyecek ki hadi Türkiye fiyatıyla işte 200 bin liraya 300 bin liraya yeni bir telefon al da üstüne yapay zekayı koy. Yok ya. Yok ya. İşte Şimdi bunu iki şekilde okuyabiliriz. Birincisinde Apple dev bir yükseltme döngüsü yakalayacak bunlarla. Yani insanlar diyecek ki abi süper yapay zeka yaptım ben. Gel yeni telefon al. 300 bin lira daha ver. Ne güzel değil mi? İkinci okumada da şöyle bir şey olacak. Şimdi bu kadar parçalı destek kullanıcıyı tabii çileden çıkartacak. Ya çünkü Apple bir yandan yapay zeka herkesin günlük hayatına girecek diyor. Ama sonra diyor ki herkesin dedim ama yeni telefon alan herkesin. Bana yeni $1,000, $3,000 veren herkesin hayatına girecek abi sakin olun diyor. Ne güzel değil mi? Peki Apple şimdi bunları yaptı, yatırımcıları nasıl etkiledi bu? Ya ben size söyleyeyim, yatırımcılar çok da takmadılar. Yani Apple'ın bu etkinlikte işte OpenAI, Google, Anthropic gibi rakiplerle arasındaki yapay zeka farkını kapatma baskısı üzerinden yürüdü Apple. Şimdi yapay zekanın telefon yenileme motivasyonu yaratabileceğini evet insanlar kabul ediyorlar ama şimdi yalnızca yazılım gücüyle yeni donanım satmak da çok zor. Yani bak burada böyle yapınca böyle düttüm size cevap veriyor. Yeni telefon alın. Yok ya benimki çalışıyor abi taş gibi. Neden bu yeni telefona vermiyorsun bunu? Öyle işte. Yani çalıştırdığın yani bize çalıştığını da daha gösteremediler bu arada. Ha şimdi o parayla tutulmuş bir sürü gazeteci oradan şey yapacaktır. Aa var ya be, abi şu şöyle çok güzel ha var ya filan diye ortaya düşeceklerdir onlar ama daha çalışmış bir şeyi göremiyoruz. Yani en azından ben şimdi günde 10 küsür saat şey kullanıyorum. ChatGPT kullanıyorum. Gemini kullanıyorum. Anthropic kullanıyorum. Hadi bunları bütün hani gözünün rengini biliyorum. Ne işe yaradığını, ne işe nerede takandığını biliyorum. Ama Apple'da böyle bir şey yok. Ama Apple diyor ki bana bir önden sen bir 150-200 bin lira ver. Ondan sonra bir görürsün diyor. Bak acayip diyor. Yok ya. Öyle olmuyor şekerim o işler. Diyelim Apple'a. Bu arada Apple'ın Siri yapay zekasını Avrupa Birliği'nde iPhone ve iPad için başta savunmamasını Apple Avrupa'nın geri adım atmasını istiyor şeklinde yorumlamış uzmanlar. Şimdi Apple dijital piyasalar yasasının o rakiplere çok geniş sistem erişimi gerektirdiğini ve bunun gizlilik güvenlik riski ki yaratacağını savunuyormuş. Avrupa Komisyonu da bu DMA Apple'ın yeni ürün çıkartmasını engellemiyor diyormuş. Şimdi burada olay sadece Siri değil. Apple yapay zeka asistanının cihazlardaki mesajlara, fotoğraflara, uygulamalara ve kişisel bağlama erişmesini istiyor. İstedi mi bunu? İstedi tabii. Siz diyorsunuz ki yok hep kendi private cloud'da kalın. Yok ya. Avrupa Birliği de diyor ki rakiplerin de benzer erişim haklarına sahip olması gerekiyor. Değil mi? Şimdi Apple diyecek ki abi bak Siri'yi kullan. Burada senin bütün dosyaların düzelsin. Onları bilmem ne yapsın. Şunu yapsın, bunu yapsın. Ama OpenAI'ye izin verme. Yok ya. Çok güzel değil mi o? Efendim verecek o izni. Yani bunu vermeyen mesela Google yıllarca sopa yedi. Bunu vermeyen Microsoft yıllarca sopa yedi Avrupa Birliği'nden. Bence bunu da öyle hoplaya zıplaya verecek efendim. Bu izinleri verecek. Yani bizim şu anda Apple'da vay be filan dediğimiz şeylerin hepsini biz diğerleriyle de bu sayede görmeye başlayabiliriz. Siri gerçekten platform olacak mı sizce? Yani Apple'ın yalnızca Siri'yi yenilemesi değil geliştiricilere yapay zekadan yararlanabilecekleri bir çerçeve sunması gerekiyor. Yani mesela Apple'ın demesi gerekiyor ki abi sen oyun yapacaksan ve bilgisayarın içindeki yapay zekayı kullanmasını istiyorsun oyunun. Gel bak kodlar burada gel bunları kullan. Apple'ın bunları baştan söylüyor olması lazım. Zaten WWDC'de yani o geliştiriciler konferansında, developer konferansında bunları anlatmasının da sebebi buydu aslında. Şimdi bir de şunları söyleyelim. Şimdi fotoğraflar dedik, Safari dedik, bilmem ne dedik. Yani burada çocuklarınızın resimleri var. Çocuk resimlerini mesela siz kadrajlarını oynayacaksınız bilmem ne yapacaksınız ama çocuk resimlerini lap çık diye dünyaya açmak durumu söz konusu. Bunlar nasıl gidecek bilmiyorum canım Apple. O zaman şimdi ufaktan bir müzik arasına gidelim. Hem de birazdan konuğumuzla konuşacağız. Ona da bağlanmak için bize bir vakit sağlamış olur. Biz güzel şarkımızı dinlerken konuğumuza bağlanırken siz de bir nefes alın. Ardından burada tekrar birlikte olacağız efendim.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Efendim Yeni Şeyler Rehberi'nin ikinci yarısında sizlerle birlikteyiz. Başta Apple'dan bayağı bir girdik, bayağı bir anlattık. Şimdi konuğumuza merhaba diyelim. Çok önemli bir konuyu sizlerle beraber masaya yatıracağız. Konuğumuzla beraber tabii ki. Hattımızda Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden Çocuk Gelişimi Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Demet Gülaldı var. Merhabalar Sayın Hocam.
2: Merhabalar, merhaba.
1: Merhaba. Efendim çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Bu hafta sonu önemli bir imtihan hafta sonu aslında. Ve hani çocuklar LGS sınavına girecekler. Ve şimdi başından geçmiş olanlar bilirler. Gerçekten de ailenin içinde önemli bir kırılım. Hani çocuğun büyümesi, işte ne bileyim okula başlaması kadar önemli bir kırılım değil mi?
2: Aslında çok haklısınız. Öncelikle ben de teşekkür ediyorum davetiniz için. Bu gerçekten şu an Türkiye'nin gündeminde birçok kişiyi ilgilendiren, birçok aileyi ilgilendiren bir dönemdeyiz. Bir hafta sonu geçireceğiz. Evet. Tabii gençlerimiz, aileler de, sadece öğrenciler değil, aileler de uzun süredir buna hazırlanıyor. Çok uzun bir hazırlık süreci geçirdiler. Bir dönüm noktası niteliğinde görünüyor tabii hepimiz, aileler için, öğrenciler için. Kritik bir sınava girecekler. Tabii bu hafta artık çok yaklaşık 3-4 gün kaldı bu hafta diyorum ama... Evet.
1: Cumartesi.
2: Bu 3-4 gün içerisinde de, tabii cumartesi olacak. Bu 3-4 gün içerisinde de sınava hazırlık bence çok önem taşıyor. Yani fiziksel olarak, ruhsal olarak, psikolojik olarak zaten akademik hazırlıklarını tamamladıklarını düşünüyorum. Ama evet. Diğer alandaki hazırlıklarını da yapmaları gerekiyor.
1: Yani gençlerin 8-9 ayda ya da 2 senedir yaptıkları çalışmalar kadar önemli değil mi bu 3 güne hazırlanmalar hocam?
2: Kesinlikle önemli. Dediğiniz gibi 8 aydır çalışıyorlar. Artık her şey üst seviyede. Heyecan üst seviyede, endişe üst seviyede, stres üst seviyede. Tabii biz belirli bir düzeyde kaygının olmasını istiyoruz, stresin olmasını istiyoruz. Stres bir öğrencinin dikkatini artıracak, performansını olumlu etkileyecek. Ancak bu aşırıya kaçarsa bu 3-4 gün içerisinde o zaman öğrenci bu kadar 8 aydır hazırlanmış olduğu sınavın sonucunu istediği gibi alamayabilir, dikkat dağınıklığı yaşayabilir, bir anda unutkanlık yaşayabilir. Değil mi? Bir anda sınıfa girersiniz, sınava kağıtlar önünüze gelir, bir anda soruları unutabilirsiniz.
1: Hocam bakın aradan yaklaşık 50 sene geçti benim, 40 küsür sene geçti. Hala o nüfus kağıdını evde unutma stresi yaşıyorum. Hastalandığımda, ateşim çıktığında geceleri. Hala bunu yaşıyorum yani.
2: Çok haklısınız. Şimdi buna da değineceğim. Yani öğrencilerimize neler önerelim, nelere dikkat etsinler. Ama öncesinde ister misiniz aileler bu süreçte nelere dikkat etsinler? Şu 3 günde neler yapsınlar?
1: Lütfen. Evet, lütfen.
2: Bir kere tabii ailelerden çok gerçekçi beklentiler, gerçekçi hedefler geliştirmesini istiyoruz. Yani başarı sadece bu sınavın sonucuyla ilişkilendirilmemeli. Ve bu da çocuğa yansıtılmamalı. Bir kere başarı baskısı oluşturduğu zaman aile, öğrenci de çocukta, o zaman o başarıya ulaşma çok daha zor olabiliyor. Çocuk da kaygı yaratıyor. Bu dönemde bir kere... Anne babalardan şunu istiyoruz, şu mesajı verin: sen elinden geleni yaptın, bu bizim için çok önemli. Seni sınav sonucundan bağımsız olarak biz seni seviyoruz ve destekliyoruz. Yani sen bunda başarılı olmazsan şöyle olacak, böyle olacak gibi yaptırımlar, olumsuz şeyler değil. Hayır, başarısız da olunsa biz seni çabandan dolayı, biz sen olduğun için, biz seni seviyoruz, anneniz babanız yanınızdayız. Bu sınav hayatının tamamı değil, sakın unutma. Bu sadece bunlardan birisi. Gösterdiğin emek ve çaba çok önemli, çok kıymetli gibi olumlu ve destekleyici mesajlar verin lütfen. Bunu istiyoruz ailelerden. Bu öğrencilerin sınav kaygısını, o aile, çünkü bir yandan çocuk sınava başarılı olmak için giriyor, bir yandan da anne babanın beklentisini de karşılamak istiyor. En azından o anne baba beklentisini daha böyle düzenli, regüle edebilirsek kendini daha iyi hissedebilir diye düşünüyorum.
1: İşte anneler babalar belki kendilerinin sınava girmediğini, orada değerlendirilenin kendi başarıları olmadığını düşünmeye başlarlarsa belki her şey daha kolay olur. Hem çocuk için hem aile için.
2: Tabii ki aslında biz yetişkin olarak bunu yaşamımızda deneyimledik değil mi? Yani sınav hayat başarısı değil aslında. Evet. Hayat başarısı başka yerlerde. Çocuklarımızı, gençlerimizi buna hazırlamamız lazım. Sınav olması gereken bir şey. Sistemin gerekliliği. Ama başarıyı başka yerde aramayı, başka yerde olabileceğini de öğrenciye, çocuğumuza vermemiz lazım. Dediğiniz gibi anne baba olarak biz bunları zaten gördük. Bu önemli bir nokta.
1: Yani ailelerde ben şunu görüyorum efendim, yani sınava giren kendileriymişçesine yaşamaya başlıyorlar olayı. Olayı çok fazla içselleştiriyorlar ve hani orada aslında başarısızlığı kendi başarısızlıkları olarak görüyorlar. Ya da başarının kendi başarıları olduğunu düşünmeye başlıyorlar bir yerden sonra. Yani bunu gerçekten de çok modern, gelişmiş, okumuş, yazmış ailelerde dahi gördüm.
2: Çok doğru. Yani bu tabii artık demografik şeylerle ilişkiliydi. Bu anne baba olmayla ilgili bir şey sanıyorum. Bu çocuk yetiştirmeyle ilgili bir şey. Çünkü biz çocuğu yetiştirirken zaten çocuk sahibi olurken kendi beklentilerimizi gerçekleştirmek için bazen çocuk sahibi oluyoruz, değil mi?
1: Maalesef.
2: Hedeflerimiz için. Tabii burada tabii ki olacak. Anne baba olmanın gerekliliği de belki bu. Ama bunu çocuğa yansıtma biçimimiz çok önemli. Çocuk öğrenci şununla yüklenmemeli. Ben hem başarılı olacağım, hem hayatımı şekillendireceğim, hem de anne babamı mutlu edeceğim. Ama bunu da başarılı olarak mutlu edeceğim. İşte kaygı ve stres burada başlıyor. Anne baba yaşayabilir bunu. Tabii ki o bağımsızlaşma sürecini keşke daha sağlıklı yaşasa, çocuğunu bağımsızlaştırma. Ama bunu yansıtma biçimi çocuğa, bu bizim için dünyanın en önemli şeyi. Bunu kazanamazsan biz de bittik, bak bu kadar para yatırdık, bu kadar emek verdik gibi yükleyici konuşmalar çocukta sadece kaygıyı artırır. En azından şu 3 gün bunu yapmasınlar lütfen.
1: Parayı çocuğun sırtına yükleyen var mıdır Sayın Hocam? Gördünüz mü gerçekten onları? Nasıl? Para mevzunu gerçekten çocuğun sırtına yükleyenler var mıdır acaba aileler?
2: Tabii ki.
1: Yani biz bunun için bu kadar para verdik filan şeyini çocuğun tabii sırtına ki yüklemek.
2: Tabii ki. Çünkü çocuğu bu şekilde motive edeceğini düşünüyor. Yani bak ben bu kadar emek verdim. Bak sana bu kadar kurs parası, bu kadar öğretmen parası verdik. Bunu direkt çocuğa söylemese bile bunu konuşma içerisinde, aile sohbeti içerisinde konuşuyor olmaları, çocuklar bunların çok farkındalar, gençler. Ve buna karşı da borçlu hissedebilirler. Bu onların stresini ve başarı düzeyini olumsuz etkileyecektir. Bunlardan uzak, en azından 3 gün uzak olsunlar, bunu öneriyoruz. Siz bizim için, sen bizim için başarılı olmak değil, çaban çok önemli, çok güzel şeyler yaptın. Bizim için çok değerlisin. Senin başarını biz görüyoruz. Hayatta bu değil gibi olumlu destekleyici mesajlar vermesi çok önemli. Öğrencilere gelirsek.
1: Evet hocam.
2: Şimdi tabii artık bu saatten sonra oturup yeni konular öğrenmek, yeni dersler çalışmak çok bir sonuç vermeyecektir.
1: Evet, evet.
2: Değil mi? Yani bir an önce böyle artık son hani şeylere geldik. Biraz artık daha böyle bir rahatlayarak, daha kendi ihtiyaçlarına dönerek, işte ne bileyim uyku saatleri çok önemli. Uyku saatlerini şu 3 günde düzenlesinler, iyi uyusunlar. Beslenmelerine dikkat etsinler. Özellikle sınavdan önceki o cuma günü uykuları, beslenmeleri, kendilerini ertesi günü zora sokacak, sorun yaratacak bir şeyden kaçınsınlar. Şunu çok öneriyorum. Bir gün önce, hatta şimdiden sosyal medya ve ekran kullanımı biraz bundan uzak dursunlar. Bu çünkü onların dikkatlerini dağıtacak,

0: sonra bile rüyalarına girer yani. Ben bunu çok net söyleyeyim size.
1: Unutuluyor. Evet, yani sınavda ne yapılması gerekiyor? Hangi şeyler, bir de sınav kurallarımız var biliyorsunuz. İşte şu alınmıyor sınava, bu alınmıyor. O sınav belgesi, cüzdan, bunları lütfen bir an önce öğrenci geceden hazırlasın. En önemli konu da bunlardan biri.
0: Bir de bizim zamanımızda biz bir sınava girerdik, çıktığımızda her şey biterdi. Şimdi bildiğim kadarıyla arka arkaya birkaç sınava giriyorlar, değil mi Sayın Hocam?
1: Evet, sistem öyle. O gün sanıyorum iki seansta, iki şeyde sınava girecekler. Çok uzun saatler. Öğrencilerimiz, şu anki gençler bu kadar dikkati toparlayamıyorlar. İnşallah çok başarılı olacaklar. İnanıyorum hepsine. Bir sanıyorum bir saatlik ya da 1,5 saatlik bir bölüm. Ondan sonra çıkacaklar, tekrar ikinciye girecekler. O yüzden
0: O
1: kendilerini
0: aradaki sınav arasındaki zamanda çocukla yapılacak konuşma üzerine sizden bir şey alabilir miyiz? Orası çok önemli geliyor bana çünkü çıkıyorlar nasıl geçti nasıl geçti diye çocuğun ağzından girip burnundan çıkıyorlar. Çocuk bir saat sonra tekrar bir imtihana girecek. Yani belki oradaki stres yüklememesi de önemli olabilir, değil mi?
1: Yani şöyle, sadece o arada değil, sınav bittikten sonra bile çocuğa bence hiçbir şekilde nasıl geçti, ne yaptın, kaç soru yaptın gibi sorular sormasınlar. Hatta hiçbir şey sormasınlar. Çocuk çünkü biraz kendisini sindirmeli olayı, iyi yapmış olabilir, kötü yapmış olabilir. Kendisinin anlatmasını beklesinler. Hiçbir şekilde yani hem o arada hem de sonrasında o gün işte sınavla ilgili soru herhangi bir şekilde mümkünse tabii kendilerini tutabilirlerse bunu yapmasınlar. Çocuk kendisi zaten hazır olduğunda anlatacaktır. Öbür türlü daha çok kaygı yaşayacak. Bir de bunu yapmasınlar. Sınav sonrası da çok önemli. Bir gün sonra, 2 gün sonra belki bakılır. Daha bir rahatladıktan sonra sınav sonrasında hoşça, keyifli, aileyle birlikteyse, arkadaşlarıyla birlikteyse böyle bir o gün güzel bir zaman geçirsin. Çünkü çok önemli bir süreden, çok zorlu bir süreden geçtiler, hak ediyorlar.
0: Vallahi hocam müthiş şeyler anlattınız. Bu anlattıklarınız böyle şeye bile uygulanabilir aslında. Bizim milli futbol takımında pazar günü bile uygulanabilir. Yani
1: Evet,
0: o
1: ben
0: stresten
1: katılabilirim
0: uzak durma.
1: programa pazar günü. Pazar günü öncesinde
0: Harikasınız.
1: katılabilirim yine. Teşekkür ediyorum.
0: Harikasınız. Sayın hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de inanılmaz bir vizyon turu verdiniz bize. Bunları konuşmamız çok da iyi oldu. Hani bugün çok kritik bir gündü bunları konuşmak için.
1: Çok.
0: Çok teşekkür ediyorum efendim.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize, velilere, herkese emeklerinin karşılığını alacağı sağlıklı ve başarılı bir sınav diliyorum.
0: İnşallah efendim. Çok teşekkür ederim. Saygılar
1: Sağ
0: sunuyorum.
1: olun. Sağ olun. Sevgiler.
0: Evet, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi bölümünden doktor öğretim üyesi Demet Gülaldı hocamızla konuştuk. Gerçekten de çok önemli şeyler söyledi. Ya gerçekten bu hani benim kuşağımdan öncesi bunları bilmiyor olabilir. Çünkü ben hani o lise giriş sınavlarına ilk giren kuşaklardan biriyim. Benden 3-5 sene önce başlamıştır diye düşünüyorum. Hani bütün milyon kişinin girdiği şekilde. Gerçekten insan hayatında iz bırakıyor. Gerçekten ilerideki bütün ateşli hastalıklarınızda o sınava tekrar giriyorsunuz. Soruların kaydırıldığını görüyorsunuz. Kimliğinizi unuttuğunuzu görüyorsunuz. Kaleminiz kırılmış ve kalem tıraşınız yok görüyorsunuz. Yani inanılmaz bir iz bırakıyor hayatta. O izi bırakmaya değmez ya. Yani çocuğun kazanacağı ya da kazanamayacağı herhangi bir yer çocuğun hayatında o izi bırakmaya değmez. Ne olur ben size öneri olarak getiriyorum bunu. İnşallah çocuklarımız başarılı olurlar. Ama yani bu başarı hayat başarısı değil. Hayatını etkileyecek, değişmez artık geri dönüşsüz bir şeyler getirecek bir başarı ya da başarısızlıktan bahsetmiyoruz burada. O çocuklar güzel çocuklar ya. Bu ülkenin güzel insanlara ihtiyacı var her şeyden önce. Bunu da sağlayacak olanlar siz o güzel ailelersiniz efendim. Geçelim konularımıza tekrar dönelim efendim. Şimdi bir habere şöyle sizlerle beraber yelken açmak istiyorum. Evet şimdi hikaye şu. Washington'da yapay zeka elitleri kutlama yapıyormuş. Kamuoyu veri merkezleri ve chatbotlardan soğuyormuş. Acayip bir haber değil mi? NBC'nin haberi bu. Şöyle haberin ana fikri şu. Yapay zeka sektörü Washington'da kendini artık yalnızca teknoloji dünyasının değil, ulusal güç, ekonomi ve jeopolitik yarışının merkezindeki bir aktör olarak benimsemeye ve kutlamaya başlamış. Böyle kırmızı halılara çıkmış, ödüller vermiş kendisine, siyasetçiler, yatırımcılardan oluşan sahneler kurmuş. Ama dışarıdaki hava bambaşka.

dışarıdaki hava aynı ölçüde parlak değil. Mesela Amerika'da kamuoyunda özellikle yapay zeka veri merkezlerine elektrik ve su tüketimine, yerel yaşam üzerindeki etkilerine, işte o chatbotların yaptığı toplumsal etkilere karşı ciddi bir tepki büyümeye başlamış. Şimdi yayın bu karşıtlığı doğrudan kuruyor. Diyor ki yapay zeka elitleri kutlanıyor, kamuoyu, veri merkezleri ve chatbotlardan soğuyor. Şimdi nasıl oluyor bu? Yani o dışarıdaki insanlar şey modundalar. Bakın bu neye benziyor biliyor musunuz? Daha maç başlamadan biz bu maçı aldık falan diye sevinen adamlara benziyor şu anda yapay zeka sahiplerinin yaptığı şeyler. Ya ortaya bir şey çıkmış, hakem düdük çalmamış, daha top orta yuvarlığa konmamış. Of be, nasıl yendik, kaplarız biz, aslanız falan diyorlar. Ya bir dakika, bir dakika, halk da diyor ki ya biz daha futbolun F'sini göremedik, daha maç oynanmadı. Neyi kutluyorsunuz? Üstelik diyor maç oynanırsa karşıdaki takım 35 kişi. Sen 11 kişi çıkıyorsun sahaya. Hakemlerde öteki takımın bayrağı var. Nasıl olacak bu iş diyor. Yani halk burada. Dolayısıyla bu yapay zeka elitlerinin, bu yapay zeka şirketlerinin sahiplerinin anlattıklarını ben hep size belli filtrelerden geçirerek veriyorum. Of be, ne yapmış? Ben çünkü bakıyorum, basını da takip ediyorum. Özellikle Türk basını takip ediyorum. Hani çeviri haberleri vesaireleri de takip ediyorum. Öyle bir modda ki herkes, of be var ya, Mark Zuckerberg ne yapmış biliyor musun? Üf üf üf filan modunda. Çok beğeniyor herkes yapılanları. Ya orada değiliz. Bakın daha gerçekten orada değiliz. Daha gerçekten ortaya çıkmıyor. Yani güzel sonuçları var yapay zekanın. Ben buradan size anlatıyorum. Yaptıklarımı çalıyoruz ediyoruz filan. Ama gerçekten daha bir gidecek çok yolumuz var. Sevinmemize çok var daha. Ve az tam tersine de bizi üzecek ve sinirlendirecek de çok daha fazla şey oldu. Sevindirmesi gerekenlere kıyasla. Geçelim. Şimdi bir New York Times haberi buldum. Biraz şapkanızı uçurayım sizin dedim. Yani gerçekten de şapka uçuracak bir haber. Haber bu arada işte Reuters'da var. İşte Financial Times'da var. Orada var. Her yerde var bu haber. Hikaye şu. SpaceX halka arz hazırlıkları sırasında Google'la bir bulut hizmet anlaşması yaptığını söylemiş. Şimdi halka arz edilirken böyle bir sürü şeyleri söylemek zorundasınız ya. Hani dışarıya açıklamak zorundasınız ya. İşte halka arzda bunu söylemek durumunda kalmışlar. Şimdi bu dosyalara bakmış millet, aa bu ne ya filan demiş. Hikaye şu. Google Ekim 2026'dan Haziran 2029'a kadar, yani yaklaşık 3 seneye yakın oluyor değil mi? 3 seneden 3 ay eksik. SpaceX'e ayda 920 milyon dolar verecekmiş. Ayda Google SpaceX'e 920 milyon dolar ödeyecekmiş aylık kira. Kapasite kiralamak için. Çok acayip bir rakam değil mi? Ayda 1 milyar dolar veriyor adamlar. Ayda 1 milyar dolar verecekler ve toplamda bu 30 milyar dolara falan gelecekmiş işte o bahsettiğim 2,5-3 sene içinde. Ve acayip bir şey gerçekten de. Bu hani kapasite erişeceği, bu parayı verdikten sonra erişeceği kapasite neymiş onun? Biraz onu vereyim size. 110 bin Nvidia GPU'su kullanılacakmış burada. Onların kapasitesi için kira parası veriyorlar. İşte bunlar CPU'lar, bellek, işte ilgili diğer bileşenler vesaireler de dahilmiş buna. Yani sıradan bir bulut anlaşması değil diyor haber buna. Dev ölçekli bir yapay zeka altyapı kiralaması anlamına geliyor bu diyorlar. Özellikle büyük dil modelleri, işte ajan sistemleri, kurumsal yapay zeka platformları, yüksek hacimli çıkarım işlemleri falan böyle bir GPU havuzu ayda 920 milyar milyon dolar ya. Ya öyle böyle bir para değil yani. Yani bu işte o belirtilen süre kadar olursa 30 milyar 360 milyon dolara denk geliyormuş. İşte herkes onun için işte 30 milyar dolarlık anlaşma diyor ama ben ayda 920 milyon dolara takıldım efendim. Şimdi Gemini Enterprise talebini karşılamak için neler yapması gerekiyor? Adamların bir kere böyle hayvan gibi veri merkezleri kurmaları gerekiyor. Onun içine işte şeyleri doldurmaları gerekiyor. 110 bin tane Nvidia işlemcisini doldurmaları gerekiyor. Bunlar da orada acayip para. Yani 110 bin işlemci diyoruz. Dile kolay geliyor ama o işlemcilerin her biri bilmem kaç 100 bin dolar yani. Böyle bir para.
Hani adamlar of be ayda 920 milyar milyon dolar kazanıyor değil yani. O para onlardan da ciddi bir şekilde çıkmış durumda zaten. Yani bu şey aslında şöyle demişler. Beklenenden yüksek müşteri talebini karşılamak için zamanlaması uygun, kısa vadeli bir köprü kapasite diyor bu anlaşmaya. Yani 920 milyon doları ayda verecekler. 2,5 sene verecekler. 30 milyar dolara gelecek. Buna kısa vadeli bir köprü kapasite diyor. Abi kısa vade gerçekten de biraz komik durmuyor mu ya? Yani 2029'a kadar ayda 920 milyon dolar veriyorsun. Bu nasıl bir kısa vade? Yani yapay zeka ekonomisinde gerçekten de herkes kafayı yedi. Ha, gerçekten herkes kafayı yedi. Şimdi mesela bu arada SpaceX buna benzer bir anlaşmayı Anthropic'le de yaptı. Bunu hemen arkasından geldi. Şimdi Anthropic Mayıs ayında SpaceX'in o Memphis, Tennessee'deki Colossus 1 tesisinin tüm hesaplama gücünü kullanmak üzere bir anlaşma yapmış. Tesiste 220 binden fazla Nvidia işlemcisi varmış. İşte Claude'un geliştiricisi Anthropic'e 300 megawattlık yeni bir kapasite sağlayacakmış bu. Şimdi bunun da yıllık değeri, bakın yıllık değeri, anlaşmanın yıllık toplam değeri 26 milyar dolar. Ayda 2 milyarın üstünde. Yani yılda 26 milyar dolar verecek 220 bin tane Nvidia işlemcisi için. Yani hani yine bu anlaşmayı da böyle sonuna kadar sürdürürlerse toplam anlaşma parası 70 milyar dolara gelecekmiş. Ya nasıl paralardan bahsettiğimizin farkında mısınız? Gerçekten ben böyle konuştukça geriliyorum. Ya, konuştukça geriliyorum yani. Bu arada işte Google'ın anlaşmasında böyle koruma maddeleri de varmış SpaceX'le yaptığı anlaşmada. Şimdi dedi ya 110 bin tane ben sana işlemciyi bulacağım oraya koyacağım fıstık gibi yer yapacağım falan diyor. Ama eğer olur da Eylül 2026'ya kadar o bahsettiği sayıda GPU'yu oraya takamazsa, burayı kuramazsa Google anlaşmayı hemen feshedecek. GPU sayısını kabul edip aylık ödemeyi orantılı biçimde düşürecekmiş de. Ve Aralık 2026'dan sonra taraflardan biri 90 gün önceden bildirim verip anlaşmayı da sonlandırabilecekmiş bu arada. Yani ayda 2 milyar, ayda 920 milyon. Of of of. Bunların hepsi efendim bizi bambaşka yerlere götürüyor. Bambaşka yerlere götürüyor ve gittiğimiz yerlerden dönüş olabilecek mi bilmiyorum. Yani bunların parasının çıkması gerekiyor bir yerden. Aa, bunların parası çıkmış derken. Şimdi bakın size son 2 dakikamda da enteresan bir şey vereyim. Yapay zekaya büyük tütün ağını geliyormuş. Chatbot davaları, o tütün ağını derken büyük tütün durumu derken bunu kastediyorlar. Yani yapay zeka şirketlerine açılan davalar artık münferit bir kötü çıktı verdi, yanlış bilgi verdi şikayetleri olmaktan çıkmış. Tıpkı tütün davaları gibi sosyal medya davalarında olduğu gibi ürün sorumluluğu, ihmal, uyarı eksikliği, bağımlılık tasarımı, çocuk güvenliği gibi başlıklarda büyük hukuki hesaplaşmalara doğru dönmeye başlamış. Florida'nın OpenAI ve Sam Altman'ın açtığı davada işte Character.ai'ın çocukların ruh sağlığını ve intihar vakalarıyla bağlantılı davalarda uzlaşmaya gitmesi, mahkemelerin bazı chatbot savunmalarını erken aşamada reddetmesi, yapay zeka şirketlerini biz yalnızca araç sağlıyoruz savunmasını almış yerin dibine sokmuş. Bu haberde o büyük tütün vakaları dedim, Big Tobacco benzetmesi işte bu. Tütün şirketleri yalnızca sigaranın zararlı olması nedeniyle değil, riskleri bildikleri ve buna rağmen ürünü güvenli veya kabul edilebilir gibi pazarlamadıkları, kamuoyu yanılttıkları için onlara bu tarihi hukuki davalar açıldı. Yani düşünün ki hastanede doktorların, hemşirelerin hastalara tütün sundukları reklamlar varmış. Aman abi kilo almayın diye. Neyse efendim, bunları da düşünelim. Ben Serhat Ayan. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bu arada. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden. Hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın aynı saatte yapay zekayı daha derinlikli konuşacağımız programda sizlerle buluşalım efendim. Hoşça kalın.

0: Radyo Sputnik. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 16, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır, önce özetler. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye hakkındaki sözlerine tepki. İran ve ABD'nin taslak mutabakat üzerinde uzlaştığı iddia edildi. İsviçre bugün sandık başında, ayrıntılar şimdi bültenimizde. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yaptığı sosyal medya paylaşımında Avrupa Parlamentosu'na sert sözlerle tepki gösterdi. Türkiye raporu taslağında yer alan Adalet Bakanı Akın Gürlek için yaptırım çağrısına tepki gösteren Ömer Çelik, herhangi bir kabine üyesinin söz konusu dille hedef gösterilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Çelik yaptığı paylaşımda bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye Cumhuriyeti hakkında konuşurken sömürge komiseri üslubuyla konuşması kendisi için siyasi bir utanç ve parlamento değerlerini istismardır dedi. CHP'de butlan kararının ardından başlayan kurultay tartışmalarında ilk resmi adım yarın atılacak. Özgür Özel'e yakın isimler partinin 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gitmesi amacıyla topladıkları yaklaşık 1000 delegenin imzasını yarın CHP Genel Merkezi'ne teslim edecek. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ise mahkeme kararının kesinleşmemesi nedeniyle olağanüstü kurultayında yapılamayacağını öngörüyor. İmzaları genel merkez tarafından kabul edilmemesi halinde ise CHP içinde yeni bir hukuki tartışmanın başlaması bekleniyor. Tekirdağ ve İstanbul'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheliden 32'si tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 1 milyar liralık para hareketi belirlendi. Dış gelişmelerle devam edelim. ABD, İran arasında savaşın sona ermesini öngören anlaşma taslağına ilişkin son değerlendirmeler sürerken yeni mutabakat metninin detayları da belli oluyor. İran'ın henüz nihai kararını vermediği süreçte ortaya çıkan taslağın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, petrol yaptırımlarının kaldırılması, dondurulmuş milyarlarca dolarlık İran varlıklarının serbest bırakılması ve nükleer programın geleceğine ilişkin kritik maddeler içerdiği öne sürüldü. Öte yandan İsrail ateşkesi bozmak adına Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Ateşkes ihlal edildi açıklamasında bulunan İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiya banliyosunu hedef aldığı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İran Meclis Başkanı Kalibaf, İsrail'in Beyrut'un güneyindeki Dahiya bölgesinde düzenlediği saldırının ardından Washington'a tepki gösterdi. Kalibaf, saldırı Amerika'nın taahhütlerini yerine getirme iradesinden yoksun olduğunu bir kez daha gösterdi dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e verdiği desteği de eleştiren Kalibaf, kötü polis, iyi polis oyunu artık bayatladı ifadelerini kullandı. Hamas, Filistinli grupların Gazze planına ilişkin ortak yanıtını arabuluculara iletti. Hamas'tan yapılan açıklamada Mısır, Katar ve Türkiye'nin arabuluculuğunda Kahire'de gerçekleştirilen görüşmelerde Filistinli grupların ortak bir ulusal tutum üzerinde uzlaştığı ve bu tutumun arabuluculara iletildiği belirtildi. Filistinli grupların ateşkeste ilk aşamanın tüm detaylarıyla uygulanmasının zorunlu olduğu vurgulandı. Özellikle insani protokolün hayata geçirilmesi ve Gazze'deki İsrail saldırılarının tamamen durdurulması çağrısında bulunduğu aktarıldı. İsviçreliler bugün ülke nüfusunun 2050'den itibaren 10 milyonu aşmamasını öngören referandum için oy kullanıyor. Oylanan öneriye göre bugün 9.1 milyon nüfusa sahip İsviçre'de nüfus 9.5 milyonu aşarsa hükümet iltica politikalarını, aile birleşimi uygulamalarını ve uluslararası anlaşmaları gözden geçirmek zorunda kalacak. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında buradayız.

0: Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı başlıyor.
1: Gündem dışından merhabalar sevgili dinleyenler. Bugün sosyolog, akademisyen, editör, belgeselci ve uzun yıllardır kadın emeği, toplumsal cinsiyet, hafıza ve dayanışma üzerine çalışan bir isim konuğum olacak programın ilk kısmında. Bugün çıkış noktamız kendisinin hazırladığı Arkadaşlık Üzerine adlı kitap olacak. Ancak yalnızca arkadaşlığı konuşmayacağız elbette. Dostluğu, dayanışmayı, kadınların birbirlerine nasıl yurt olduklarını, emeği, hafızayı, siyaseti ve belki de bütün bunların ortasında insanın başka bir insanla kurduğu o eşsiz bağ konuşacağız. Çünkü belki de yaşadığımız çağın en büyük sorunlarından biri şu: birbirimizi gerçekten duyabiliyor muyuz? Birbirimizi değiştirmeye çalışmadan tanıyabiliyor muyuz? Ve bütün ayrılıklarımıza rağmen birlikte yaşayabilmenin yollarını hala bulabiliyor muyuz? Bu soruların peşine düşeceğimiz bir saat geçireceğiz ve ilk bölümü bu şekilde tamamlayacağız. Feryal Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Programın ilk kısmındaki konuğum Feryal Saygılıgil. Feminist olma sürecini de konuşacağız Feryal Hoca'yla ve yaptığı diğer bütün işleri de konuşacağız. Kitabın ön sözünde Feryal Saygılıgil'in arkadaşlığı, karşısındakini ve kendini bilmeye çalışmak, değiştirmek değil, değişmek, öğretmek değil, öğrenmek, konuşmaktan çok dinlemek ve emek vermek üzerine tarif etmesi de. Ayrıca çocukluğundaki, değil mi, bir takım karakterler, Madame Eugenie, Sara teyze ve babaannesiyle kurduğu ilişkileri de politik ve düşünsel bir zeminle nasıl taşıdığını da yine ele almış olacağız. Siz aslında sosyoloji profesörüsünüz.
2: Evet.
1: Ama çıkış noktanız sosyoloji değildi.
2: Evet.
1: Biraz bundan bahsedelim.
2: Evet. Ben İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü mezunuyum. Sonrasında bilim tarihi yapmak istedim aslında. Hı-hı. Olmadı çeşitli nedenlerden dolayı. Şimdi çok ayrıntıya girmeyelim. İnsanın yaşamında tesadüfler ve algılarının açık olması sanırım önemli. Yani tesadüfler, böyle birisi çıktı karşıma hayatımı değiştirdi değil de aslında ne yapmak istediğinizi ve algınızı o tarafa doğru yönlendirmeniz, ısrarcı olmanız belirleyici oluyor. Tıp tarihi ve deontoloji nereden çıktı denebilir ama benim yaşamı değiştiren kırılma noktalarından biriydi aslında. Tam o dönem Pazartesi dergisi de yayınlanmaya başlanmıştı. 96-97'den söz ediyoruz.
1: Feminist olmak sizin için çok önemli bir olgu hayatınızda.
2: Evet,
1: ve feminist olma süreci bu dergiyle başlıyor sanki.
2: Evet. Yani solculuktan feministliğe doğru bir evriliş dergiyle başlıyor diyebiliriz.
1: Hem solcu hem de feminist bir konuğum var bugün.
2: Tıp tarihi şöyle, yani dediğim gibi bilim tarihi olmayacağını idrak edince, ki aslında o dönem bir sürü de derse girdim bilim tarihine ilişkin. Tıp tarihinde de yüksek lisans tezim girdiğim anda aslında kafamda belirginleşmişti. 19. yüzyılda kadınlara yönelik İstanbul'da hastaneler ve klinikler, kadınların tedavi olma süreci, nasıl tedavi oluyorlar, tedavi ediyorlar, biraz bunları da anlamak üzere bana ilginç gelmişti. Bir de tıp tarihi şöyle, hem bilim tarihiyle hem felsefeyle, tarihle, sanat tarihiyle özellikle çok ilgisi olan kesişimsel bir alan. Dediğim gibi hem de bir yanıyla da Pazartesi dergisinin yaşamımda olması ve kadın tarihiyle ilgili çalışmaya başlamam o döneme denk geldi ve ondan sonra başka taraflara doğru gitti.
1: Peki. Şimdi Nüket Gökdoğan kitabını düzeltelim. Peki, kitabını yaptığınızı görüyoruz değil mi? Sözlü tarih yaptığınızı görüyoruz ve sonra da Paris'e gitmişsiniz.
2: İşte tam o dönem aslında Nusret Hanım'la tanışmamda, çünkü Nusret Hanım bir bilim kadını, bilim insanı. İlk kadın astronom olarak, Türkiye'deki ilk kadın astronom olarak geçiyor ama aslında ilk kadın astronom, ben Nusret Hanım'ı çalışırken öğrendiğim şey onun olmadığı, Paris Pişmiş'in olduğu. Fakat Paris Pişmiş bir Ermeni kadın olduğu için çok da onun ilk olması sanıyoruz istenmiyor ya da geçiştiriliyor. Zaten Paris Pişmiş de Fen Fakültesi Astronomi bölümünü bitirdikten sonra ya da bitirmeye yakın Meksika'ya gidiyor ve çalışmalarını orada devam ediyor. Ben burada tabii Aynur İlyasoğlu ismini anmak istiyorum ve Bilar'dan söz etmek istiyorum. O dönem, yani yine 97'lerden söz etmiş oluyoruz. Bir grup aydının akademi diyebileceğimiz bir platform, bir oluşum yarattılar Taksim'de, İstiklal Caddesi'nde. Bunun adı Bilardı ve orada çeşitli dersler veriliyordu. Ücretsiz ya da çok cüzi bir ücretle, yani ders saat ücreti şimdiki parayla işte 100 lira falan diyebileceğimiz bir para veriyorduk kapıda. Paran yoksa da vermiyordun. Biz oradan o dönemde birçok ders aldık. Yani şöyle diyeyim, Gülnur Savran'dan Hegel aldık mesela. Sungur Savran'dan sosyalizmin tarihini aldık. Adalet Ağoğlu kendi roman yazma deneyimini anlattı. Müzik tarihinden, işte feminizmden, yani çok verimli bir yerdi Bilar o dönemde. Aynur İlyasoğlu da işte tam biraz önce konuştuğumuz gibi benim feminist olma sürecimde geldi bize ve böyle bir avuç kadın, 6-7 kişiydik hiç unutmuyorum, sözlü tarih anlattı ve sözlü tarih o dönem Türkiye'de hiç bilinmiyor. Yani sözlü tarih diye bir yöntem sosyolojide, zaten ben sosyoloji okumuyorum o dönemde de, işte belli başlı yöntemler var. Derinlemesine araştırma, nicel yöntem filan. Geldi ve böyle uzun soluklu söyleşilerin birbirini dönüştürme, değiştirme, paylaşma, ya bu araştıran, araştırılan öznenin ortadan kalktığı, hiyerarşinin ortadan kalktığı filan, böyle acayip bir yöntem anlattı bize. Hatta New York Times'ın kapağında bu sözlü tarihe ilişkin bir yazı, daha doğrusu kendisi sözlü tarih yapılmış bir kadının fotoğrafı ve içerisinde de sözlü tarihe ilişkin bir takım böyle metinler gösterdi. Benim çok ilgimi çekti. O dönem Kadın Eserleri Kütüphanesi var tabii. Zaten 1990'larda açılmış. Ve tam da o dönem bir yanıyla Osmanlı Kadın Dergileri bibliografyası yapılıyor. Hummalı bir şekilde.
1: Osmanlı Kadın Dergileri.
2: Osmanlı Kadın Dergileri kütüphanede. Kadın Eserleri Kütüphanesi.
1: Kadın dergisi vardır ya Osmanlı'da. Hatırlayabildiniz mi? Benim dilimin ucunda.
2: Demet'tir aslında. Demet.
1: Sanki başka bir şey olarak hatırlıyorum.
2: Şükrü Fezar. Ya Demet ya Şükrü Fezar önce. Yani ikisinden biridir. Evet. Şöyle, ama Şükrü Fezar'ın özelliği şu: sadece kadınlardan oluşması.
1: Oluşur, evet.
2: Şimdi tabii 40'a aşkın kadın dergisi olduğunu öğrenmeye başlıyoruz Osmanlı'da. Ve bizim bir yanıyla bütün ezberlerimiz de alt üst oluyor. Nedir bu ezberler? İşte Türkiye'de kadın hakları Atatürk tarafından verilmiştir. Kadınlar onun sayesinde özgürlüklerini elde etmişlerdir filan ezberi yerle bir oluyor.
1: Nasıl oluyor?
2: Nasıl oluyor? Çünkü görüyoruz ki özellikle Kadınlar Dünyası dergisi aracılığıyla ki feminist bir dergi diyebiliriz. Kadınlar öyle şeyler yazdıklarını keşfediyoruz ki bir kere kamusal alanda yer alma hakkı. Biz de erkekler gibi onlar nasıl serbest bir şekilde oraya gidiyorlar, buraya gidiyorlar, kimse onların nereye gittiğini sorgulamıyorsa, kadınlar belli günlerde işte şeye adını söyleyeyim, piknik değil de onun başka bir adı var. Neyse dışarı çıkıp bir araya gelebiliyorlar, belli bir günde hamama gidiyorlar filan hep, ama bunların günleri var. Niye böyle? Bir kere buna karşı çıkıyorlar. Bir ikincisi eğitim hakkı mücadelesi veriyorlar.
1: Çalışma belirlenmiş olmasına mı karşı çıkıyorlar? Önceden evet, bunların evet. Belirlenmiş
2: yani
1: olması.
2: Erkekler serbest bir şekilde dışarı çıkıyorlarsa biz niye çıkamıyoruz diye sormaya başlıyorlar. Gibi görücü usulüyle evlenme mesela. Görücü usulüyle evlenmek istemiyoruz. Biz de istediğimiz kişiyle evlenmek istiyoruz. Hemşirelerimiz gibi, batılı hemşirelerimiz gibi biz de eğitim almak istiyoruz. Merak etmeyin, biz o dönem tabii Fransa önemli, Türkiye'nin gündeminde, Osmanlı'nın gündeminde diyelim. Fransa'ya gitmek istiyorlar ve biz şey diyorlar tırnak içerisinde, kötü yola falan düşmeyiz, merak etmeyin. Yani biz sadece eğitim almak için oraya gitmek istiyoruz diyorlar. Bizim böyle bir hakkımız yok mu? Yani çok çoğun
1: 1900 kaçlar bunun dile getirildi?
2: 1900 40... yok yok. Değil. Osmanlı 1900'lerin başları. 1914'ler, 12'ler, 14'ler. Sonra savaşla dergiye ara verilecektir. 1921'de tekrar yayına başlayacaktır.
1: Hani Atatürk'le verildi, verilmedi meselesinden dolayı
2: çok önce
1: öncesinden bahsediyoruz
2: son
1: şu an.
2: Derece evet. Hiç şey yok.
1: Evet.
2: Memur olmak istiyorlar kadınlar, Müslüman kadınlar. Çünkü Rum ya da Ermeni kadınlar memur olabiliyorlar, Müslüman kadınlar memur olamıyorlar.
1: Evet, şu an anayasa göre değil mi Türk vatandaşı olması gerekiyor memurun? O zaman tam tersi.
2: Evet. Biz niye olamıyoruz diye eylem yapıyorlar.
1: Niye olamıyorlar sahi?
2: Çünkü Müslüman kadınların aslında çalışması da hoş görülmüyor. Yani mesela işçi kadınları görüyoruz. Evet.
1: Şey mesela hoş görülmüyor değil mi? Eğlence sektöründe olmaları, şarkı söylemeleri, tiyatroculuk yapmaları onlar tamam. Ama memuriyetle de bir dert var.
2: Hayır. Yani şey zaten kadınların, yani Müslüman kadınların aslında çalışması. Hoş, yani doğru bulunmuyor Müslüman. Çünkü çalışmak aslında şöyle. İşçi kadınlar okey, bir sorun yok. Çalışma iyi bir şey olarak görülmüyor kadınlar açısından. Kadın evde otursun, çocuk baksın, evin organizasyonunu götürsün. Yani bu aristokrat ailelerde de böyle. Yani çalışmak yoksulların işidir. Mecbursan çalışırsın. Hani böyle hatırlarsınız zaten. Böyle Yeşilçam filmlerinde filan da bazılarında var ya, ne gerek var çalışacaksın, ben sana yetmiyor muyum babayı, kocayı, abiyi filan düşündüğünüzde.
1: Dolayısıyla para ihtiyacıyla çok eş anlık kullanıldığı için o dönemler.
2: Evet, peki. Kesinlikle yani şey gibi değil, ekonomik özgürlüğü elde etmek, kendi ayaklarının üzerinde durmak gibi bir bakış açısı söz konusu değil. Kadınlar ama bunu fark ediyorlar. Şeye de baktığımızda sonra yavaş yavaş bu dönem edebiyatı da keşfetmeye başladık. Kadın yazınını. Yani bize kimler öğretildi? İşte Peyami Safalar, Refik Halit Karaylar, Namık Kemaller, değil mi? Ahmet Mithat Efendiler, yani Osmanlı kadın yazını. Aa, bir baktık ki
1: böyle değilmiş erkek gözüyle
2: böyle
1: kadın.
2: Böyle değilmiş. Evet. Fatma Aliye benim ilk böyle karalama gibi bir şey kaleme aldığım Fatma Aliye ile ilgili bir metindi. Hanımlara Mahsus Gazete yazarlarından o da. Hanımlara Mahsus Gazete Osmanlı'da en uzun soluklu gazete. Yani 400-450 sayı falan çıkıyor.
1: Biraz bize tanımlar mısınız bu gazeteyi? Spor yok belki içinde. Yani futbol yok daha doğrusu belki içinde. Ne yok başka? Yani kadınlar eline spor, aldığı zaman ne okuyorlar?
2: Spor var mı yok mu şimdi? Onu düşündüm.
1: Hani futboldan
2: ev
1: bahsediyorum.
2: Ev içerisinde yapacağım bir takım hareketler olabilir. Evet. Çok emin değilim.
1: Tabii doğru. Tabii kastım zaten hani gazetelerin son sayfalarındaki spor kısımlarından bahsediyorum.
2: Ondan emin değilim ama orada
1: ekonomi de yok bence o dönemler olması gerekir şüphesiz ama o dönem belki o da yok çünkü kadınlara özgü demek için bir ayrım yapmak lazım.
2: Hanımlara Mahsus Gazete, evet.
1: Değil mi?
2: Şöyle kadınlar dünyasında
1: kocana nasıl hizmet edeceksin?
2: Hayır, hayır,
1: onlar yok.
2: Hayır, Hanımlara Mahsus Gazete'de kadınların sözünü olabildiğince yani kadınların yanında ve kadınlar için söz üretmeye
1: örgütsel
2: vesile
1: bir işlevi
2: olan,
1: var. Örgütlenme işlevi.
2: Kadınlar dünyası kadar olmasa da daha önce bir tarihten 1800'lü yılların yani sonu 19. yüzyılın başından söz ediyoruz. Ama kadınlar şöyle mesela Fatma Aliye'nin yazılarında başörtüsü meselesi. Başörtüsü sandığınız gibi kadınları eve kapatan, köleleştiren, yok sayan bir aygıt demiyor da başka bir şey diyor. Bir örtünmek bir öyle bir şey değildir diyor Fatma Aliye. Başörtülü olabiliriz çünkü hepsi o dönem bir şey, bir yaşmak ya da tabii ki saçlarını kapatıyorlar ama bu bizim düşüncelerimizi engelleyen, kendimizi ifade etmemizi engelleyen, buna ket vuran bir şey değildir diyor. Mesela bu konuda epey bir yazısı var ve inanılmaz ufuk açıcı. Ahmet Cevdet Paşa'nın kızıdır Fatma Aliye. Ablası da Emine Semiye'dir. O da önemli kalemlerden. Emine Semiye hatta çok yeni bir kitabı yayınlandı. Kız kardeşlik üzerine sanıyorum. Çok daha önce yayınlanmıştı. Şimdi daha görünür olmaya başladı Emine Semiye. Fatma Aliye, Udi, Refet başta olmak üzere ve de Hayal ve Hakikat önemli kitaplara imzasını atıyor. Fakat Hayal ve Hakikat'e şöyle bir şerh düşmek lazım. Dediğim gibi Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı, çok iyi eğitim alıyor. Eğitim meselesi de tabii Osmanlı'da kadınlar bu aristokrat ailelerin kızları evde eğitim alıyorlar. Çok iyi Fransızca öğreniyorlar. İşte dille ilgili bir takım dersler alıyorlar. Türkçe, Fransız edebiyatı filan. Gerekli olan dersleri diyeyim. Yani çok böyle matematikte, fizikte filan o tür derslerden çok işlerine yarayacak şekilde eğitim alıyorlar. Ahmet Mithat Efendi de bildiğimiz Ahmet Mithat Efendi son derece dönemin popüler yazarlarından bir tanesidir. Onun öğretmeni Fatma Aliye'nin. Çok uzun yıllar mektuplaşıyorlar Ahmet Mithat Efendi ile Fatma Aliye ve diyor ki Ahmet Mithat, seninle bir kitap yazalım diyor. Sen hayal kısmını yaz, ben hakikat kısmını yazayım diyor. Benim ilk merak edip çevirdiğim Osmanlıca'dan kitaplardan biridir bu. Şimdi niye birisi bir kitabın hayal kısmını yazar, diğeri de hakikat kısmını yazar, değil mi? Böyle bir soru sorarsınız. Çünkü erkek olduğu için ayakları yere basıyor. Diğerinde kadın olduğu için hayal dünyası çok daha geniş gibi bir şey. Aslında işte sorgulamak böyle. Yani bu hayal ve hakikati çevirme süreci bile bana bir sürü sorular sormama vesile oldu. Mesela sonra Fatma Aliye sonrasında keşfettiğim başka bir yazar Şüküfe Nihal. Şüküfe Nihal de bu da kadınların eğitim hakkı mücadelesinde yer almış kadınlardandır. O dönemki diyeyim Milli Eğitim Bakanlığı çıkıyor ve biz erkekler gibi eğitim almak istiyoruz diyor. Yani kadınların eğitimi dediğimde hani biraz önce Fatma Aliye'nin eğitimine ilişkinde söyledim ya, işte belli şeyleri, dersleri yapıyorlar. El işi, edebiyat. Edebiyat da bir yandan küçümsenen bir ders. Hani şimdiki gibi değil. Ne olacak işte, kitap okuyorlar, yazıyorlar, biraz da hayal kuruyorlar. Zaten batıya da baktığımızda bu Jane Austen'ın romanları, biraz dağılmamak istiyorum ama ister istemez referans olarak insanın aklına geliyor. Kadınların kitap okuması küçümsenen bir şeydir ya, kitap okumak hep kadınlara atfedilir. Erkekler ciddi şeyler okurlar. Erkekler de okurlar ama işte tarih kitapları, ansiklopediler, kadınlar roman okur. Roman okumak da iyi bir şey değildir. Çünkü insanların hayal kurması iyi bir şey değildir.
1: Hatta bu algıdan dolayı değil mi, bir de kadınların kadınlar için yazılan aşk metinleri diye o korkunç eserlerde bir dönem çıkmıştı. Edebi niteliği çok zayıf olan ama hani kadınlar okusun diye yazılan bahsedilen kitaplar.
2: Ama şöyle, orada da şöyle bir parantez açalım. Mesela Muazzez Tahsin Berkant duymuşsunuzdur değil mi? Kerime Nadir duymuşsunuzdur.
1: Tabii, onları kastetmiyorum tabii şüphesiz.
2: Ama şimdi yine de bir parantez açalım. 1950'ler işte bu Türkiye edebiyatına baktığımızda, ben kendimi de dahil ediyorum. Kerime Nadir filan işte bu lise yıllarında ya da işte üniversitenin ilk yıllarında elime geçmiş. Şöyle bir bakıp ya bu ne? Yani ne alaka, ciddi şeyler dururken buna mı bakacağım filan diye küçümsediğim, bakın itiraf ediyorum. Ondan sonracıma, sonra ben Selim İleri benim yaşamımda çok önemli bir dönüm noktalarından biridir aslında. Onun edebiyatı, yazdığı her şeyi böyle büyük bir şey, iştahla diyeyim, gerçekten doğru kelime ise okuyan birisiydim. Kaybı da dolayısıyla benim için çok sarsıcı oldu. Mesela şey, arkadaşlığa geleceğiz mutlaka. Dostlukların son günü, oradaki Ali'nin hikayesi, o yalnızlık, arkadaşınla bağ kuramaman filan hep böyle şeydir. Çok dediğim gibi hala tüylerimi diken diken eder hatırlayınca. Selim İleri, neden bunu söylüyorum, şeyi kapatmak için açtığımız pencereyi. Cumhuriyet'te bir köşesi vardı, yazı odası Selim İleri'nin. Evet. Yıllar süren, yani kaç yıl olduğunu hatırlamıyorum. Ben de onun çok sadık bir okuruydum. Bir Melih Cevdet Anday, onun da ister kızalım ister kızmayalım ayrı bir tartışma olabilir. O da cuma günleri yazardı. Şeyde, Selim İleri de. Selim İleri kadınları öne çıkaran, kadınların yapıp ettiklerini son derece önemseyen birisiydi. Hı hı. Ve Kerime Nadir'den kendisi, o da geçmişte ona haksızlık ettiğini fakat sonrasında ne kadar önemli bir yazar olduğunu keşfettiğinden söz etmişti. Keza Safiye Erol'dan da. Safiye Erol'u ben Selim İleri'den duydum ve okudum ve de çok etkilendim. Kadıköy'ün romanı Safiye Erol'un. Şimdi bu kadınlar niye biz bu kadar ittik ve orada aslında önemli olan şey neydi? Evet, dediğiniz gibi diğer siz beyaz diziydi galiba değil mi, söz ettiniz. Evet. Beyaz diziler, evet, filan, evet, gibi gelme hali. Hı-hı. Halbuki değil, çünkü bize 1950'lerin 45'ler, 50'ler, 55'ler, 60'lar gündelik yaşama ilişkin çok şey anlatıyordu. Kadınların yaşamı, ne yapmışlar, ne etmişler, duygu dünyaları, neler onlara kötü gelmiş, incinmişler, nelerle uğraşmışlar. Öğretmen zaten Kerime Nadir. Ve tanıyan birisi, insanı tanıyor aslında. Dolayısıyla çok şey anlattığını gördük. Özellikle Kerime Nadir'in. Muazzez Tahsin Berkant'a da bakınca mesela ben göçle ilgili bir şey çalışmıştım. Kadınların göç, İstanbul'a göçte neler yaşadıkları filan. Muazzez Tahsin Berkant'ta çok şey olduğunu gördük.
1: Bu arada dinleyicilerimize programın ikinci kısmına ilişkin bir şey söyleyeyim. Programın ikinci kısmında Filiz Aygündüz bizimle olacak. Nisa romanıyla konuşacağız onu. Her kadın yaralandığı yerden iyileşir alt başlığıyla verilmiş. Orada bir göç hikayesi anlatıyor. Yani orada da bir kadının göç hikayesi, İstanbul'a geldikten sonra ailesinin kapıcılık yapması vesaire ele alan bir roman Nisa. Tabii çok küçük bir detay kitabın geneline baktığımız zaman. Onu da bugünkü programımızın aslında konu bütünlüğü açısından birbirini
2: çok
1: tamamladığını söylemiş olalım. Şimdi arkadaşlık üzerine baktığımız zaman bu kitabın hazırlayanısınız. Ön sözden yola çıkarak birkaç buna ilişkin soru yöneltmek istiyorum size. Çocukluğunuzdaki Madame Eugenie ve Sara teyze ve babaannenizi anlatırken aslında bir gayri resmi kadınlar üniversitesi tasvir ediyorsunuz.
2: Ha, çok hoş.
1: Bugün akademide öğrettiğiniz şeylerin ne kadarı o üç kadından geliyor?
2: Ay, çok üzerine düşünülesi bir soru. Çok hoş. Evet, çok hoş. Böyle bir şey kaldım. Şöyle tabii bu idrak etmekle ilgili bir şey sanıyorum. Sonra üzerine düşünüp yani içinden geçmekte olduğunuz zaman diliminde böyle görmüyorsunuz. Ama sonrasında ki ben kendimi şanssız bir çocukluk geçirmiş biri olarak görürdüm. Neden dersiniz? Ön sözde de yazdığım gibi Tatavla'da bir apartman dairesinde dışarıyı seyreden bir çocuk. Dolayısıyla yani sokakta oynamamış bir köyde değilsin. O sokak deneyiminin olmaması büyük bir eksiklik olabilir diye hep hayıflanıyordum bunun üzerine. Ama bu nasıl sonra şöyle düşünmeye başladım aslında. Kitapları keşfetmek. Can sıkıntısı. Can sıkıntısı artık yok değil mi? Can sıkıntısı diye bir şeyden çocuklara baktığımızda, çocukluk hallerine baktığımızda şu dönemden söz ediyorum.
1: Teknolojiyle birlikte
2: maalesef,
1: yapılacak şeyler.
2: Maalesef şu cep telefonları yaşamımızı bizim açımızdan da tabii ama çocuklar için çok büyük bir şanssızlık. İmkansız, sürekli onları eğleyen bir şey var ama benim açımdan ya da bizim dönemimizde 70'lerden söz ediyorum. Bir can sıkıntısı ve canı sıkılan insan ne yapar? Hep bir şeyler ararsın yapmak için. Ne ararsın? Çevrende ne yapılıyorsa işte birisi dikiş dikiyorsa onu merak ediyor. Yani bana da göstersene. Mesela babaannemin yumurtası vardı, tahta yumurta, hatırlayan var mıdır ya da şu anda evinde olan var mıdır bilmiyorum. Yumurtayı çorabın içine sokar, çorapların söküğünü öyle dikerdi. Mesela ben abire çok eğlenceli geliyordu burnu gitmiş çorapları tahta yumurtayla dikmek gibi. Ve de komşuluklar. Ne oluyor? O kadınların yaşamınıza dahil olması ve sizinle ilgili sözüne ettiğim gibi metinde sessiz bir işbirliği yapıyor olmaları kendi aralarında hiç sana fark ettirmeden seni başka bir boyuta taşıyor. Aslında benim yaşadığım değil onlar. Ama arkadaşım, bir şekilde arkadaşım.
1: Yani. Arkadaşlık ve ahbaplık. Yani bakıldığı
2: güzel
1: zaman değil mi?
2: Evet.
1: Birbirine hani Türk Dil Kurumu sözlüğüne baksak yakın olduğunu görürüz ama ahbap. kavramını belki burada karşılıyor sanki.
2: Bir dayanışma yani işte o Sara teyze ile yazdığım gibi emekli maaşını almaya giderken ona eşlik etmem. Ve o eşlik sıra çünkü bana ihtiyacı var. Benim de ona ihtiyacım var çünkü bana çikolata gofret alıyor ve değer veriyor. Maaşını almaya giderken yolda konuştuklarımız, bana sormuş olduğu sorular, hani çocuğu şimdi şöyle bir şey var ya, çocuğu sürekli bir eyleme hali. Ya işte çocukça konuşmalar, bir şey, o kreşe gönder, ona göre oyunlar tar, hep onun için bir şey. Ama ben onların hayatına giriyordum. Onlar beni kendi hayatlarına alıyorlardı. Ya benim için bir şey sunmuyorlardı özel olarak. Ve bu bir şeyi de getiriyordu sanırım. Yani bir şeyler yapmam gerekiyor. Bir şeyler yapmam gerekiyor ki beni yaşamlarına kabul etsinler. Öjeni ile yaşadığım evet. İşte.
1: Burada Madame Eugenie'nin sizin kulağınıza eğilip benim adım Eugenie demesi kimlik ve görünürlük üzerine aslında çok güçlü bir sahne yaratıyor ön sözde. Bir insanın kendi adıyla var olabilmesi sizce neden bu kadar politik bir mesele ülkemizde?
2: Ya çünkü biliyorsunuz isimlerden dolayı bile bazı mesleklerde yer alamıyorlar. İsmi Linda, Eugenie. İşte Hayganuş olduğu için devlet dairelerinde çalışamıyorlar ya da ötekileştiriliyorlar, değil mi? Bu ülke 24 Nisan 1915'i yaşamış bir ülke ve bununla hala ne kadar yüzleştiği büyük bir soru işareti. Dolayısıyla tabii ben çocuğum, hiç bunların farkında değilim ama orada inanılmaz bir acı var. O acının ne olduğunu hissetme hali. Ve yani hissetme ve fark etme hali.
1: Kitapta arkadaşlığın duygu kadar bilgiyle de ilgili evet. olduğunu okuyoruz sizden. İnsanlar birbirlerini gerçekten tanımadan dost olabilir mi?
2: Evet. Aran yani kitapta Fatma Gülberk Dayı'nın makalesinde de o çok bu soruya baştan sona bir yanıt. Simone Weil ile Anna Arendt'in hiç selamlaşmamışların dostluğu. Şöyle zaten kadınların ya da kadın arası dostluk, feminist başka bir biraz daha ileriye gidersek feminist dostluk dediğimizde de bu yola çıkıyor. Benzerlerin bir araya gelmesi ve dost olması değil. Simone Weil ve Hannah Arendt'te olan şey de o. Düşleri aynı. Dünyayı yurt eylemek. İyi bir hale getirmek. Herkes için yaşanılır hale getirmek. Aynı dönemde yaşıyorlar. Simone Weil biraz daha önce yaşamını kaybediyor. Anna Arendt 70'lere kadar yaşıyor. Dilleri çok farklı.

0: bir arada olduğun kişiye tam olarak bütün dikkatini vererek bedenini, zihnini ona dahil olmak aslında. Bugünün dünyasında bu ne kadar yapılıyor?
1: Değil mi?
0: Şimdi Anna Arendt de buna çok benzer şeyler söylüyor. Karşımızdakini, ötekini anlayamazsak ve kendimizi ötekinden çok daha yukarı bir yerlerde görürsek bir arada olma şansımız hemen hemen hiç yok.
1: Evet.
0: Ki bütün şimdiki dertler de bundan. Aslında bundan.
1: Şimdi kitaba baktığımız zaman Sanat Kritik'ten çıkan Arkadaşlık üzerine konuğum Feryal Saygılıgil'in hazırladığı kimlerin yazıları var? Seray Kumlu. Bu arada durdurup beni birkaç şey söylemek istedikleriniz varsa özel olarak söyleyebilirsiniz. Ben şöyle bir isimlere bir bakayım. Fatma Gül Berktay'ın, Ali Çakmak'ın, Hatice Çoban Keneş'in, Lal Hitay'ın, İlkay
0: Özgür
1: Alpli'nin, Sibel Yardımcı, Tülin Ural, Bora Aksu, Gülten Kışanak gibi isimlerin yazılarını görüyoruz. Yine Sare Öztürk, programımıza konuk olan Behçet Çelik, Gülsüm Şener, Başak Tu, Başak
0: Gülüm
1: Deniz
0: Şener.
1: Özdoğan, evet hemen düzeltelim. Delal Yatçı, Aslı Koyuncu ve Lara Özkan'ın müştereken yazdığı makale dışında İlkan Can İpekçi, Rıdvan Akar gibi isimleri görüyoruz. Bu eserlerin geneline baktığımız zaman aslında arkadaşlığı siyasal alanda ilişkilendiren yazılara da geniş yer verildiğini de görmekteyiz. Dostluk gerçekten siyasi bir mesele mi?
0: Evet. Dostluk gerçekten siyasi bir mesele.
1: Özellikle bunu cevaplarken Seray Kumlu'nun dostluğu siyasal aidiyetler açısından tartıştığı metni de göz önüne olarak cevaplarsanız sevinirim.
0: Şimdi şöyle Aristoteles zamanından beri dostluk üzerine düşünülen bir mesele. Aristoteles'in aslında benim bu dostluk meselesi...
1: Dostların iyiliğini isteyenler aynen. Gerçek dosttur evet. Aristo'dan. Evet.
0: Bu bence çok önemli bir şey.
1: Evet.
0: Şimdi antik Yunan'da dostluk meselesi çok önemli. Dostluğu üçe ayırıyorlar. Has, yararlılık ve de etik dostluk. Şimdi şu bu hazla yararlılık aslında çok kesişen bir şey ve günümüze bir mesele ve günümüze baktığımızda da maalesef daha çok insanların kaytardığı diyeyim ya da kolayına geldiği o bir arada yemeler, içmeler, işte konuşmalar. Buna denk düşen yani sana şöyle mutluluk veren, sırtını sıvazlayan, söylediğini doğrulayan dostluk tipleri. Ama erdem başka bir şey. İşte bu Aristoteles'in dediği şey de bu. Dostunun iyi olmasını istemek. Burada Ali Çakmak'ın makalesinde Stephen Zweig'la Roth'un dostluğu aslında buna denk düşen bir dostluk ki bu şöyle. Stephen Zweig kitabını nazizme yakın görülen bir yayın evinden yayınlamayı düşünür. Roth da bunu uygun görmez. Der ki eğer bu yayın evinden kitabını yayınlarsan benim dostum olamazsın. Çok net bir şekilde. Çünkü bunu şeyi de görmektedir. Yani benim yanımda işte benim şöhretime gölge düşürüyorsun anlamında değil. İlkesel olarak bu senin için iyi bir şey değil. Ve ben sana bunu söylemek zorundayım. Stephen Zweig'da yayınlar. Gibi. Şimdi şeyle birlikte aslında modernizmle birlikte dostluğun siyasal alandan yani Yunan'da, antik Yunan'da çok dediğimiz gibi aslında kamusal alanda önemli bir şey. Ama kamusal alanda söz ettiğimizde tabii erkeklerin kamusal

0: kamusal alanından, antik Yunan'dan söz ediyoruz. Kadınlar için kamusal alan çok söz konusu değil maalesef ve erkekler arası dostluktan söz ediyoruz ama dediğim gibi önemli. Modernizmle birlikte dostluk duygular hanesine ve özel alana havale ediliyor. Yani ve de kadınlara. Yani işte dostluk, arkadaşlık, siz orada halledin. Daha ciddi şeyler var bu siyasal alanda bizim yapmamız gereken, karar vermemiz gereken ve dostluk faz değiştiriyor. Seray Kumlu aslında bundan söz ediyor. Bizim dostluğun şeyini, nüvelerini bulacağımız yer çok daha geçmişte ve ihtiyacımız olan. Modernizm zaten ne yapıyor? Bizi bizden koparıyor gitgide. Temasımız azalıyor, bir aradalığımız azalıyor ve birbirimize bakışımız da azalıyor. Hatice Çoban Keneş'in vurguladığı bu ötekilik meselesi Ali Çakmağan makalesinde de var.
1: Bu arada Ali Çakmağan dostluğu düşmanlık ve çatışma koşullarında sorguladığı metnini düşündüğümüzde aslında düşmanlaştırılmış gruplar arasında dostluk kurmak bir direniş biçimi sayılabilir mi diye sorumu hazırlayıp kenara da koymuş.
0: Evet, şöyle Alman olduğunu, Yahudi de Yahudi olduğunun yükünü kabullenerek dost olma hali. Hı-hı. Bu şöyle bir şey, çok yaygın rastladığımız. Benim de Kürt arkadaşlarım var, benim de Suriyeli arkadaşlarım var, Ermeni arkadaşlarım zaten çok. Şimdi bu neye tekabül ediyor bu söylem? Aslında hiç arkadaşım yok. Yani bu çok içi boş bir önerme, söylediğin şey. Sen bunun yükünü ne kadar sırtında taşıyorsun ve bu yükü taşıyarak, şimdi dostluk arkadaşlık dediğimizde bir de ne var? Eşitlik meselesi var, değil mi?
1: Bir yüzleşme olabilir mi bu
0: şimdi
1: mesela?
0: Çok güzel. Çok,
1: toplumun çok, değil mi çok ayırdığı gruplarla ilgili bir şey söyleme ihtiyacı. Çok, benim de çok Alevi arkadaşım var, benim de çok Kürt arkadaşım var diye otomatik olarak insanı kodlayan ve söylemeden rahat edemeyeceğimiz bir aslında yüzleşme gibi.
0: Çok güzel bir şey hatırlattınız. Ursula Le Guin'e ya da Jung'a hemen referans vererek, Jung'dan yola çıkarak Ursula Le Guin zaten söz eder. Bu gölge meselesi. Biz şimdi hepimizin zaafları var, değil mi? Hepimizin yaraları var, çok mu da şimdi travmaları var filan filan. Bütün bunlara gölge diyor Jung. Bizler gölgemizi ne kadar çok ihtiva edersek, içerirsek, kendimizle o kadar çok yüzleşmiş oluruz ve karşımızdakini tanırız. Bu gölgemizi ne kadar çok dışlarsak, karanlık tarafımızı, gölge dediğimiz şey karanlıklarımız. Bunu ne kadar çok dışlarsak, yok gibi, biz çok her pür pakız, hiçbir hatamız, pırıl pırılız, hatamız yok, pırıl pırılız diyorsak eğer, o kadar bütün okları karşımızdakine yöneltiriz. Önce bu gölgemizle hesaplaşmamız gerekiyor. Kim olduğumuzu ancak yavaş yavaş, bir de bir tane Feryal yok ki ya da bir tane Serhat yok ki, değil mi? Biz çok parçalıyız. Herkes son derece parça parça. Ya hele kent yaşamında şizofrenik yaşamlar diyoruz ya. Maskeler takıyoruz kamusal yaşamda. O eve girdiğimiz anda o maskeleri ne kadar çıkarıyoruz? O maskelerimizle yüzleşme hali.
1: Kafesteki kuş gibiydik belgeselini şimdi çekseniz ne değişirdi belgeselde?
0: Emine Aslan'a daha çok zaman ayırmak isterdik tabii. Yani şimdiki tabii teknik olarak da çok başka şeyler yapılırdı ama Emine Aslan'la çok daha fazla zaman geçirmek isterdik. Öyle diyeyim, şimdi bir atlamayla
1: programın sonlarına doğru olunca birçok şeyi de dinleyiciye vermek istiyorum. Peki Emek'in Kadın Halleri kitabınızda şimdi arkadaşlığı bir arada geçiren bir cümle kurmam lazım. Emek'in Kadın Halleri kitabınıza baktığımız zaman aslında buradaki deneyimler arkadaşlık ilişkilerinize dair size bir şeyler öğretmiştir diye düşünüyorum. Nedir bunlar?
0: Ya şöyle şunu söyleyeyim, ben kolektif iş yapmayı çok seviyorum. Belli oluyor zaten yaptığım işlerden. Birlikte iş yapmayı, o kitabı zaten Necla Akgökçe ile birlikte yaptık. Kadın emeği almanağını da birlikte yaptık. Bir arada yapmak, birlikte düşünmek, birlikte tartışmak... Tek iyi gelen şey bu dönemde sanırım bu. Ve arkadaşlarım birlikte iş yaptıklarım, ürettiklerim. Yani üretmek iyi gelen bir şey hepimize. Birbirimizi tanımak, bu dünyayı daha iyi hale getirmek için minik minik çabalar aslında. Ve bu tek başına olacak bir şeydi. Hiçbir şeyi tek başına yapmıyoruz zaten.
1: Kolektif çalışmaların sıkıntılı tarafı fikir ayrılıklarını da beraberinde getirmesi. Ama bunun sonuç olarak tutarlı bir çalışma halinde okuyucuya sunulması ya da izleyiciye sunulması zorunluluğu. Bu anlamda kolektif çalışmalar, tutarlılık ve fikir ayrılıklarını dikkate aldığınız zaman ne söylersiniz?
0: İşte ben neyse ki çok şanslıyım. Pek onu yaşamıyorum. Çünkü hep doğru insanlarla çalış, yani benim için bu belki söylediğiniz sıkıntıları yaşamamak adına bu şeyimle beynimin ve kalbimin sesini diyerek doğru insanlarla çalışıyorum ve fikir ayrılığı demeyelim ama fikir çokluğu diyelim. Fikir çoklukları yaşanabiliyor. Ama o da nedir? Yani doğru argümanlarla bir şekilde birbirini ikna etme de demeyeceğim ama ortak yol bulma haline kıvrılıyor, dönüşüyor. Onun için sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar.
1: Affetmenin Politikası kitabınıza bir baktığımız zamansa burada affetmek bireysel bir erdem mi yoksa toplumsal bir mücadele alanı mı sizin için?
0: Yani kitap zaten toplumsal mücadele alanı olarak affetmek. Tabii ki öznel tarafları da var ya da öznel boyutu da var affetmenin ama ben siyasi tarafını kaleme alan bir derleme yaptım.
1: Sosyal medya tabii bir taraftan arkadaş kavramını neye dönüştürdü diye soracağım ama buna cevap verirken takipçi kültürünü de birlikte dikkate almanızı istiyorum sizden. Takipçi kültürüyle dostluk kültürü arasında böyle bahsedebileceğimiz temel bir fark var mı sizin için?
0: Şöyle, ben sosyal medya kullanmayan ne şanslıyım ki gerçekten. Hiç girmedim o topa. Kullanmayan bir...
1: Fake hesabınız da mı yok?
0: Onu çok kötüsünüz. Evet, var.
1: Programı bununla bitiriyoruz.
0: Stalkluyorum. Evet, stalkluyorum.
1: Programı bitirdik. Gerçekten bitti bu arada program. Arkadaşlık üzerine konuşacak çok şey vardı. Mesela Gülten Şanan hapishane arkadaşları bakım üzerine önemli bir takım detaylar var. Size Gizem Yıldız'ın Neden Olmasın kitabını hediye etmek istiyorum. Ayşe Kulin ön sözüyle yazılmış, bilinen oyuncuların bölümlerinden oluşan bir derlemeyi hazırlamıştı Gizem Yıldız. Bunu size takdim edelim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Programın
0: çok
1: ilk bölümünde Profesör Doktor Feryal Saygılıgil bizimleydi. Yaptığı işleri konuşmaktan arkadaşlık üzerine daha az zaman ayırdık ama iyi de böyle oldu. Gayet memnunum halimden. Teşekkürler.
0: Ben de teşekkür ederim. Böyle bir sonu şey oldu, sürprizli bir son oldu.
1: Sürprizlerimiz devam edecek. Daha programın bir saati daha var. 17 haberlerine bağlanıyoruz dakikalar içerisinde. 17 haberlerinden sonra yine güçlü bir kadın bizimle olacak. Filiz Aygündüz'le olacağız.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam edecek. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar. Saat 17. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Ankara Havalimanı yarın açılıyor. TOKİ'nin 64 ildeki açık satış kampanyası yarın başlıyor. ABD Başkanı Trump 80. yaşını kafes dövüşüyle kutluyor. Ayrıntılar bültenimizde. Ulusal ve uluslararası uçuşlara uygun hale getirilen Etimesgut Havalimanı yarın Ankara Havalimanı adı ve ANK koduyla hizmete açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek açılışın ardından da havalimanı gelecek ay Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesinde de yoğun bir şekilde kullanılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti'den sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Sözcü Ömer Çelik, Türkiye Cumhuriyeti kabinesini Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i ve kabinemizin herhangi bir üyesini saygısız bir dille hedef göstermek kimsenin haddi değildir dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dönem müsilaj ve kötü kokuyla anılan İzmit Körfezi'ne dalış gerçekleştirdi. Bakan Kurum, dip çamuru temizliği yapılan bölgede değişimi yerinde inceledi.
2: Artık denizin dibinde, deniz çayırlarının, deniz yıldızlarının, buradaki ekosistemin yeniden canlandığını gördük. Müsilajla birlikte başlamıştık. Daha önce görmediğimiz balıklar, daha önce görmediğimiz canlıları burada görmeye başladık. Açıkçası deniz nefes almaya başladı. COP31 başkanlığıyla birlikte denizler ve okyanuslar başlığı altında da tüm dünyaya mesajlar vereceğiz. Türkiye'nin çevre koruma projelerini görecek. Bu projelerle birlikte aslında bu işe liderlik ettiğini görmüş olacak.
1: TOKİ'nin 64 ildeki 20 bin konut için açık satış kampanyası yarın itibarıyla başlıyor. Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden alınacak başvurular öncelik sırası esasına göre değerlendirilecek. Gelir sınırı veya ilde ikamet şartı bulunmuyor. 18 yaşını dolduran ve kendisinin eşinin üzerine evi olmayan TC vatandaşları başvuru yapabilecek. Her hane adına yalnızca bir konut satışı yapılacak. Başvuru 17 Temmuz'a kadar sürecek, konut teslimleri en geç 48 ay içinde yapılacak. ABD Başkanı Donald Trump 80. yaş gününü Beyaz Saray'ın Güney Bahçesi'nde düzenlenen büyük bir UFC organizasyonuyla kutluyor. Geçici olarak kurulan arenada MMA müsabakaları yapılırken etkinliğe bakanlar, üst düzey yönetim yetkilileri, cumhuriyetçi siyasetçiler ve 4000'den fazla davetli de izliyor bu etkinliği. Trump, etkinliği ABD bağımsızlık bildirgesinin imzalanmasının 250. yıl dönümü kutlamalarıyla ilişkilendirse de organizasyon kamuoyunda daha çok başkanın doğum günü kutlaması olarak değerlendiriliyor.
0: Kupanın günlüğü.
1: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Alınan sonuçlar günün programına bakalım hemen. 2026 Dünya Kupası B grubu birinci hafta mücadelesinde dün akşam İsviçre ile Katar karşı karşıya geldi. ABD'nin San Francisco kentinde oynanan maç 1-1 berabere bitti. İsviçre büyük bir hayal kırıklığı yaşarken Katar Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını aldı. Brezilya ise Fas'a diş geçiremedi. C grubu mücadelesinde kupanın favorileri arasında gösterilen Brezilya gruptaki ilk maçında Fas'la 1-1 berabere kaldı. İskoçya ise 28 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'na galibiyetle başladı. C grubunun bir diğer maçında İskoçya IT'yi John McGinnan'ın golüyle 1-0 mağlup etti ve son Dünya Kupası galibiyetini 1990'da İsveç'e karşı alan İskoçya 36 yıl sonra tekrar galibiyet sevinci yaşamış oldu. Ve bizim çocuklar bu sabah 07'de çıktı. Avustralya müsabakasında galibiyet hedefleyen Türkiye BC Plus stadyumundan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı maalesef. D grubu ilk maçında beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Amili futbol takımı 2026 Dünya Kupası'na hayal kırıklığıyla başladı. Dünya Kupası'nda günün menüsüne bakalım hemen. Almanya 2026 Dünya Kupası E grubu ilk maçında bugün Curaçao ile karşılaşacak. Zorlu mücadele Enerji Stadyumu'nda bu akşam saat 20'de oynanacak. F grubu ilk maçında da Hollanda ile Japonya Türkiye saatiyle bugün 23'te karşı karşıya gelecek. Peki Dünya Kupası'nda bizleri yarın hangi maçlar bekliyor? Heyecan 4 grupta oynanacak. 4 maçla sürecek. E grubunda saat 02'de Fil Dişi Sahili ile Ekvador. F grubunda yarın saat 05'te İsveç ile Tunus. H grubunda İspanya ile Yeşilburun Adaları yarın saat 19'da karşılaşacak. Yarın son maç G grubunda oynanacak. Türkiye saatiyle 22'de Belçika ile Mısır Seattle Stadyumunda kozlarını paylaşacak. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.

0: Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam ediyor.
1: Programın ikinci kısmında birlikteyiz. Programın bu kısmında bizimle kıdemli gazeteci, bir üstad Filiz Aygündüz olacak. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Serhat Bey.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Siz?
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Aslında Nisa'yı konuşacağız.
2: Evet.
1: Ama genel olarak Filiz Aygündüz'ün de yaptığı birçok şeyi de ele almış olacağız. Yani çok yönlü bir Filiz Aygündüz sohbeti olsun istiyorum. İstanbul'da doğduktan sonra konuğu Mimar Sinan Üniversitesi'nde Fen Edebiyat Fakültesi matematik bölümünü bitirdi. Çeşitli liselerde matematik öğretmenliği yaptı. Sanat ve kadın dergilerinde serbest muhabir olarak çalıştı bu
2: Doğru.
1: süreç içerisinde. Eş zamanlı yürüttünüz değil
2: evet,
1: mi matematik öğretmenliğiyle?
2: 8 sene birlikte yürüttüm.
1: Evet. 1995 yılında Duygu Asana'nın çıkardığı kadın dergisi Kim ve Kültür Sanat Dergisi Negatif'te yazmaya başladı.
2: Evet.
1: Ve onu 1999 yılında Milliyet Gazetesi Kültür Sanat Servisinde gördük. Ve uzunca bir sürede Milliyet'te çalışıyor. Milliyet Sanat demeliyiz belki daha alt başlıkla nasıl adlandırırsınız ama Milliyet'te çalışıyor sonuç olarak değil mi?
2: Evet, 30 yıl gibi bir süredir.
1: Evet, muhabirlikle başladı, sonra genel yayın yönetmenliğine
2: evet, evet.
1: kadar.
2: Her kademesinde bulundum.
1: Evet, editörlük, yayın koordinatörlüğü, bütün süreçlere hakimsiniz ki 2017-2020 yıllar arasında gazetenin hafta sonu eklerini ve Milliyet Kitabı da yönetti.
2: Evet, evet.
1: Milliyet Kitap şu an sizde
2: kapandı.
1: Öyle
2: kapandı,
1: mi? Ha,
2: evet.
1: Yakın zamanda mı kapandı?
2: Yaklaşık bir 8 ay önce kapandı maalesef.
1: Evet, üzücü bir haber bu. Özellikle kitapları çok konuşan bir yayıncı olarak. Ama bir başka üzücü şey ise bunu 8 aydır bilmiyor oluşum. Evet, halen Milliyet Sanat Dergisi'nde konuğumun görev aldığını söyleyelim ve
2: evet.
1: Doğan Kitap'tan çıkıyor kitaplarınız.
2: Evet.
1: Bu kitap 4. kitap değil mi?
2: 5. kitap.
1: 5. kitap peki. Kaç zil kaldı öğretmenim kitabıyla isterseniz başlayalım.
2: Evet.
1: Bu kitabın ilk kitap olduğunu hatırlıyorum
2: romanım,
1: değil mi?
2: Doğru.
1: Evet. Diyarbakır'ın küçük bir kasabasına okuyuru götürüyorsunuz. Oraya atanan 23 yaşında bir öğretmen karşımıza çıkıyor. İstanbul'daki güvenli evinde, televizyon haberlerinde seyrettiği uzaktaki köyde artık yeni bir hayata başlıyor.
2: Evet. 1995 yılında ben matematik mezunu olduğum için Diyarbakır'a tayinim çıktı. Orada 2 yıla yakın matematikçi olduğum halde ilkokul öğretmeni olarak çalıştım. Orada geçirdiğim süreci, çocuklarla kurduğum ilişkiyi, şehirden gelip Diyarbakır'a yerleşmiş bir öğretmenin yaşadığı zorlukları her anlamda anlatan... içinde de çok güzel bir aşk hikayesinin olduğu bir romandır Kaç Zil Kaldı Öğretmenim.
1: Evet. Ne kadarı otobiyografik özellikler taşıyor? %90, %100. Çünkü bir edebi eser olduğu için tabii kurgu dünyası da olacak işin içinde.
2: İlk kitabı çıkardığım zaman tabii daha ilk kitabım biraz çekinmiştim. Kurgu deyip geçiyordum ama artık üzerinden 15 yıl geçtikten sonra
1: evet.
2: Yarı yarıya diyebilirim.
1: Peki. Sonra Prens, Prenses'i Sevmedi
2: evet,
1: kitabı
2: evet.
1: geldi ki başlığa bakınca bir platonik ilişki biçimi görüyoruz sanki ama içine girdiğimiz zaman aşk falan yok demiştim kızlara ama bal gibi de ilk görüşte aşktı bu hiç aklından çıkmıyordu Ömer son görüşmenin ardından o ilk günlerin şanından sayılan arayacak mı aramazsa telaşı başladı kadın erkek ilişkileri üzerine değil mi özellikle kadının dünyasından bir eser
2: roman
1: diyebiliriz.
2: Benim psikolojik romanla ilgili ilk adımı attığım kitaptır aslında Prens Prenses Sevmedi.
1: Hı hı.
2: Bir bağımlı aşk hikayesini anlatır. Çok da sağlıklı olmayan. Her bağımlının karşısında da bir narsist vardır bilirsiniz. Ve çok acıklı bir ilişki türüdür. Çok yıpratıcıdır özellikle bağımlı olan adına. o bağımlı ilişkiyi anlatan bir romandır Prens Prenses'i Sevmedim. Hı hı.
1: Ardından üçüncü roman geldi ki Nisa'ya taşıyoruz dinleyiciyi adım adım. Annem Beni Görsün.
2: Annem Beni Görsün.
1: Evet, bu roman aslında roman içinde roman.
2: Annem Beni Görsün bir yazarın, gene bir kadın yazarın evet. hikayesi.
1: O yüzden roman içinde roman evet. dedim. Evet, Zeynep.
2: Zeynep. Orada da mitomaniyi anlatır. Gene psikolojik yalan söyleme hastalığı üzerine şekillenen bir romandır. Bir kadının bir yalancı ile yaşadığı aşk ve neden... bir insan sürekli yalan söylemek durumunda kalır, çok sevdiği kadına bile sorularına cevap veren yeni psikolojik romanlarımdan bir tanesi.
1: Peki birkaç dakikada diğer kitapları şöyle bir göz attıktan sonra biraz da basın bülteni ve kitapların arkasından edindiğimiz bilgilerle Nisa'yla o halde devam edelim. Sivas'ın bir köyünden Nişantaşı'na bir gidiş, bir bodrum katına, Etiler'deki lüks villadan Çağlayan'ın dar sokaklarına uzanan bir yaşam öyküsü. Hayrun Nisa adındaki hayırlı yatıp sadece Nisa olmayı seçerken toplumun kadınlara biçtiği tüm rollerle hesaplaşıyor. Evliliğin karanlık dehlizlerinde, genetik bir kaderin pençesinde yaşarken bile o sihirli soruyu fısıldıyor. Peki şimdi ne yapabilirim? Kendi söküğünü dikmeye başlayan Nisa, kurduğu hırka ören kadınlar atölyesinde yalnız bırakılmış kadınların onur ve özgürlük mücadelesinin simgesi haline geliyor ve Mevlana'nın deyişiyle de kitabın tanıtımı devam ediyor. Işık yaradan sızar. Nisa acıyı ve ipliği ilmek ilmek şifaya dönüştürürken yaralarını saklamak için değil, yaralarından ışık sızdırmak için değil mi? Bütün bunları yapıyor. Evet. Buradan sözü size bırakalım. Sonra romanın özetini kısaca yapacağım dinleyicilere.
2: Nisa bir kadının kendini yeniden inşa sürecini ve özgürleşme sürecini anlatan bir roman. Sizin de dediğiniz gibi ailesi Sivas'ın Pusat Köyü'nden kalkıp İstanbul'a geliyor. Bir kapıcı dairesinde çocukluk yılları başlıyor Nisa'nın. Sonra o İstanbul'a göç etmiş ailenin İstanbul korkusuyla şekillenen bir baskı ortamı, özellikle annesinden gördüğü ve bu arada bir apartmanın diğer sakinleriyle kurduğu ilişki, onlardan kentli olmaya dair öğrendikleri, sonra gene kentli bir erkekle bir ilişki yaşaması, ailesinin bunu kabul etmemesi, evlenmesi ve sonrasında yaşadığı süreç. Aslında bir kadının 4 yaşından 65 yaşına kadar getirip ilkokul yılları, ortaokul, lise, evlilik, evlilik içi sorunlar, kendi kimliğiyle ilgili yaşadığı çıkmazlar, çatışmalar, bütün bunları anlatan bir roman Nisa.
1: Dönemsel olarak da Cumhuriyet'in ikinci yarısını aslında ışık tutmuş oluyor. Evet. Nisa'nın ailesi, dediğimiz gibi sevgili dinleyenler, Anadolu'nun bir köyünden İstanbul'a göç etmiş, apartman görevliliği ve gündelik işlerle yaşamını sürdüren bir aile. Roman boyunca okur Nisa'nın gözünden hem aile içindeki ilişkileri hem de İstanbul'un farklı sosyal sınıflarını izlemiş oluyor. Evet. Nisa'nın annesi çalışkan, mücadeleci ama aynı zamanda geleneksel korkularla hareket eden bir kadın ki kızını korumaya çalışırken onu sınırlandırıyor. Babası daha sessiz bir figür, ablası ise erken yaşta evlendirilmiş ve adeta kendi hayatından vazgeçmiş bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Romanın en güçlü taraflarından biri Nisa'nın yaşadığı sınıfsal karşılaşma.
2: Evet.
1: Kapıcı dairesinde yaşanan olaylar ve kapıcı dairesinde yaşayan bir çocuk olarak profesörlerle, zengin ailelerle, Musevi komşularla, boşnak arkadaşlarla, şehirli çocuklarla aynı çevrede bulunuyor. Böylece okur İstanbul'un görünmeyen sınıf haritasını da izlemiş oluyor. Nisa büyüdükçe üç temel şeyi keşfedecektir. İlki sınıf farkları, ikincisi kadın olmanın sınırları ve üçüncüsü de eğitimin ve kitapların dönüştürücü gücü. Kitaplar onun için yalnızca bir hobi değil, başka hayatların mümkün olduğunu gösteren bir pencere haline geliyor adeta. Roman boyunca okur bir kız çocuğunun kendine çizilen kaderle kurmak istediği hayat arasındaki mücadeleyi de takip etme fırsatını elde etmiş oluyor. Bu nedenle romanın asıl meselesi bana göre bir insanın doğduğu yer mi kaderidir yoksa kurduğu hayaller mi cümlesini de bir taraftan söyletebiliyor. Bu yönüyle eser yalnızca kadınlık ya da yoksulluk romanı değil, aynı zamanda aidiyet, sınıf, eğitim ve özgürleşme romanı olarak da belirginleşiyor diyebiliriz. Umarım sağlıklı bir özet sunmuşumdur.
2: Sağlıklıdan öte çok derin bir okuma yapmışsınız ve çok güzel bir okuma bu. Ağzım kulaklarımda dinledim. Gerçekten çok kimse sevindim. Görmüyor ama gözlerimin içi ışıldadı. Bu kadar iyi anlaşılıyor olmaktan.
1: Yaklaşık 30 yıldır kültür sanat alanının içindesiniz.
2: Evet.
1: Türkiye'de kültür sanat dünyasının en büyük dönüşümü sizce bu süre içinde ne oldu?
2: 30 yıl içinde çok fazla şey oldu. Yani ben mesleğe başladığımda, bu arada aslında 35 yıla yaklaştı. Kültür sanat ortamı çok cılız bir ortamdı aslına bakarsanız. Yani birçok şey bugünle kıyaslanamayacak kadar azdı. Sergiler azdı, çıkan kitaplar azdı. Vizyona giren filmler bugünkü kadar çeşitli değildi. Düşünsenize ben ilk Duygu Hanım'ın yanında Negatif dergisinde, Kültür Sanat dergisinde başlarken...
1: Işıklar için duysun ne özel bir kadındı, evet, Duygu aslında.
2: Çok, çok. Gazeteciliği ilk öğrendiğim kişidir Duygu Hanım. Biyener kavramı çıktı mesela ve o dönem... Bütün Türkiye Biyener nedir konuşuyordu. Biz de konuşuyorduk. Bu Biyener nedir? Şimdi bugün artık aradan o kadar 30 yıl geçmişken herkes biliyor Biyener nedir diye sorma ihtiyacı yok. Biz onun bile ne olduğunu bilmiyorduk, öğreniyorduk, araştırıyorduk. Çok bir emekleme dönemindeydi bugünle kıyaslarsak. Çok sayıda kırılım oldu tabii. Özel müzeler açıldı. Festivaller giderek gelişledi, özellikle İKSV'nin düzenlediği festivaller. Onun dışında daha bağımsız gruplar, farklı grupların pardon düzenlediği festivaller, müzik programları çok gelişti, her şey gelişti ve elbette kitap dünyasında da müthiş bir çeşitlilik ortaya çıkmaya başladı.
1: Bugün bir genç sanatçı ya da yazar ele aldığımız zaman, evet, genç bir yazarı ele aldığımız zaman karşılaştığı en büyük engel nedir? Ekonomik koşullar mı? Görünürlük sorunu mu? Yoksa dikkat ekonomisi mi?
2: Bir kere her şeyden önce kitabını bastırması çok zor.
1: Hı hı.
2: Bu yazarların en büyük sıkıntılarından biri ola gelmiştir. Ama şu an o kadar fazla kitap dosyası gidiyor ki yayın evlerine, o dosyaların arasından sıyrılıp ilk görünürlüğü kazanmakla başlıyor zaten yazarın sıkıntısı. Diyelim ki beğenildi, editörler olumlu oy verdiler, toplantıda basılmaya başladı. Bu sefer 2000 gibi bir rakamla basılıyor. O 2000 rakamdan elde edeceği gelirle, çünkü kitapların ortalama satışları bu. 2000, 3000, 5000, nadiren 30 binler, 50 binler, 100 bin artık Ahmet Ümit.
1: Artık marketlerde satılan kitaplar da o zaman karşımıza çıkıyor o rakamlarda, değil mi? Dediğiniz rakamlarda.
2: Hem onlar hem de ilk işe yazmaya başlayan bir yazarın bulabileceği rakamlar değil. O 2000, 3000, 5000 satışlarla eğer sizin bir başka işiniz yoksa geçinme şansınız, evet, da yok. Yani bugün yazarak geçinebilmek eskiden de olduğu gibi zor. Yani eskiden de yazarlar memuriyette çalışırlardı ama aynı zamanda yazı yazarlardı. Bugün gerçekten sadece yazarak yaşayan yazar sayısı çok az.
1: Kültür sanat gazeteciliğinize baktığım zaman yüzlerce röportajınız tabii var. Bunlara bakınca acaba kültür sanat gazeteciliği eski gücünü kaybettiğini söyleyebilir miyiz?
2: Kültür sanat gazeteciliğine gelmeden önce gazetecilik çok çok kan kaybetti, değil mi? Aslına bakarsanız. Yani
1: bütün dünyada.
2: Bütün dünyada tabii. Özellikle bu son artık yapay zeka dönemine girmişken sosyal medya ile birlikte her şey o elimizdeki telefonlarda dönmeye, haberleri oradan okumaya, söyleşilere oradan bakmaya başladık. Bu tabii bütün basını etkilediği gibi kültür sanat dünyasını da etkiledi. Neden kitap eki kapandı? Bugün yayın evleri eğer ilan vermek istiyorlarsa ayda bir çıkan bir kitap ekine değil sosyal medyaya ilan vermek istiyor.
1: Bu defa editör Filiz Aygündüz'e sormak istiyorum. Bir yazıyı okuduğunuzda ilk dikkatinizi çeken şey nedir? Dili mi, fikri mi, sesi mi?
2: Dil. Çünkü o yazıyı okumaya devam etmenizi sağlayacak olan öncelikle dil. Dil ve üslup birlikteliği çok önemlidir bir yazıda. Tabii gazete yazısından, gazete editörlüğünden bahsediyorum. Derdini belli kelimeler dahilinde anlatabilmesi, belli bir kelime sayısı içerisinde anlatabilmesi önemli. O dar alanda bütünlüğü yakalayabilmesi yazının çok kıymetli. Bir de ben matematikçi olduğum için her iyi yazıda iyi bir matematik olduğuna inanırım. Bunu ben yazarlarla yaptığım röportajlarda da hep söyledim. Bana çok güldüler. Ben matematiği hiç bilmem, dört işlemi zor yapardım falan. Değil aslında. Matematikte dört işlem ve integral almak, türev çözmek değil.
1: Analitik güç.
2: Analitik düşünce. Profesör Doktor Ali Nesin'le matematik profesördür biliyorsunuz. Bir röportajımızda matematik nedir hocam dedim. Doğru soruyu sorma sanatıdır dedim. Bir yazıyı okurken de hep doğru yazarken de doğru soruları eğer sormayı başarabilirseniz o yazıyı düzgün bir şekilde sonlandırırsınız. Bu da matematik oluyor zaten.
1: Evet.
2: O matematiğe dikkat edelim.
1: Lisansınız yani. Dışında yüksek lisansınızı da söyleyeyim, psikoloji.
2: 45 yaşından sonra yüksek lisans yaptım.
1: O kadar uzun bir süre ara verdikten sonra tekrar akademiye döndünüz.
2: Aslında psikolojiyle 20'li yaşlarımdan itibaren ilgiliydim. Hep psikoloji ağırlıklı kitaplar okudum ve artık yazarlık başladıktan sonra da bir yazarlık ihtiyacından doğdu aslına bakarsanız. Yani bir psikolog olayım, doktora da yapayım gibi değil. Roman sonuçta insanı anlatan bir sanat dalı.
1: İnsanı anlamak için edebiyat mı, psikoloji mi?
2: Ben kol kol olduklarını düşünüyorum. O ikisinin birlikte aldığı yol, yani benim sağ kolum ve sol kolum gibiler ikisi. Psikoloji olmadan da edebiyat olur mu? Elbette olur, ama eğer bir insanı düşünsel derinliğine inerek anlatacaksanız, onun ruh halini okura açacaksanız mutlaka biraz onun psikolojisi hakkında bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Yalnız şöyle bir şey var. Freud'un önemli bir sözü var. 70. sanat yılında psikanalizin kurucusu diye davet ediyorlar sahneye. Kabul etmiyor. Ben kurucusu değilim. Psikanalizi bilinç dışını önce yazarlar ve şairler ve felsefeciler keşfetti. Ben onu sadece bir kuram haline getirdim. İyi bir romana baktığınızda Freud'un ne kadar haklı olduğunu görürsünüz. Psikoloji eğitimi almamıştır ama en bilinen örneği Dostoyevski'dir. İnsanı çok iyi anlatır. Yani biraz yazarın kendi gözlem dünyasıyla, insanları incelemesiyle biriktirdiği psikolojik bilgi de kıymetlidir. İlle de yüksek lisans yapmak gerekmez.
1: Nisa'ya baktığımız zaman, Filiz Aygündüz'ün son romanından söz ediyorum sevgili dinleyenler, Doğan Kitap'tan çıkan, romanın merkezine bir kız çocuğu yerleştirdiğinizi görüyoruz. Bu seçimi belirleyen şey neydi?
2: Bir kadının kendini yeniden inşa etmesine ait bir öykü yazmak istemiştim. Bu romanın asıl derdi de o. Yani çocukluğundan 65 yaşına kadar gerçekten çok farklı sosyo-kültürel altyapılar arasında gezinip, çok sıkıntı çekip, çok darda kalıp, yılmadan ayakta durabilmiş. Sonra bir çift şişle kendini örer gibi örmüş. Ve bütün onların içinden güçlü bir şekilde çıkabilmiş bir kadını anlatmaktı derdim.
1: Hayrun Nisa'nın sesi oldukça sahici. Roman boyunca bahsettiğiniz gibi çocuk anlatıcı büyüyor. Ama okur da onunla birlikte büyüyor. Sizce çocuk bakışı, yetişkin bakışından hangi hakikati daha iyi gösterebildi okuyucuya?
2: Ben Nisa'nın bir yaş skalasını çıkardım romanı yazarken. Çocukluk yaşları, 20 yaşları, 40'lı yaşları, 65 yaşına kadar getirdim. Aslında romanı 65 yaşındayken yazıyor. Biz başta bunun farkında değiliz ama çocukluğuna da 65 yaşından bakarak onları kaleme aldığı için çok bilinçli bir bakış var. Çocukluğunun psikolojisini bize aslında çıkartıyor romanda. Özellikle çocukluk kısmı tabii daha geç bir yaşta, daha farkındalıklı bir dönem gözüyle incelendiği için çok derin bilgilere sahip.
1: Romandan yer yer alıntılar yaptığımız zaman Hayrun İnsan özellikle dünyasındaki korkuya değinmek istiyorum. Neredeyse bir eğitim yöntemi olarak çıkıyor zaman zaman karşımıza. Cümle çocukluğumun en karanlık tarafı bu korku nesneleriydi dedirtecektir Filiz Aygündüz. Bu korkuların kaynağı bireyler mi yoksa toplumun bizatihi kendisi mi?
2: Tabii çocukluğunda yaşadığı korkular toplumun bizatihi kendisi. Bir kere Sivas'tan kalkıp geliyor ailesiyle Nişantaşı'nda bir kapıcı dairesine. Anaerkil bir aile. Baba başta dediğiniz gibi sessiz sakin, gücünü anneye devretmiş. Anne çok ödü kopuyor kızına bir şey olacak. İstanbul şartlarında kötü bir evlilik yapacak, kötü ilişkiler kuracak, hatta kötü yola düşecek kaygıları içerisinde. Bu durumda da Nisa'yı baskılama yöntemine gidiyor. Yani o kadar ki ortaokula gitmesini bir şartla kabul ediyor. Paçalı don giyersen. Neden? Çünkü oyun oynarken eteği açılacak, kilodu görünmesin diye bir paçalı donla kızını okula götürüyor ki orada çocuğun yaşadığı sıkıntıyı düşünün. Biri görse dalga geçecek. Çünkü öyle bir şey yok okul ortamında. Böylesine bir baskı, kaçta gittin, işe girdiğinde de neredeydin, kaçta geldin, ne yaptın, sürekli bir baskı. Bunlarla geçiyor çocukluğu.
1: Annesi aslında sevgisini korkunun arkasına saklayan bir karakter.
2: Evet, evet.
1: Siz bu karakteri yaratırken onu anlamaya mı çalıştınız yoksa sorgulamaya mı? Sanki biraz sorgulanıyor gibi geldi ama cevaptan bağımsız olarak soruyu sormuş olayım, size bırakayım.
2: Gül açtı annesi Hayrun İsa'nın. Sorguladım doğru gözleminiz ama yargılamadım. Onu anlamaya çalıştım. Neden o kadar çok baskı yaptı? Gerçekten Nisa'yı seviyor muydu, sevmiyor muydu? O cümleler onun ağzından çıkarken sonradan ben hep kendi tahlillerimi yaptım. Bu anlamda da evet sorguladım. Ve zaten kitabın ilerleyen bölümlerinde herkes belli yaş alıyor ve yaşla beraber dönüşümler, değişimler oluyor. Gülaç da zaman içinde dönüşüyor ve aslında Nisa'nın o çok baskı yapan Gülaç'tı. Hayrun İsa'nın en kritik döneminde çok belirleyici bir rol üstleniyor. Çünkü o güne kadar değişmiş oluyor. İyi bir anne aslında ama İstanbul'dan çok korktuğu için, o korkuyu atamadığı için kızını onları yapmak zorunda kalıyor. Yoksa oğlu da var bir tane, Metin. Onun hiçbir sıkıntısı yok. Gayet keyfi yerinde. Tabii bu Türkiye'de çok yaşanan bir problem. Yani hala var, hala var. 2026'da hani bir roman, bu bir roman işte, karakter de köyden şehre gelmiş de annesi de baskı yapmış hikayesi değil. Bugün kentlerin göbeğinde de bu baskıyı yaşayan birçok kız çocuğu var maalesef.
1: Metin'le Nisa'yı karşılaştırırken aslında doğru bir noktaya sohbeti yöneltmiş oldunuz. Kız kısmı romanda sıklıkla geçen, dolayısıyla evet, Metin haliyle romanın genelinde Nisa'ya yönelen korkudan nasibini almış olmalı. Çünkü o grup içerisinde, o küme içerisinde değil, değil mi?
2: Değil.
1: Bu iki kelimeyi romanın görünmeyen ana karakterlerinden biri olarak görüyoruz adeta.
2: İki karakteri.
1: Kız kısmı kelimesi adeta romanda bir karaktere dönüştürüyor kendisini.
2: Evet, evet, bu Anadolu'da çok kullanılan bir tabirdir. Kentte biz kız kısmı diye bir şey kullanmayız. Evet.
1: genellemeler yani, içeren bir başlangıç evet, değil mi? Kız kısmı şunu olabilir. Yapacak, kız kısmı şöyle olacak.
2: Erkek kısmı diye bunun karşılığında bir yok. Kelime yok. Erkek evet. Kız kısmı. Zaten orada bir ayrıştırıyor, ötekileştiriyor kız kısmı diyerek. O çok iyi yakalamışsınız onu gerçekten. Maalesef romanın dediğiniz gibi temel taşlarından bir tanesi o kız kısmı grubundan olmak. Evet.
1: Romanın temel meselelerinden biri de Hayri'nin Nisa'nın annesinin aslında Gülaçtı'nın kızını korumaya çalışırken aynı zamanda ona sınırlar koyması, evet. Sınırlandırması ve bu tabii ki romanın önemli bir çelişkisi. Daha doğrusu romanın ışık tutmaya çalıştığı bir karakter açısından önemli bir çelişki. Bir yandan onu çok seviyor, o kadar seviyor ki koruması altına almak zorunda ama bir taraftan da sınırlar koyuyor ki sizin bahsettiğiniz gibi komik düşürecek, işte o paçalı donla birlikte komik düşürebilecek, zor duruma sokabilecek çelişkili haller.
2: Doğru.
1: Romandaki kadınlar çoğu zaman aslında baskı görüyor ama aynı zamanda hayatı ayakta tutan kişiler de onlar. Bu sanıyorum bilinçli bir tercihti. Çünkü babanın da sesi anne kadar çok çıkmış olsaydı, yani o kadar yumuşak karakterli olmasaydı, annenin o romandaki hali, o kaygılı hali o kadar görünür olmayabilirdi sanki. Dolayısıyla bunun bir tercih olduğunu anlamalıyız değil mi?
2: Doğru. Romandaki kadınlar Hayri Nisa, hatta ablası Fahri Nisa
1: evet.
2: Özellikle anne Gülaç'tı.
1: Roman'ın en trajik karakterlerinden biri aslında Fahri Nisa.
2: Çok güçlü kadınlar bir yandan da. Yani evet anne çok baskıcı bir anne. Ama bir taraftan da deli gibi koşturuyor. Bir yandan temizliğe gidiyor. Bir yandan apartmanın işleriyle ilgileniyor. Bir yandan evle çocuklarla ilgileniyor. Onları korumaya, gözetmeye çalışıyor ve sürekli para biriktirip o kapıcı dairesinden kurtulacak noktaya onları getiren aslında anne. Güçlü bir karakter. Hayri Nisa da güçlü ama o gücünü biraz daha geç buluyor. Çünkü evlendikten sonra girdiği ortamda evet bir takım sıkıntılar yaşıyor fakat bu sıkıntıları taşıyabileceği geride bir ailesi yok. Çünkü onların onayı olmadan evleniyor. O nedenle bu kitap zaten annesi ve babası tarafından görülmeyen kadınlara adandı. Sahip çıkılmayan kadınlara adandı. Anne baba da sahip çıkmadığı için istemediği evlilik yaptığından dolayı Nisa kendi gücünü kendisi kurgulamak zorunda kalıyor o yeni evinde ve öldürmeyen her düşman gibi onun yaşadıkları da onu güçlendiriyor. Ablası köydeyken başlangıçta hiçbir hayatı yokmuş gibi görünse de hayatının sonuna doğru biliyorsunuz çok büyük bir ters köşe yapıyor. Onu da aslında ne kadar güçlü bir kadın olduğunu görüyoruz ve zaten biz Gülaçlı'nın kızları biz öyle kolay yıkılmayız diyorlar.
1: Evet.
2: İki kız kardeşle.
1: Hayri Nisa'nın kapıcı kızı olduğunu saklaması sizce utançtan mı yoksa dışlanma korkusundan mıydı?
2: Dışlanma korkusundan. Çünkü çok neşeli bir karakter. Yani romanın başından sonuna kadar Hayri Nisa aslında Nisa olarak geçiyor büyük bir kısmında romanın. Çok neşeli, mutluluğa yeteneği olan apartmandaki dairelere gittiğinde çok farklı bir dünyayla karşılaşıp kendi dairesine gittiğinde bunu dert etmeyen tatlı tatlı yaşayan bir kız çocuğu aslında. Okulda da bunu söyleyebilir fakat okul ortamına girildiğinde işte o akran zorbalığı o dönemlerde de vardı.
1: Bir de bir sınıf dili var sınıf orada dili, gelişen.
2: Tabii.
1: Özel olarak çalıştığınız anladığım kadarıyla o sınıf dilini üretmek için sizde romanda.
2: Tabii ki. Arkadaşlarının arasında zaten o kapıcı kızı olma kavramını kapıcılığı eleştirenleri küçümseyenleri gördüğü için sevgilisi de o dönemki erkek arkadaşı da eğitimli bir anne babadan ve aileden ve farklı bir sınıftan geldiği için bilirse acaba beni terk eder mi kaygısıyla saklıyor. Yalan söylemiyor ama ben kapıcı kızı değilim bir fabrikatörün kızıyım demiyor. Sadece saklıyor.
1: Bu arada Melih Akay bir yazar olarak bir mesaj göndermiş. Filiz Hanım'ı bizler de takip ediyoruz. Pek çok yazar kitabını gönderir. Kendisi seçimi neye göre yapar? Kriteri nedir? Sorarsanız sevinirim demiş Melih Hanım. Soruyu anlamakta zorlandım.
2: Ben de zorlandım.
1: Peki. O zaman Melih Hanım'dan bu mesajı revize etmesini isteyelim. Bizler de pek çok yazar kitabını gönderir. Kendisi seçimi neye göre yapar?
2: Anladığım kadarıyla gazetecilere gönderme konusunda mı bu soru? Nereye gönderme?
1: Melih Hanım revize ederse sorusunu ona göre biz de şey yaparız. Yani acaba hediye etme anlamında mı gönderiyorsunuz yazarlara, bilemiyorum ne olduğunu. Melih Akay'dan bunun revizyonunu isteyeceğiz. Romanda Musevi, Arap, Boşnak ve Anadolu kökenli karakterlerin bir arada olduğunu görüyoruz. Bu çeşitliliği yaratmak sizin için romanda önemliydi. Neden?
2: Bu 60'lı yıllar, 70'lerin başı, o dönemlerde özellikle Şişli'deki, Nişantaşı'ndaki apartmanlarda gayrimüslimler çok vardılar dönem itibariyle. Yani bir apartmanın içinde
1: Ester Hanım,
2: tabii Ester Hanım,
1: Handan teyzeyi belki sayar mıyız bilmiyorum, evet, ama Madam Nuritsa, evet, değil mi? Madam Nuritsa gibi karakterler aslında Hayrünisa'nın dünyasını genişleten, evet, adeta alternatif öğretmenler olarak bahsedebiliriz.
2: Aynen
1: onlardan.
2: Dediğiniz gibi, evet, onlardan aslında kendi evinde sadece çatal ve bıçak var. Ekmek bıçağı vardı bizim evde bıçak olarak, başka bıçak yoktu diyor, ama onların evine çıktığında çatal, bıçakla bir eti kesmeyi öğreniyor. Farklı İstanbul yemeklerini görüyor. Çünkü evde geleneksel yemekler yapılıyor. Sivas'tan gelen kültürle. Orada evet, onlardan çok hayatı öğreniyor. Farklı sosyal sınıfların davranış paternlerini de öğreniyor. Dillerini öğreniyor, müziklerini öğreniyor. Çok da gözlemci biri. Ben Nisan'ın öyle biri olmasını istiyordum. Yani bir kapıcı dairesinden çıkıp da farklı sosyal sınıftan birine aşık olan, tırnak içinde klasik bir köylü kızı modeli değildi benim yaratmak istediğim. O Sarp'la tanışıncaya kadar zaten onun aşık olabileceği noktaya gelmiş, kendini geliştirmiş biri olmalıydı. O nedenle bütün karakterlerden yararlandım bu saydığınız.
1: Evet, hani yemek yeme kültürü vesaire, bir de şapka bir kültür işidir cümlesi de bence bu anlamda hatırladığım, evet, ve önemli olan, değil mi? O bir ufak bir cümle gibi ama aslında farklı bir kültürel açılıma onu yöneltmiş olacak. Hayrünisa'nın başka hayatları görmesi aslında onun özgürleşmesinin de başlangıcı oldu.
2: Evet. Apartmandaki hayatlar, en yakın mahalledeki arkadaşlarının hayatları, birçok şeyi görüyor. Hatta bir arkadaşının bale yaptığını görüyor. Annesine gelip işte tütüleri falan anlatıyor daha ilkokul yıllarındayken. Bırak bu gavur icatlarını, otur diyor. Evet. Ama bir bale kavramıyla o daha ilkokul çağındayken karşılaşıyor. Bunları görüp geçebilirdi de. Ama her şeyi kaydediyor. Evet. Çok iyi bir gözlemci. Bütün bu kayıtlarını birleştirip çok da güzel bir şekilde hayatına entegre ediyor sonra da.
1: Aslında yazar bence burada, yazar da karşımda gerçi ama aslında bence burada konuğum modernleşme sürecini de, hani Türkiye'deki modernleşme sürecini de eş zamanlı olarak ele almış gibi duruyor. Çünkü roman boyunca aileden öğrenilen kültürle şehirde karşılaşılan kültür arasında, bahsettiğiniz bale örneği olunca bu aklıma geldi, bir çatışma da görüyoruz.

0: Böyle bir bilgi yok. Bunu fark eden arkadaşın annesi sayesinde bunu öğreniyor. Sonra dediğim gibi bütün bu aldığı küçük küçük inputlarla apartman sakinlerinden onları takip ederek evliliğinin de etkisiyle evet Türkiye'nin aslında çağdaşlaşma sürecini adım adım takip ediyoruz diyemem. Başta çok sıkı takip ediyoruz fakat Nisa evlendikten sonra bir evin içine kapanıyor biliyorsunuz. Kapanmak zorunda kalıyor çok kıskanç bir kocayla. Dışarıya neredeyse çok çok az çıkıyor. O nedenle o içeride kaldığı dönemlerde diğer taraflara gitmedim. Çünkü içeride o kadar büyük problemlerle uğraşıyor ve öyle bir sınıyor ki hayat onu. Kafasını kaldırıp dışarıya bakacak hali de olmuyor. O nedenle oraya kadar adım adım çağdaşlaşma sürecini izliyoruz. Sonra bireysel Nisa'nın kendi bireysel modernizmine gidişini izliyoruz. Önce toplumsal sonra bireysel.
1: Nisa'yı Nişantaşı'nda bir apartman dairesine yerleştirmek yerine İstanbul'un başka bir semtine yerleştirmiş olsaydınız, başka bir iş yapıyor olsaydı annesi, onları gözlemlemeseydi acaba nasıl bir Nisa olurdu? Özellikle kitaplarla olan ilişkisine baktığımız zaman okuyan da bir kız çocuğu. Dolayısıyla acaba kitaplarla olan ilişkisindeki o derinlik devam eder miydi ve o derinlik yine aynı Nisa'yı yaratır mıydı?
0: Başka bir
1: Semtte bu kadar çeşitlilik olmayacak etrafında.
0: Gene kapıcılar mı?
1: Olabilir, evet.
0: Çok fark ederdi.
1: Fark ederdi.
0: Yani Nişantaşı'nda, Şişli'de.
1: Çünkü ben bahsettiğiniz karakterler aslında şuna bağlamak istiyorum. Ülkenin de mozaiğinde ne kadar önemli bir yere olduğunu gösteriyor bu karakterlerin. Tabii onu aldığımız zaman Nisa eski Nisa olmayacak. Tıpkı bizden onları aldığınız zaman biz eski biz olmayacağız gibi belki.
0: Aynen öyle yani Bağcılar'da bir apartmanda oturuyor olsaydı orada Madame Nuritsa'yı nereden bulacaktı? Arap kökenli bir aileyle onların müzikleriyle nereden karşılaşacaktı? Evet. Bir konsomatris de yaşıyor apartmanda aynı zamanda. Bunları göremezdi orada. Evet. O yüzden özellikle daha kentin sosyokültürel altyapısı yüksek semtlerinden birini seçtim.
1: Filiz Aygündüz'ün romanını okuduğum zaman da bir süre kapatıp kendi kendimle bunun muhasebesini yapmıştım. Yani o lafı sevmiyorum ama başka da yerini dolduracak da bir söz de bulamıyorum. Hani azınlık dediğimiz kişiler ne kadar renk kattı Nisa'nın hayatına ve olmazsa aslında Nisa olmayacaktı. Dolayısıyla o azınlıkları ve o azınlık kültürünü bizden çekip aldığımız zaman aslında geriye daha şimdiki gibi olmayan bir durum kalıyor değil mi?
0: Ekaliyet diyelim. onlar sadece Nisa gibi bir kapıcı kızının hayatını değil Türkiye'de yaşayan
1: önemli bir
0: evet yani
1: kişinin değil mi?
0: İç içeydiler. Ermeniler, Türkler, Rumlar, o kültürler yıllarca zaten el ele yürüdüler ve birbirlerini çok beslediler. Bu sadece Nisa'ya özgü bir şey değil. Bu o birliktelik, o birbirinden öğrenme hali zaten bu ülkenin genlerinde olan bir şeydi.
1: Roman boyunca eğitim yalnızca okul sıralarında verilen bir şey değil. Sizce insan en çok insanı en çok ne eğitir?
0: Önce ailede başlıyor her şey. Bunu söylemem lazım.
1: Doğru da öğretmen figürü de romanda çok kuvvetli, onu da söyleyelim.
0: Evet, önce aile, ardından ilkokul öğretmeninin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Elbette gittiği lise, yani eğitim hayatında karşısına çıkan öğretmenleri, arkadaşları, bunların hepsi çok kıymetli. Ama şu da var, ben iç eğitime de çok inanırım. Bunlar dış motivasyonlar. Bunların motivasyonuyla okullar bitirilip bir şeyler öğreniliyor ama o iç eğitimimiz, okuduğumuz kitaplar, gözlem gücümüz, mantık yürütmelerimiz, bunların da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Eğer özgür bir bakış açınız varsa, öyle bir kafa yapınız varsa, çok baskı altında bile olsanız o özgürlüğü

0: Sonunda bir şekilde kazanıyorsunuz. Tam da bu noktada Duygu Hanım'ın o çok meşhur sözünü söylemek isterim. Kadınlara söylediği özgürsünüz. Kadınlar özgürsünüz, gücünüzü bilin. Yani o özgürlük ruhu hangi şartlarda olursa olsun, hangi baskı dolu şartlarda olursa olsun, bir insan kendini doğru eğittiğinde ona mutlaka kavuşacaktır diye düşünüyorum ki Nisa da bunu yapıyor zaten.
1: Psikoloji eğitiminiz bu romanı özellikle karakterleri yaratırken sizi nasıl etkiledi? Yani bir miraç çizecek olsak Filiz Akgündüz, Aygündüz özür dilerim, psikoloji eğitimi almadan önce yazdığı eserler, yarattığı karakterleri ve sonra da bu psikoloji eğitimini aldıktan sonraki yaratılan karakterleri ve eserleri düşündüğümüz zaman sizi nasıl etkiledi ve karakterlerinizi?
0: Şimdi ilk Prens Prenses'i sevmedi. Den sonra aslında ben annem beni görsün. Bunlarda biraz ukalalıklar yaptım. Bir hastalığı alıp o hastalığın etrafında dönmeye. Hatta sonra kitap çıktıktan sonra o hastalıkla ilgili işte Bowles'un bağlanma teorisinde şöyle der ki gibi sonradan görme psikoloji okumanın verdiği bir takım bilimsel ukalalıklar yaptım ama bu romanda onların hiçbirini yapmadım. Yapma ihtiyacı da duymadım. O içimden akan cümlelerdeki nasıl yazdığım hakkında hiçbir fikrim yok. Yani şöyle yazıyorum, düşünüyorum, şudur budur diye açıklayabileceğim bir şey değil yazma süreci. O psikoloji kendiliğinden geldi. Hiçbir bilimsel kelime, tavır, düşünce, metot yazılmaksızın karakterin söylemleriyle birlikte aktı. Yani bu psikolojimin çok içeriden aktığı, edebiyatla çok arkadaş olduğu bir roman oldu aslına bakarsanız.
1: Yazarlık ve kurguya baktığımız zaman bu son eserinizdeki sizi en zorlayan karakter. Eğer Nisa ise ikinci bir karakter söylemenizi rica edeceğim. Çünkü zaten küçük yaşlığının 65 yaşına kadar Nisa'yı ele aldınız. Dolayısıyla bunun sizi zorlaması beklenir. Nisa dışında başka bir karakterse bir cevap tamam ama Nisa ise sizi en zorlayan karakter ikinci bir karakter istiyorum.
0: Aslında Sarp, Nisa'nın eşi.
1: Hı.
0: Onu yazarken çok zorlandım.
1: Hı.
0: Şöyle bir tehlike vardı. Tabii romanın içinde siz de okudunuz. Şiddet de var. Sarp'ın o çok aşık olarak evlendiği Nisa'ya gösterdiği şiddet. Ama belli bir noktadan sonra nörolojik bir hastalığı olduğunu da öğreniyoruz. Ve bunun da şiddet duygusunu biraz fazla körüklediğini görüyoruz. Orada şöyle bir tehlike vardı. Şiddeti hastalığa bağlamak ve böylelikle de normalleştirmek. Orada çok dikkat ettim. Geriye dönüp okul döneminde Sarp'ın o şiddeti temellendirecek küçük küçük ilmekler attım. Onları sağlam atmaya gayret ettim ki sırf hastalıkla onun şiddeti açıklanmasın. Çünkü
1: Mazeret
0: hastalıkla
1: verince
0: evet
1: değil mi
0: mazeret gibi o şiddetin
1: okuyucu?
0: mazereti. Şiddetin ailesi eğitimi yok. Tehlike oydu. O konuda editörümden de yardım aldım. Onu da yönlendirmeleri oldu. Ben bir editör olduğum için, editör kökenli olduğum için editöre de çok önem veririm. Aslı Güneş'le çok güzel bir çalışma yaptık.
1: Ben de tam editöre bakıyordum. Evet, Aslı Güneş.
0: Evet. Çok kıymetli bir editör. En zorlandığım Sarp oldu özetle. Artı acımakla onu öfkelenmek arasında çok gidip geldim ve duygularımı stabil tutmaya, gene taraf tutmamaya, onu anlamaya çalıştım ve çalışırken de zorlandım.
1: Roman bittiğinde okurların şöyle bir arkaya yaslanıp ne düşünmesini isterdiniz?
0: Bu romanda çok kıymetli bir soru var. Ben şimdi ne yapabilirim? Aslında benim bu romanı yazma sebeplerimden bir tanesi de o soruyu sordurmak. Evet, özellikle kadın okurlara. Zaten kitapların büyük bir çoğunluğunu kadınlar okuyor biliyorsunuz. Elbette erkekler okuyorsa onların da sorabileceği çok kıymetli bir sorudur. Ben şimdi ne yapabilirim?
1: Program birinci bölümünde bunun üstüne de konuşmuştuk. Çünkü erkeklerin çok daha önemli işleri olduğundan
0: Evet. Nisa çok küçük yaşta Ester teyzesinden öğreniyor bu soruyu. Bu soru bana 20'li yaşlarımda bir psikolog tarafından öğretilmişti. Ağlayıp zırlayarak hiçbir yere gelemezsin Filiz'ciğim. Her üzüldüğünde, sıkıldığında gözünün yaşını sileceksin ve kendine ben şimdi ne yapabilirim bunu aşmak için diye soracaksın demişti. O soruyu ben de Nisa'ya hediye ettim. Nisa da bugün kadınlarla paylaşıyor ve demek istiyor ki her ne ise yaşadığınız sorun, sıkıntı, genelde ağlamaya, dram yapmaya müsait bir yapımız da var. Sakın bunu yapmayın. Ağlarız hep beraber ama sabah kalktığımızda ağlayan kadınlar oluruz. Orada durun ve kendinize ben şimdi ne yapabilirim sorusunu sorun. Çünkü bu soru çözüme götüren bir soru. Çözümün yolunu açan bir soru. Her zaman cevap da bulamayabiliyorsunuz. Bazen hayat o kadar zorlu şeyler çıkarıyor karşınıza. Her zaman ne yapabileceğinizi kestiremiyor biliyorsunuz. Ama bu ruh hali, o soruyu sormak, çözüme adım atmak mutlaka bir gün cevaplarını getiriyor. Ve kadınlar bu soruyu sorsunlar kendilerine diye de yazdım bu romanı.
1: Hayrunisa 20 sene sonra doğmuş olsaydı, yani bütün olayları 20 sene geç yaşıyor olsaydı, romanın böyle çok belli başlı değişen noktaları ya da Hayrunisa'nın bakış açısı ne olurdu? Değişir miydi?
0: Bir kere 80'li yıllarda İstanbul'a gelmeleri gerekirdi. Hı hı. Ben değişeceğini düşünmüyorum biliyor musunuz? Yani bugün anlatılan evet 60'lı yıllarda doğan bir kadının 65 yıllık hikayesi ama o hikaye hala devam ediyor. İstanbul'un içinde, Ankara'da, İzmir'de, Türkiye'nin farklı yerlerinde. O sınıf meselesi bitmedikçe, köyden kente göç edenlerin yaşadığı korku dinmedikçe, kadın bu kadar değersiz algılandıkça, hala kız kısmı gibi sınıflar açıldıkça bu hikaye hiç değişmeyecek. Yani 80'de de gelseydi aynı şeyler olurdu diye düşünüyorum.
1: Roman boyunca birçok karakter aslında Hayrunisa'ya hayatın ne olduğunu da anlatmaya çalışıyor. Son soru olarak da bunu sormuş olayım. Sizce hayatın ne olduğunu ona en doğru biçimde kim anlatıyor? Gösteriyor ya da?
0: Aslında annesi biliyor musunuz?
1: Her şeye rağmen.
0: Her şeye rağmen o çok baskıya tabi tutan, onu üzen, nefes aldırmayan annesi. Çünkü en doğru öğrettiği şey, ilk öğretisi dik dur kızım. Hatta şey diyor, öyle uyuz itler gibi kıvrılma diyor kendi lisanınca. Ve kızın hep dik durmayı öğretiyor. Ve daha çocuk yaşlarda ve evliliğe hazırlandığı dönemde yaptığı kehanetlerin hepsi de çıkıyor. Çok da öngörülü bir taraftan. Çok tatlı bir kayınvalidesi var ama hep yanlış şeyler öğretiyor. Onu teselli etmeye, korumaya çalışırken maalesef Nisa'ya annesinden daha çok zarar veriyor.
1: Evet, teşekkür ederiz. Bugün Filiz Aygündüz'ün Nisa adlı kitabı. Sadece Nisa'yı konuşmadık tabii, diğer yapılan evet. işleri de konuştuk. Üstat bir gazeteci olduğu için, yılların Filiz Aygündüz'ünü konuk ettiğimiz için, ki o kimleri kimleri konuk etti, kimleri kimlerle röportaj yaptı, kendimizi bu pazar oldukça şanslı hissettiğimizi de söylemek isterim.
0: Ben de çok mutlu oldum, onu söylemek isterim. Çünkü çok güzel okumuşsunuz kitabı, çok keyifle dinledim, sorularınız muhteşemdi. Bunu bir gazeteci olarak söylüyorum, yazar olarak değil, madem bu kadar deneyimli olduğumu görüyorsunuz. haddim olmayarak.
1: Estağfurullah, tamam. Haddiniz sonuna kadar.
0: Çok çok güzel bir söyleşiydi, çok teşekkür
1: sizi
0: ederim.
1: Sizi böyle ağırladıysak ne mutlu bize. Size bir kitap seçmeye çalıştım. Erkut Özal'ın programa gönderilen kitaplardan, gelenekselden dijitale hikaye anlatıcılığı üzerine yaptığı bir çalışma vardı. Uğur Mumcu yayın evinden gelen bir eserdi. Bunu size hediye etmek
0: çok
1: istiyorum.
0: Çok teşekkür ederim, zevkle okuyacağım.
1: Programı bitiriyoruz, hoşça kalın.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı sona erdi. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar. Saat 18. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Olağanüstü kurultay tartışmalarının sürdüğü CHP'de gözler yarına çevrildi. İran'dan ABD'ye Lübnan tepkisi. Interpol tarafından aranan şüpheli İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Ayrıntılar bültenimizde. CHP'de gözler yarına çevrildi. İmzalar CHP Genel Merkezi'ne geliyor. Mutlak butlan sonrası CHP'de kurultay tartışmaları yeni bir aşamaya taşınırken Özgür Özel'e yakın isimler olağanüstü kurultayın toplanması için yaklaşık 1000 delegenin imzasını yarın Genel Merkez'e teslim etmeye hazırlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise mahkeme kararı kesinleşmeden kurultay yapılmayacağını savunuyor. İmzaların Genel Merkez tarafından kabul edilmesi halinde ve edilmemesi halinde de CHP içinde artık yeni bir hukuki tartışmanın başlaması bekleniyor. İstanbul Havalimanı'nda emniyet güçlerinin titiz çalışmaları neticesinde Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 28 yaşındaki İran uyruklu şüpheli R.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında uyuşturucu madde suçunun yanı sıra kaçakçılık suçları, vize, ikamet ve çalışma izni ihlalleriyle benzeri konularda tehdit kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. R.A.'nın İran'a iade edilmesine yönelik işlemler sürüyor. Dış gelişmelerle devam edelim. ABD Başkanı Trump'ın anlaşma bugün imzalanacak açıklamasının ardından gözler yeniden Washington Tahran hattına çevrildi. İran'dansa hala son kararımızı vermedik açıklamaları geliyor. Katarlı müzakereciler ise anlaşmaya son şeklini vermek üzere Tahran'a giderken taslağın maddeleri de belli olmaya başladı. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, petrol yaptırımlarının kaldırılması ve dondurulmuş milyarlarca dolarlık İran varlıklarının serbest bırakılması ve nükleer programın geleceğine ilişkin kritik maddeler içerdiği öne sürülüyor. İsrail ateşkesi bozmak adına Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Ateşkes ihlal edildi açıklamasında bulunan İsrail bugün Beyrut'un güneyindeki Dahiye banliyosunu hedef aldı. Lübnan Acil Durum Dairesi ise Sputnik'e yaptığı açıklamada saldırıda 3 can kaybının olduğunu bildirdi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, İsrail'in Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği saldırının ardından Washington'a tepki gösterdi. Kalibaf, saldırı Amerika'nın taahhütlerini yerine getirme iradesinden yoksun olduğunu bir kez daha gösterdi dedi. ABD'nin İsrail'e verdiği desteği de eleştiren Kalibaf, kötü polis ve iyi polis oyunu artık bayatladı ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump'tansa son dakika açıklamaları geldi. Bugün İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. Trump, bu gelişmenin İran'la yürütülen barış anlaşması sürecini kesintiye uğratmaması gerektiğini belirtti. İran'la barış anlaşmasına bu kadar yakın olduğumuz özel bir günde gerçekleşmemeliydi dedi. İsrail'in güvenlik hassasiyetlerine de değindi ABD Başkanı Trump ve ülkenin tehditlere karşı kendini savunma hakkı olduğunu kaydetti. Haberleri aktardık. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Muhalefet tarafından dahi bu durum eleştirilmiyor hiç. Uzman dış politikacılar Türkiye'nin özellikle şu son süreçte kuzeydeki Rusya'nın özel askeri operasyonu sonrasında yaşanan durumla ilgili Türkiye'nin pozisyonunu en olması gereken doğru pozisyon diye savunuyor. İyi de bunu savunurken size bu ve birçok konuda yardımcı olan anlaşma hangi anlaşma? Möntrö-Boğazlar Anlaşması. Haliyle emekli olan amirallerin buna dair aman ha sakın deldirmeyin. Delmek için o Karadeniz'e girmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve karşılarında sürekli Möntrö var. Amerika'nın en reddettiği 3-5 anlaşmadan biridir bu. Ve bunu doğrudan biz söylemiyoruz. Kendileri de söylüyor. Ama bu konuda yıllarca Türk Deniz Kuvvetleri'nde bulunmuş, çalışmalar yapmış, daha sonra da emekli olmuş bir amiralin de bu anlamda bir uyarı yapması kadar normal bir şey yoktur diye düşünüyorum ki bu dünyadaki birçok devletlerde olur. Kendilerine böyle liberal özgürlükçüyüz deyip Türkiye'de böyle bir basın açıklaması yapılınca darbecilik diye çığırtkanlık yapanlar biraz o liberal diye örnek aldıkları ülkelerdeki iç siyasi dengelere ya da konuşmalara bir baksınlar efendim.
3: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te. Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.
4: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza, bir tutku, hatta bazen de bir kader olduğu o büyülü yolculuğa hoş geldiniz. Burası Kupanın İzi. Ben Selin Yazıcı.
5: Ben Fethi Yılmaz.
4: Efendim, bugün sizlerle birlikte 1930 yılında FIFA Dünya Kupası'nın ilk kez sahne aldığı o mütevazı başlangıçtan günümüzün milyarları ekran başına kilitleyen dev organizasyona uzanan bir hikayenin izini süreceğiz. Ama bu programda sadece kazananları, finalleri, maçları ya da kupayı kaldıran efsaneleri konuşmayacağız. Biz burada daha derine ineceğiz. Unutulmuş anlara, az bilinen hikayelere, bazen bir ülkenin kaderini değiştiren veya bazen bir oyuncunun hayatına dokunan küçük ama o çarpıcı detaylara bakacağız. Belki hiç duymadığınız, maçın gölgesinde kalmış bir kahramanı tanıyacaksınız ya da herkesin bildiği sandığı ama aslında bambaşka bir yüzü olduğunu keşfedeceksiniz. Çünkü bizim futbolla ilgili hep söylediğimiz bir şey var. Futbol sadece 90 dakikadan ibaret değildir. Futbol savaşların gölgesinde oynanan bir maçtır, bir çocuğun hayalidir, bir milletin gözyaşı veya sevincidir. İşte biz de bu programda bu yüzden kupanın kendisinden çok izini süreceğiz dersek herhalde yanlış bir şey söylemiş olmayız.
5: Çok doğru. Ben hatta şöyle diyorum, yani şimdi 1930'lara, belki FIFA'nın kuruluşundan da biraz bahsedeceğiz ve 1930'lardan bugüne kadar gelirken aslında bu programı, kupanın izini başından bu yana takip edecek dinleyiciler şunu diyecekler: biz futbolla ilgili birçok şeyi, hatta çoğu şeyi bilmiyormuşuz aslında. Çok enteresan olaylar var. Yani dinleyicilere sadece şunu söyleyebilirim senin. Biz okurken, değil mi, bu tarihi araştırırken
4: çok
5: ben bilmiyormuşum hiç. Yani
4: ki bildiğimizi sanıyoruz yani.
5: Tabii ki.
4: Yabancı
5: tabii ki.
4: Olmadığımız bir konu, içinde olduğumuz bir konu ama inanılmaz şeyler çıktı. Müthiş bir derya deniz var karşımızda.
5: Bir de çok keyifli gerçekten. Hani o kadar enteresan bilgiler var
4: çok.
5: Ki bu programın içinde 1950'ye kadar biz
4: gideceğiz,
5: buna
4: inşallah.
5: Gideceğiz 1950'ye kadar. Şimdi hızlı başlayalım mı? Biraz vaktimiz de dar.
4: O
5: FIFA'nın
4: zaman
5: tarihiyle istersen.
4: Başlayalım.
5: Biraz
4: o
5: başlayalım.
4: Zaman dinleyelim ki haydi bütün dinleyicilerimizi, sizleri harika bir yolculuğa davet ediyorum. Top yuvarlanıyor, hikaye başlıyor.
5: Şimdi hikayenin başlangıcı aslında, yani FIFA anlamında, FIFA'nın kuruluşu 21 Mayıs 1904 Paris'te kuruluyor. Evet, kuruluşun çekirdeğinde 7 ülke var sadece: Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç ve İsviçre.
4: Burada
5: var
4: bir şey söyleyeceğim ben.
5: Tabii
4: şimdi
5: ki.
4: Size. Şimdi dışarıya mikrofon tutsak ve FIFA'nın kuruluşu desek, Almanya'nın olmadığı, İtalya'nın olmadığı, İngiltere'nin olmadığı bir şey sayarlar mı sizce?
5: Kesinlikle.
4: Ve bu 7 ülke arasında yok.
5: FIFA'yı kuran 7 ülke diye sorsak insanların ilk aklına hani futbolun beşiği diye hep İngiltere illaki gelir ama üçü de yok dediğin gibi. İtalya'da yok, Almanya'da yok. Bunlar yok ama çok ilginç bir şey var. FIFA'nın kurulma fikri ve ilk başkanı kim? Bir gazeteci.
4: Evet.
5: Fransız bir gazeteci.
4: Robert Guérin.
5: Evet. İlk başkanı da bu. Fikir de kendisine ait ve ilk kurulduğu zamanlarda da üye sayısı çok az FIFA'nın. Yani öyle bugünkü gibi. Öncelikle şunu söyleyelim ya, bugün futbola dair ya da FIFA'ya dair hani bildiğiniz birçok şeyden sıyrılarak dinleyin. Çünkü
4: evet,
5: burada dinleyecekleriniz şu anki futbolla çok bir ilgisi yok.
4: Yok.
5: Evet, futbol yine ama kuralları anlamında da, yönetimi anlamında da,
4: kurallarsızlıkları anlamında da diyebiliriz
5: tabii
4: aslında.
5: Ki. Belirli bir döneme kadar böyle
4: evet.
5: Bu. Buradan aslında o futbolun nasıl geliştiğinin biraz o tarihi yolculuğunu da yapacağız biz. FIFA böyle kuruluyor. Hızlıca böyle biraz bilgileri vermeye devam edelim mi?
4: Olur.
5: 1930 Dünya Kupası'na gelindiğinde, yani 1930 Dünya Kupası fikri ilk ortaya çıktığında, O zamana kadar futbol oynanmaya devam ediyor mu? Tabii ki ediyor. Ama olimpiyat oyunlarının içinde bir dal olarak devam ediyor değil mi?
4: Zaten bu fikir ortaya çıktığında hani bu zaten konuşuluyor. Hani ayrı bir şey yapabilir miyiz? Bu fikri ortaya atmak da aslında çok büyük bir şey.
5: Evet.
4: Ve işte 1930'a gelindiği zaman da kurumun başında olan isim Jules Rimet.
5: Evet.
4: Ve o işte Dünya Kupası fikrini hayata geçiren ana figür diyebiliriz. FIFA'nın kayıtlarına göre de 21 ile 54 arasında başkanlık yapıyor. Ve işte o Dünya Kupası'nın ilk yıllarında o isim.
5: Gerçekten temelleri atan isim. O anlamda hakkını teslim edelim. Hem Dünya Kupası fikrinin ortaya çıkması hem bunun o dönemde çok zor. Dünya Kupası neden zor olduğunu da anlatacağız.
4: Dinamikler çünkü o kadar zor ve o kadar farklı ki yani şimdi futbol deyince akla gelen şeylerden çok daha başka şeyler var.
5: Evet.
4: Yani bu ulusal futbol birliklerinden oluşan bir federasyon.
5: Tabii
4: FIFA.
5: Ki.
4: Yani.
5: Ben mesela senin bu tarihi okuduğumda Güney Amerika kıtasının futbolun içinde bu kadar belirleyici yani o bugün izlediğimiz futbola şekil veren ülkeler anlamında Güney Amerika'nın bu kadar etkin olduğunu bilmiyordum. Evet etkiliydi işte konuşuluyordu ama baya belirleyici. Tabii ki baya belirleyici. Yani şöyle mesela olimpiyatların içindeyken bu futbol turnuvası o zaman bir Dünya Kupası yok. Uruguay şampiyon oluyor ve ilk şampiyon da Uruguay oluyor. Ama bu FIFA içerisinde bir yönetimsel anlamda bir güç savaşına da neden oluyor. Avrupa ile Güney Amerika arasında. Çünkü birinci büyük gerilim şey aslında FIFA'nın gerçekten dünya kurumu olup olmadığına ilişkin. Böyle bir o zaman Avrupa kıtasından 27 üye var 1930'larda. Güney Amerika'dan 13 üye var. 6 Asya üyesi var. Bir de Afrika. O Afrika ülkesini çok konuşacağız.
4: Başına gelenler.
5: Çok baş.
4: Şimdi biz bildiğimiz için tabii ama dinleyicilerimiz de duyunca bu tepkiyi verecekler.
5: Tabii ki. Ya ve bu programda duyacaksınız. Bunu garantisini veriyorum yani. İkinci büyük gerilim bu güç dengesi. Yani FIFA'nın mesela yönetiminde 10 isim var. Bu 10 isimden 9'u Avrupalı, bir tane sadece Güney Amerika'dan var. Ama öte yandan futbolun hani bugün çok keyifle izlediğimiz o işte futbol içerisindeki hareketleri, işte o paslaşmaları, hatta bisiklet vuruşu diye bir vuruşun ortaya çıkışı vesaire, bunlar hep aslında o Güney Amerika'nın futbola kattığı nasıl diyeyim güzellikler,
4: zenginlikler gerçekten.
5: Evet, o yüzden hep böyle şey konuşuluyor zaten yani. Güney Amerika'nın katkısı, futbol anlamında katkısı çok büyük olmasına rağmen masada yeteri kadar temsil edilemiyor. Üçüncü büyük gerilim İngiltere meselesi. İngiltere diyor ki futbol benle çıktı, son sözü ben söylerim diyor FIFA'ya karşı. Ve İngiltere FIFA'ya dahil olmuyor. 20 yıl boyunca savaş döneminde dahil, 20 yıl boyunca bu yüzden dünya kupalarına katılmıyor.
4: Evet.
5: Ta ki 3. Dünya Savaşı sona erene kadar. Böyle bir tablo söz konusu. Bir ilginç bilgi, hani ilginç bilgiler dedik ya, şaşırtan bilgiler, bir tane vererek başlayayım mı istersen?
4: Olur. Konuş.
5: Şimdi mesela bu FIFA Müzesi'nin de tarihine göre normalde şimdi Dünya Kupası'nı bir ülkenin kendi ülkesine getirmesi için nasıl mücadele ediyorlar değil
4: mi?
5: Ne yarışlar veriyorlar. Bizde de mesela öyle işte stadyumlarımız var.
4: Tabii.
5: Çünkü ciddi bir gelir. Ama o dönemde Dünya Kupası'nı ülkeler istemiyorlar. Yani 1930 Dünya Kupası için 29 yılında bir işte toplantı yapılıyor. Ve toplantıda Hollanda, İsveç, Macaristan ve İtalya adaylıktan çekiliyor. Hani bizim ülkemizde olmasın diyor.
4: Burada
5: Uruguay kabul ediyor. Uruguay istiyor. Ve biraz Dünya Kupası'nın işte ilk fitili 1930'da atılıyor. Buraya kadar senin eklemek istediklerin varsa istersen
4: o
5: lütfen.
4: O zaman Uruguay'la başlayalım mı?
5: Başlayalım.
4: 1930 Dünya Kupası sadece ilk turnuva olduğu için önemli değil. Asıl önemi artık futbol ilk kez, az önce sizin de söylediğiniz gibi, olimpiyatların gölgesinden çıkıyor ve kendi başına bir dünya şampiyonası kimliğini kazanıyor. Bu arada 1930 neden Uruguay'da olmuş, hemen onu da aktaralım. Çünkü 24 ve 28 olimpiyat futbol şampiyonu Uruguay. Hal böyle olunca da kendisi bunda hak görüyor. dene diyor, ben paraları karşılarım diyor, bizim ülkemizde evet. olsun diyor. Evet. Çok acayip bir şey.
5: Bir de öte yandan da işte biraz önce söyledim, kabul etmeyen ülkeler var. İstemiyorlar tabii. yani kendi ülkelerinde olması. Çünkü evet. o zaman sadece maliyet. Bugünkü gibi öyle hani finansal anlamda çok güçlü yok. Reklam, televizyon gelirleri falan hiçbiri yok.
4: Futbolcuların birçoğu, onları da şimdi not not söyleyeceğiz dinleyicilerimize, hani önden çok kısa aktarayım. Futbolcuların birçoğu patronlarından izin alamadığı için gelemiyorlar. Böyle bir durum var yani. Yani gelemiyorlar. Niye gelemiyorlar? Çünkü işte uzun bir süre var. Şimdiki gibi tabii ki uçağa binip gitmiyorlar. O uzun deniz yolculukları vesaire tabii. olduğu için nereden baksanız bir buçuk ay hatta iki ayı vuran bulan bir işten ayrılma söz konusu. Dolayısıyla birçok futbolcu bu sebeple gelemiyor. Onları da aktaracağız şimdi. Şimdi 1930'a başladık. 1930'da turnuva 13-30 Temmuz tarihleri arasında oynanıyor. Montevideo'da oynanıyor. 13 takım katılıyor. Evet.
5: Davet usulünde katıl, eleme falan da yok.
4: Yok.
5: Çünkü Güney Amerika'da olduğu için neden bu kadar az sorusuna, çünkü biz daha ileride tekrar bir az katılımlı turnuvalar olacak. Bir tane nedeni var. Güney Amerika çok uzak.
4: Çok uzak.
5: Çok
4: nasıl
5: uzak.
4: Gideceğiz?
5: Yani ona en güzel örnek aslında şu mesela. Belçika, Fransa, Romanya aynı gemiyle gidiyorlar. Çünkü yolculuk 15-20 gün sürüyor. Böyle bir tablo.
4: Şimdi... O halde 1930'un hikayesi için şunu söyleyebiliriz. Futbol zaten büyük bir hikayesi değil. Aksine birilerinin büyük olacağına inanıp siyasi ve maddi risk aldığı bir kuruluş hikayesi. Dönemin dünya atmosferi de kupanın karakterini belirledi diyebiliriz. Çünkü FIFA'nın anlatılarına baktığımızda, bu araştırmayı yaptığımızda 1929 Wall Street'in çöküşünün etkilerini hala taşıyan evet. bir dünya var. Sosyal çalkantılar var, siyasi çalkantılar yoğun. Az önce bahsettiğiniz gibi Uruguay'ın ev sahibi seçilmesi Avrupa'da tepki yaratıyor. Birçok Avrupa ülkesi de bu turnuvadan çekiliyor.
5: Evet, bir de öyle bir tablo var. Yani neden Uruguay'da yapılıyor diye çekiliyorlar, ama tabii bu gerekçelerin içerisinde en önemli başlık aslında maliyet.
4: Tabii ki.
5: Gibi görülüyor. Yani çünkü çok ciddi. Yani şöyle düşünün, 15 günde gidiliyor gemi yolculuğuyla evet. gidiliyor oraya ve uzunca bir süre. Turnuvada açılış maçı yapılmayan tek turnuva bu.
4: Açılış maçı olmadan da turnuva nasıl olur?
5: Aynı anda iki maç yapılmış
4: aynen,
5: çünkü.
4: Evet.
5: Çünkü bugünkü futbolun kuralları o zaman yok. Yani bugünkü o hani futbol biraz daha aslında daha iskeleti var ve ete kemiğe bürünmeye başladığı dönemler. Biz de biraz ona anlatıyoruz ve onu anlatırken de aslında hani çok da keyifli bu anlamda
4: gerçekten
5: bu.
4: Gerçekten öyle. O halde haydi yolculuğa başlasınlar. Belçika, Fransa ve Romanya Conteverde adlı gemiyle yola çıkıyorlar. Gemide işte FIFA Başkanı Jules Rim de var. Hakemler ve kupa da var. Brezilya heyeti daha sonra yolda bu gemiye alınıyor. Yugoslavlar ayrı bir rotadan geliyor. Meksika var. Önce Havana'ya, sonra New York'a gelip Amerikalılarla Uruguay'a geçiyorlar. Şimdi daha da ilginç olan bir kısım var. Biz burada çok güldük gerçekten. Mısır da aslında gelmek istiyor ama gelemiyor. Mısır gelemiyor. Çok istiyordu gelmeyi ama niye gelemiyor?
5: Niye gelemiyor? Sen söyle.
4: Kötü hava şartları yüzünden gecikiyor ve fırsatı kaçırıyor. Çünkü gemi kalkıyor.
5: Gemiyi kaçırıyor
4: yani kötü hava şartlarından dolayı. Gemiyi kaçırınca Mısır maalesef bu ilk Dünya Kupası'nda olma şansını kaybediyor.
5: Evet, Afrika'daki katılma ihtimali tek olan ülke, üye
4: aynen
5: olan ülke.
4: Öyle.
5: Ve orada ilginç bir şey daha var Selim, bir parantez. Mesela İngiltere katılmıyor. Yani İngiltere FIFA'dan ayrı ama Mısır İngiliz sömürüsü olmasına rağmen FIFA'ya üye oluyor.
4: Evet.
5: Ama gemiyi kaçırdığı için Dünya Kupası'na katılamıyor. Bir ilginç detay daha var, top krizi.
4: Ay, o çok acayip bir şey.
5: Final maçında Uruguay-Arjantin final maçında iki farklı topla oynanıyor iki devre. Yani Arjantin diyor ki maç benim topumla oynansın.
4: Mahalle maçı gibi.
5: Aynen öyle. Uruguay diyor ki hayır, benim topumla oynanacak. Şimdi ilk yarı hakem de diyor ki bu iş böyle olmayacak. İlk yarıyı Arjantin'in topuyla, getirin topunuzu diyor. Sizin topunuzla oynansın. İlk yarı 2-1 Arjantin'in üstünlüğüyle bitiyor. İkinci yarı Uruguay topuyla oynanıyor. Bu sefer de Uruguay 3 gol atıyor ve maçı 4-2 kazanıyor. 1930'un Dünya Kupası Uruguay'a gidiyor.
4: Ama yani şey gibi değil mi, bir anne çocukları kavga eder. Al bu top senin, al bu top. Önce seninkiyle sonra seninkiyle oynayacaksın misali. Aynen öyle bir yaklaşım olmuş. İşte kuralsızlıktan bahsederken söylediğimiz buydu gerçekten. Son ama hangi ülke kendi topuyla oynadıysa o devre yok kazanıyor ama evet. Baktığınız zaman.
5: Tabii. Böyle bir işte durum Uruguay var. Uruguay 3 gol atıyor yani kendi topuyla. Demek ki bir şeyi de varmış yani, bir mucizesi de varmış bunun yani.
4: Ve beni en çok etkileyene geldi. Efendim çok tuhaf bir şey bu gerçekten. FIFA'nın kendi kural tarihine göre Dünya Kupası'nın efendim ilk 37 yılında oyuncu değişikliği yok. Yani 1930 yılında sakatlanırsanız geçmiş olsun.
5: Ya sahada oynamak zorundasınız sakat.
4: Ya da takım eksik.
5: Ya da takım eksik olacak.
4: Ya bu çok acayip bir şey. Düşünsenize şu anda olduğunu bunun.
5: Ve bu 1930'da başlıyor. Hani tabii ya, 1930'dan 1960'lara kadar bu kural böyle.
4: Tabii 37 yıl yok bu kural. Yani 37. Sakatlandıysan sakatlanmayacaksın. Dikkat edeceksin kendine. Öyle yalandan atmayacaksın.
5: Ama o dönemin maçları da değil mi? Yani devamında anlatacağız. Tam böyle kemikler kırılıyor, tabii. Kollar kırılıyor, bacak kırılıyor. Tabii. Hani kaşlar, gözler yani bir nevi bir savaş da var orada.
4: Aynen öyle, kol bacak kırılıyor. Yani hani şimdilerde böyle daha ceza sahasına yaklaşınca kendini atmalar falan, orada o riski göze alamazsın. Çünkü sakatlanırsan çıkmak zorundasın. Şimdi ya şöyle olsa mı acaba ya? Bir anda sanki çok da gözüme kötü gözükmedi şu anda.
5: Aklıma Yılmaz Vural geldi böyle. Oyuncu biraz sakatlanınca maçtan çıkmak isteyince Yılmaz Vural şey diyor, sen kaptansın hani çıkmamasını istiyor yani. Şimdi 1930'ları düşününce böyle bir hakkı da yok zaten.
4: Yok.
5: Yani futbol hocam şimdi diyorlar ya yani ayağıma kramp girdi beni çıkar falan diye. Yani
4: şahane.
5: Kolu kırık oynuyor adam yani. Şahane. Şimdi şöyle yapalım mı Selin? 1930'u sonda böyle biraz özetleyerek ekstra şeylerle, notlarla böyle en vurucu yerleri mesela.
4: Tamam.
5: Sen senin için en vurucu yer neresi? Benim için en vurucu yer neresi? Oradan gidelim istersen.
4: Tamam.
5: İstersen
4: zaman
5: ilk bilgiyi ben vereyim.
4: Olur.
5: Sonra sen gel.
4: Siz başlayın o zaman.
5: Şimdi Romanya takımını bizzat Kral 2. Karol seçiyor. Romanya kralı. Kral oyuncuların iş yerlerinden izinlerini şahsen alıyor ve turnuva dönüşünde işlerini kaybetmeyeceklerine dair futbolculara garanti veriyor.
4: Kral söz konusuysa işveren de bir şey diyemiyor.
5: Ama kral da kralmış ha yani ha, bakıldığında işte. Değil mi yani hani futbol aşığı bir kral yani ve 1930'lar.
4: Evet gerçekten şahaneymiş. Şimdi az önce çok kısa bahsettiğimiz bir gemi yolculuğundan bahsetmiştik. Avrupa'dan katılan 4 takım Fransa, Belçika, Romanya ve Yugoslavya aynı gemiyle yola çıkıyorlar. Ve bu 15 gün süren yolculuk boyunca futbolcular güvertede kondisyon çalışmaları yapıyorlar ve topu denize düşürmemek maharet burada. Topu denize kaçırmamaya çalışarak dar alanda antrenmanlarını beraber yapıyorlar. Çok tatlılar ya. Nasıl bir antrenmandır o? Taktikleri de öğreniyorlar bu arada.
5: Bir de kekeme hakem vardı galiba. Sen ondan da bahsetsene.
4: Şimdi kekeme olduğu rivayet ediliyor hakemimizin. Ama kekemeliğinden ziyade kıyafetiyle de çok konuşulan bir hakem. Şimdi biz hakemleri tabii biliyorsunuz, o klasik ya fosforlu ya siyah formalarıyla biliyoruz ama o dönemde efendim final maçının hakemi sahaya ceket, kravat ve bir golf pantolonuyla çıkıyor. Yani inanılmaz derecede şık bir çıkıyor. Bu arada işte kendisinin kekeme olduğu söyleniyor. Onunla ilgili bir şey anlatamayacağım. Ama şöyle bir durum da var. Kendisi bu şıklığının yanı sıra olası diyor bir isyan durumu olursa diyor, beni diyor bir bot hazır bekleyecek diyor, hemen diyor koşarak diyor maçı terk edeceğim diyor, kendimi diyor garanti almama lazım diyor.
5: Maç o anlamda da tehlikeli yani.
4: Böyle
5: o anlamda tehlikeli gidiyor. Şimdi ilk golün hikayesi var mesela. Fransız Laurent ilk golü ve Dünya Kupası tarihinin ilk golünü atıyor ama bunun ne kadar tarihi bir olay olduğunu tabii anlayamıyor. Kendisine yıllar sonra sorulduğunda da diyor ki, attığımda sevindik ama sadece sıradan bir gol gibiydi. Tarih yazdığımızı bilmiyorduk diyor. Ya yani dünya tarihinin Dünya Kupası'nın ilk golünü atan isim ilk attığı golle ilgili sıradan hiç bir goldü bilmiyorduk diyor.
4: Değil mi?
5: Yani peki, tablo böyle.
4: Şimdi hakemden bahsetmişken ben bu yandaki isimlerden devam edeceğim. Bir de masörümüz var efendim. Bayılan bir masörümüz var. ABD Arjantin yarı finalinde bir sakatlık için sahaya giriyor ABD'li masör ve kloroform şişesini yere düşüp kırıyor. Bu arada kloroform böyle hoş kokulu, renksiz, uçucu bir gaz ama o dönemlerde, geçmişte anestezi olarak kullanılan bir şey. Ve son derece tehlikeli bu arada. Yani ölüme bile sebep açabilir. Efendim o şişeyi kırınca çıkan gazdan kendisi etkileniyor. Sağ içinde bayılıyor ve bir süre sonra futbolculara yardım etmek için girmişti ama futbolcuların taşımasıyla sahadan ayrılıyor.
5: Güneş gözlüklü kaleci var. Güneş gözlüklü kaleci var. Peru-Romanya maçında maça güneş gözlükleriyle çıkmak istemiş ancak hakem buna izin vermemişti. İzin vermiyor mu? Hala bu durum FIFA tarihinde, yani bu bir stil miydi yoksa bir koruma amaçlı mıydı? Neden olduğu bilinmiyor ama güneş gözlüğüyle maça çıkma girişiminde bulunan ilk kaleci bu.
4: Yani aslında neden olmasın? Ben şu anda düşünüyorum mesela.
5: Ama tehlikelidir ya. Şimdi top falan gelse gözlük kırılır yani.
4: Ama yıllarca gözlükle oynayan bir Ronaldinho vardı mesela. Problem vardı ama.
5: Ama onun şeydir muhtemelen, yani camları bu teknolojide daha şeydi. Şimdi o dönem
4: için tabii doğru.
5: 1930'daki gözlük camını düşününce tabii. Hani bayağı cinayet silahı olabilir yani.
4: Doğru, onu hiç düşünemedim. Şu anda olmamasını değerlendirdim de. Şimdi bir de Yugoslavya'nın bir boykotu var efendim. Bu işin biraz ciddi kısmında. Yugoslavya takımı efendim aslında Hırvat ve Sırp'tan karma bir takım olacaktı. Ancak Hırvatlar federasyon merkezinin Zagreb'den Belgrad'a taşınmasını protesto ediyorlar ve gelmeyi reddediyorlar. Hal böyle olunca Yugoslavya takımı tamamen Sırp oyunculardan oluşuyor.
5: Sen biraz bahsettin, ilginçmiş bu arada bu da. Yani böyle hani kırıldık, böyle çok daha hani aslında bugün profesyonellik diye anlatılan futbolun çok çok daha dışında çünkü tabii. Futbol oynayanların çoğu aslında bu bir hani hobi gibi. Hepsinin
4: doğru.
5: Bambaşka meslekleri var aslında ki önümüzdeki yıllarda o bambaşka mesleklerden de bahsedeceğiz. Biraz bahsetmiştim Mısır'ın kaçırdığı gemiyi. Tekraren söyleyeyim, Mısır turnuvaya katılacak tek Afrika ülkesi olacaktı. Ancak Akdeniz'deki fırtına nedeniyle takımı Uruguay'a götürecek gemiyi kaçırdılar ve turnuvadan çekilmek zorunda kaldılar. Yani gemi kaçırdığı için fırtına nedeniyle gemiye yetişemediği için Dünya Kupası'na katılamayan tek ülke.
4: İlk Dünya Kupası'na.
5: İlk Dünya
4: Kupası'na.
5: Bu kadar
4: Kupası'na. Da önemli bir şeye katılamamak.
5: Ve buna çok... irade göstermek de Mısır. Yani birçok evet. Avrupa ülkesi falan gitmiyor ama Mısır hani katılmak konusunda da ısrarcı.
4: Evet, bu irade de çok başarılı.
5: Ama ona rağmen olmuyor.
4: Yine az önce söylediğim oyuncu değişikliği yok demiştik efendim. Sakatlanan oyuncu yerine bir başkası giremiyor ve işte Peru-Romanya maçında bir oyuncunun bacağı kırılıyor Peru'da ve Peru maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kalıyor. Yani aslında hem sakatlığı sen yaşıyorsun,
5: evet.
4: Cezayı da sen çekiyorsun.
5: Yaşıyorsun. Aynen öyle. Tam
4: aslında
5: öyle.
4: Burada şey de olabilir, hani diğer futbolcular sakatlamaya mahal verecek harekette de bulunabilir aslında.
5: Tabii zaten
4: olursan.
5: Bu bilerek yapılıyor yani, bilerek zaten yani. Bayağı bir. Hani iyi futbolcuların başına çok geliyor bu.
4: Vazgeçtim ben, gelmesin bunu.
5: Anlatabiliyor muyum?
4: Başında acaba
5: yani,
4: mı demiştim
5: hani
4: ama
5: yok. Hani şöyle yani... Hani bir şekilde futbolcu nakavt edelim, oyun dışı kalsın. Hem eksik olsunlar hem iyi bir futbolcularını bir anlamda ya bugün olduğunu düşünsene.
4: İşte
5: şimdi biz 1930'lar 1930'lar diye şey yapıyoruz ama bugün olsa ya kan gövdeyi götürür herhalde.
4: Götürür. Hem de ne götürür.
5: Ya süre karmaşası bu Arjantin-Fransa maçında çok ilginç. Ben buna çok güldüm okuduğumda. Arjantin-Fransa maçında hakem maçın bitimine 6 dakika varken maçı bitiriyor. Fransızlar protesto ediyor. Bu protesto bayağı da uzun sürüyor böyle. Hani aralıksız bir protesto ediyor. Bunun üzerine duş almaya giden oyuncular geri çağrılıyor. Ya biz 6 dakika eksik şey yapmışız. Düşünsene yani. Bornozla çıkıldığını düşün.
4: Yani onun gibi bir şey oluyor yani. Ben duşa girmiştim.
5: Hayır, ısrarı da iyi yani, anlatabiliyor muyum? Maçın o kalan 6 dakikası oynanıyor yani.
4: Oynanıyor. Demek ki artık taraftar nasıl bir şey yaptı, hakem nasıl bir... Acaba bu bizim hakem miydi? Kibar hakem mi? Belki de ondan öyle kaldı adamcağız. Bu şekilde de efendim 1930 yılında dünyanın ilk Dünya Kupası da nokta nokta böyle küçük küçük notları da aktardık ve böyle bitti. 4 yılda bir gerçekleşiyor Dünya
5: evet.
4: Kupası halen de. Bu böyle değişmedi. Ve işte 1930 yılından sonra 1934'e geldiğimizde İtalya'ya uzanacağız efendim. 1934 Dünya Kupası 27 Mayıs 10 Haziran 1934'te İtalya'da oynanıyor. İtalya Çekoslovakya'yı uzatmada 2-1 yenerek ilk kez şampiyonluğunu da kazanmış oluyor.
5: Evet, bu arada ev sahibi olup İtalya ev sahibi olup değil mi turnuvada eleme oynayan da tek takım yani turnuvaya katılmak için eleme oynayan da tek takım. Burada biraz başvurular da artıyor artık ilgi tabii, büyüyor. Tabii. Tabii bir de şey de var, Avrupa'da olması daha da kolaylaştırıyor bir anlamda.
4: Uruguay küsüyor ya.
5: Evet, şimdi Uruguay neden küsüyor sen onu bir anlat.
4: Orayı da anlatacağım ama dur.
5: Ya Uruguay hani mesele şu. Uruguay'da olduğunda 13 takım katılıyor. Avrupa'da olduğunda 32 takım değil mi başvuruya katılıyor. Evet. Ve Uruguay'da bunu protesto ediyor. Yani hani yani
4: bize gelmediniz.
5: Tabii bayağı şey yani bize niye gelmiyor? Bize gelmiyorsunuz oraya. Halbuki tam bir mahallet. Oraya niye gittiniz diye. Ve bu da tarihe geçiyor bu arada değil mi? Evet. Tarihte ilk yani bir önceki Dünya Kupası'nda şampiyon olup bir sonraki
4: küsmesi de bence tarihe geçiyor.
5: Küsüp
4: yani.
5: Gelmedi.
4: Küsme sebebiyle gelmemiş. Şimdi ama 1934'te İtalya'da düzenleniyor ama ülkedeki atmosfer de kupada böyle belirleyici oluyor. Çünkü İtalya Mussolini'nin faşist rejimi altında ve işte dolayısıyla Mussolini'nin rejiminin çok fazla sahada dahi etkilerini görüyoruz. Tabii hele bir görmeyin.
5: Dünyada öyle bir tablo var. Yani artık faşizmin yükseldiği bir dönem. İşte Benito Mussolini var ve Benito Mussolini de şey de yapıyor yani İtalya ev sahipliği yapıyor ama faşist rejim dünyaya karşı da kendisini bir meşru kılmaya çalışıyor. Aslında kupayı da bu anlamda kullanıyor. Yani kupanın o nasıl diyeyim futbolun hani bugün futbol sadece futbol değildir sözünün aslında böyle ilk ete kemiğe büründüğü yerlerden biri denebilir.
4: Peki siyasi yani, olarak ilk gözüktüğü yerde olabilir.
5: Ve rejimin de kendi rejiminin de gösterisi hani güç gösterisi haline de getiriyor bunu. 32 takım katılıyor. İlk gerçek eleme düzeni burada bu arada yapılıyor. Eleme düzeniyle başlıyor. Bu da yani şimdi o kadar fazla detay var ki hiçbirini kaçırmak da istemiyorum ama hani çünkü her Dünya Kupası'da şimdi mesela bir tane 2026 işte bir ay sonra bir buçuk ay sonra başlayacak Dünya Kupası'nda bir kural değişikliği olsa yani ne bileyim taça dair hani taç atarken tek ayağını havaya kaldırmayacaksın artık diye. Değil mi? Bu aylarca tartışılır, tabii, konuşulur üzerine. Ya şimdi burada o kadar şey ki o kadar farklı başlıklar var ki yani futbol o kadar fazla değişmiş ki çünkü daha biz iskeletini alıyoruz. O yüzden çok fazla detay var.
4: Çok çok detay var. Biz böyle birazcık cımbızla da çekmeye çalıştık onları.
5: Tabii. En kritik olanlarını seçmeye çalıştık.
4: Az önce aktardığınız Uruguay işte Montevideo'ya gitmemesine kızgın olduğu için İtalya'daki kupaya gelmiyor. Mısır geliyor. Çok şükür Mısır.
5: Çok şükür.
4: Çok şükür Mısır İtalya'ya ulaşabiliyor. İlk Afrika takımı. Evet. Turnuva tarihine geçen ilk Afrika takımı olarak Mısır geçiyor. Şöyle bir baktığımızda 1934 için şöyle diyor FIFA'nın tarihçesinde. Hı-hı. Avrupa merkezi sert bir turnuva oldu. Öte yandan Afrika'nın da ilk kez bu sahneye çıkışıyla bir tarih yazıldı diyor. Ve kurallara ve formata baktığımızda 1934 bugünkü futbol izleyicisine biraz acayip görülebilir. Neden? Çünkü birkaç tane madde var. İşte final aşaması tamamen tek maçlı eleme sistemiyle oynanıyor. Grup yok. Hata payı da yok bu durumda.
5: Aynen.
4: Ve çok acayip bir şey geliyor. Hazır mısınız? Dinleyeceğimiz hazır mı? Beraberlik halinde ne olabilir? Yani berabere kaldınız. Yani puan desen değil, şu değil. Berabere kalınca maç tekrar oynanıyor. Ya sıfır yani oynanmadın sayıyor seni.
5: Evet.
4: Tekrar yenene kadar. Hani şeyi falan mesela olmamış. Hani şu anda nasıl bir uzatma var? İşte bir 15 dakika uzatma, ikinci uzatma dakikası sonra işte altın goldür veya penaltılara gider vesaire. Ama o zaman bunu hiç görmüyor. Hayda baştan bir 90 dakika oynuyoruz. Yazık, çok yorulmuşlardır.
5: Çok yazık. İşte her Dünya Kupası bir önceki Dünya Kupası ders niteliğinde oluyor.
4: Çok doğru.
5: Ama tabii uzun sürüyor bu kuralları değiştirmek. Yani 37 yıl boyunca sakatlanan oyuncuyu değiştirmemek nedir ya? Ya bunda niye ısrar ettiniz bu kadar? Hani bir kişinin aklına gelmez mi ya? 37 yıl hadi 10 yılı anlarım yani 15 yılı anlarım da 37 yıl be kardeşim ya. Hani ilk kimin aklına geldi ona da geliriz yani ilerideki programlarda.
4: Vur kır parçala bu maçı kazanlar buralardan çıktı demek ki. Biz
5: tabii biraz anlıyoruz. Şey tabii şöyle İtalya'daki durum şimdi tabii 38'i anlatırken değiniriz muhtemelen ama 34'teki İtalya Dünya Kupası'nda o Benito Mussolini'nin işte mesela faşist selamları verince hakemler üzerinde falan. Baskısı işte İspanya ile yaptığı maçta mesela hani İspanya tarihi bunu hala kendisine maçı bizden çaldılar diye geçiyor. Ve çünkü şöyle yani kaleciye faul yapılan bir gol veriliyor faul yapılmasına rağmen. Yani İspanya İtalya lehine çok fazla düdük çalındığı bunlar o tarihlerde sürekli yazılıyor, çiziliyor. Hı hı. Ve bunda da bu Mussolini'nin, Benito Mussolini'nin ciddi etkisi olduğu söyleniyor da değil sadece.
4: UEFA'nın ilgili yazısında bile ev sahibinin lehine görülen tartışmalı hakem kararları var diye bir not düşülmüş. Yani UEFA'nın resmi sitesinde bile var. Hani maç çalındı tamam demeyelim ama resmi kaynaklara baktığınız zaman da bunu görüyorsunuz. Tartışmalı hakem hataları hep varmış.
5: Hep varmış ama işte.
4: Ama bunun sebebi belli.
5: Bunun sebebi çok net belli. Ama orada ilginç olan şey şu. Benzerlik şu hala bak kaç yıl geçmiş arada. Tabii ki bir faşist şeyle karşılaştırmıyorum. Yok, ama orada da bir siyasi irade var. Öyle ya da böyle.
4: Siyasi yapı var.
5: Yani bir şekilde. O yüzden hani müdahale etmiş ve böyle. Şimdi İtalya'daki yani dünya atmosferi artık yavaş yavaş o İkinci Dünya Savaşı'na giden de bir süreç ciddi şekilde yaşanıyor. Bu hissediliyor da. Dünya Kupası'nda da hissediliyor artık yavaş yavaş. 1934 Dünya Kupası'nın hani böyle ilginç senin notlarda okuduğunda aklında kalan ilginç bilgileri...
4: Geçelim
5: mi? Daha geçelim. Eklemek istediğin var mı senin?
4: Yok hayır bunları zaten şimdi uzun uzun anlatırız. Kısa kısa anlatırız.
5: O zaman sende.
4: O zaman 1934'e dair bilgilere baktığımızda hani başından beri söylediğimiz Mussolini'nin propaganda aracına dönüşmüş durumdaydı. Maçlardan önce efendim İtalyan futbolcuların faşist selamı vermesi zorunluydu.
5: Diğer bilgi ben destekleyeyim. Yani Vincere o Morire, kazan ya da öl. Mesaj bu.
4: Final
5: maçından önce oyunculara Mussolini'den geldiği söylenen bu kısa mesaj. Yani böyle bir mesaj geldiği söyleniyor. Futbolcular üzerinde işte bu devasa bir baskı baskı yaratma ne demek yani? Ya kazanacağım ya da öleceğim yani. Tabii. Seçeneğine bakar mısın?
4: Tabii
5: yani.
4: Ki.
5: Nasıl oynarsın hani bu baskıdan başka bir şey?
4: Hatta
5: kaleci kombi.
4: Korkunç.
5: Maçtan sonra hayatımı kurtardım dediği söyleniyor. Yani bu rivayet odur ki böyle bir tablo var. Ve o dönemin aslında o faşist iktidarının futbola nasıl işte oradan dahi bir tarif yapılabilir yani. Kazan ya da öl.
4: Ve yine başında söylediğimiz gibi Uruguay'ın bir intikamı söz konusuydu. 1930'da ilk kupaya ev sahipliği yapıyor. Hem de kupayı kazanıyor ancak turnuvaya katılmayı reddediyor ve bu da şu şekilde tarihe geçiyor. Bir önceki şampiyonun ünvanını korumak için katılmadığı tek dünya kupası olarak da tarihe geçiyor. Uruguay küslük yaptığı için. Küslük yaptığı için diyoruz.
5: Tabii şimdi 30 olimpiyatların içindeyken geriye doğru dönsek 30 ilk dünya kupasını kazanıyor. Olimpiyatların içindeyken 26-22'yi de kazanıyor. Aslında ben biraz şeye benzettim bunu Uruguay'ı. Şimdi Uruguay'ın daha sonra da bir şampiyonu olacak ama Fenerbahçe'nin yıldız meselesine benzettim. Yani bakıldığında öyle değil mi?
4: Tabii.
5: Uruguay'ın aslında 2 değil 4 dünya şampiyonluğu var. Yazılması
4: sayılsa,
5: lazım.
4: Tabii.
5: Değil mi?
4: Olimpiyat
5: biraz o Fenerbahçe'nin
4: sayılsa,
5: yıldız şeyine
4: Fenerbahçe'nin de 59'un öncesine gidilse orada yaramı deştiniz Fethi Bey. Niye şimdi açtınız? Bunu bilemedim ki ben.
5: Peki. Ama benzer o yüzden yani.
4: Benziyor evet hani, ama bu açıdan hiç düşünmemişti.
5: Ama boşuna da küsmemiş yani şimdi. Var, o kadar çaba harcıyor. Ya paranızı ben veriyorum diyor ya.
4: Ceplerine
5: ya
4: para
5: gel
4: koymuş.
5: Hani ben paranızı veriyorum ki Uruguay yani hani aynen. Diğer bahsi geçen ülkeler ekonomik anlamda çok daha zenginler.
4: Ben ona da çok şaşırdım biliyor musun? Uruguay'ın kaynağına da şaşırdım ben burada açıkçası.
5: Yani stadyumlar falan yapıyorlar. O yüzden hani yani finansal anlamda ya da işin bürokratik anlamında bürokrasi evet Avrupa'nın futbola kattığı kazanım vardır. Hı hı. Ama oyun anlamında, saha anlamında evet. Güney Amerika'nın katkısı gerçekten çok yatsınamaz çok yani. Gerçekten. Hatta bu noktaya gelmesi Güney Amerika'da hani bir yüzdeye vursak okuduğum tarihten içinden sadece çıkartırsam Güney Amerika biraz daha öne geçmiş oluyor. Çünkü gerçekten inanılmaz bir çaba harcıyorlar yani bunun için.
4: Şimdi
5: tarihi rekor var,
4: rekor,
5: değil mi?
4: Evet.
5: Luis Monte 1930 finalinde Arjantin formasıyla oynamıştı. 1934'te ise vatandaşlığa geçirilerek İtalyan formasıyla sahaya çıkıyor. İki farklı ülke formasıyla iki dünya kupası finali oynayan tek futbolcudur.
4: Ya ve işte daha sonra Monti'nin bunun ardından gelen meşhur bir sözü var. Evet. Diyor ki 1930'da Arjantin'de kazanamazsam beni öldüreceklerini söylediler. 1934'te İtalya'da kazanamazsam kurşuna dizileceğimi söylediler. Monti yani.
5: Kaçarın yokmuş Monti.
4: Yok.
5: Gerçekten
4: ama
5: ya.
4: Ama kaçmış ikisinden de.
5: İkisinden de
4: kurtarmış gerçekten. Yani helal olsun.
5: Ama tarihe geçmek gerçekten budur yani. Hani işte bu arada hani ciddi bir baskı olmuş yani.
4: Tabii yani.
5: Yani hem ya, orada şey yani final oyuna.
4: Gülüyoruz aslında ama hani.
5: Tabii ki.
4: Futbolcuların üzerindeki baskıyı düşünsenize.
5: Tabii Arjantin'de kazanamayınca öldür kaçmış. İtalya'da kazanmış yani. İtalya'da böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmış. Biraz önce bahsetmiştim. İtalya-İspanya çeyrek finali futbol tarihin en sert maçlarından biri. O kadar bir sert maç ki bir berabere bitmiş ve o zaman penaltılar olmadığı için ertesi gün tekrar maç yapılmış işte. Biraz
4: beraberlik
5: önce sen de bahsettin yani.
4: Böyle oluyor.
5: Yenene kadar devam.
4: Ay çok fena. Çok fena. Sakatlıklar da yine çok fazla ön plandaydı. İlk maçta efendim İspanya'nın efsane kalecisi Ricardo Zamora dahil 7 oyuncu, İtalya'nın ise 2 oyuncusu sakatlanınca bir sonraki maçta oynayamıyorlar. Ve işte burada da hep İtalyanların sertliğine hakemlerin göz yumduğu da yıllarca
5: söyleniyor
4: bir şey.
5: Ve ona bir örnek de işte İtalyan o zaman Mussolini maçlardan önce hakemleri akşam yemeğinde ağırlıyor. Allah. Ve onlara tavsiyelerde bulunuyor.
4: Neden yapmışlar ki, direkt kupayı verselermiş İtalya'ya?
5: Yani şimdi yok, şimdi çok da hani İtalyan futbolcuların hakkını yemek istemiyorum yani.
4: O da
5: hani,
4: başka bir şey ama ona da gölge düşürüyor sonuçta bu. Yani o gerçek ortadaki başarıya da gölge düşürüyor. Yani
5: aynen,
4: hep söylenen
5: öyle.
4: Bir
5: maalesef
4: şey bu.
5: Öyle.
4: Ve işte bakın, hakemlerden bir tanesi de İsveçli hakem Eklund. Yarı finalde İtalya'nın Avusturya'yı elediği maçta işte o İtalya lehine verdiği kararlarla büyük tepki çekiyor. Ama sonra ne oluyor? Final maçına da kendisi atanıyor. Yani yorumsuz.
5: Ya bir şey, grup aşaması yok ya 1934 evet. Dünya Kupası'nda çok ilginç yani, eleme usulü var ve hani mesela maçı, bir maç oynuyorsun, kaybediyorsun, doğrudan gidiyorsun, grup evet. Falan yok. Çok yazık ya, bu yüzden ya üzüldüm gerçekten buna yani. Brezilya ve Arjantin'in o kadar yolu gemiyle geliyorlar, o kadar yolu gelmişler, tek maç oynamışlar, yenilmişler ve tekrar geri gitmişler.
4: Ay
5: yani.
4: Çok yazık ya.
5: Ve biliyorsun hatta bunlar otelleri falan da önden hazırlamışlar
4: tabii,
5: ya
4: tabii,
5: o yüzden
4: tabii.
5: Oteldeki o şeyleri uçak biletlerini falan, o zaman uçak yok tabii, otel masraflarını
4: tabii,
5: falan
4: tabii.
5: İtalya'ya şey yapmışlar, hani onlar kalmış onların yerine, hiç olmazsa tabii. Paramızı kurtaralım gibi bir tablo söz konusu olmuş.
4: Peki, ve Giuseppe Meazza, İtalya'nın yıldızı Meazza turnuvanın en büyük figürüydü. İşte bugün Inter ve Milan'ın ortak kullandığı stadyumun adıdır. Dinleyiciler daha ziyade bu stadyumun adını San Siro olarak bilirler. Evet. Ama onun başında da Meazza, Giuseppe Meazza San Siro stadı olarak bilinir bu stad.
5: Son ilginç bilgiyi, şaşırtıcı bilgiyi, komik bilgiyi de ben vereyim. Avusturya Almanya üçüncülük maçı oynuyor. Sahaya çıktıklarında iki takım da beyaz formayla çıkıyor. Haliyle karışıklık olacak diye Avusturya'ya o zaman İtalya'daki Napoli, o zaman Napoli böyle çok yerel bir kulüp, Napoli'nin mavi formasını veriyorlar ve mavi formayla maça çıkıyor. Napoli şeyleri falan da var, armaları
4: yani,
5: falan da var.
4: Ne kadar o imkansızlıklardan bahsettik i̇şte, de yani ne kadar imkansızlıklar içerisinde halen yapılmış olması da bir başarı aslında. Büyük
5: tabii ki
4: başarı.
5: O irade çok çok önemli. Hı-hı. O irade sayesinde bugün gerçekten o senin programın açılışında bahsettiğin milyarlarca insanın izlediği futbol turnuvalarını seyrediyoruz diyelim ve
4: 38'e gidelim. 1938'de efendim Fransa'dayız. 1938 Dünya Kupası da 4-19 Haziran 1938 tarihleri arasında Fransa'da oynanıyor. İtalya finalde

0: rekoru bu.
1: Yazık olmuş Fransa. Bu arada 1938'de tabii ki oynandığı zaman hiç kimse bilmiyor ama İkinci Dünya Savaşı patlamadan önce yapılan son Dünya Kupası evet. bu. İnsanlar bir sonraki Dünya Kupası için 4 sene değil 1950'ye kadar yani 12 sene beklemek zorunda kalacaktı ama tabii o zaman bunun hani fitilleri vardı i̇şte ama ayak farkında değildi.
0: Tabii ayak izleri de var mesela işte 1938'de Hitler Avusturya'yı işgal ediyor. O yüzden Avusturya kupaya katılamıyor. İspanya'da iç savaş var. Hı hı. O yüzden İspanya turnuvaya katılamıyor. Ama mesela bugünkü Endonezya, ben eski hı hı. o zaman Hint Adaları evet. diye geçiyor ismi. Endonezya Dünya Kupası finallerine katılan ilk Asya takımı oluyor mesela. Hı hı. Küba çeyrek finale kalıyor. Brezilya turnuvadaki tek Güney Amerika temsilcisi olarak ve yıldızlaşan bir takım olarak da öne çıkıyor. Böyle ön bilgileri şimdilik verebilirim yani.
1: Turnuvanın formatına bakalım. 38 ve 34 gibi tamamen eleme usulü oynanıyor. Yine grup aşaması yok. Ve burada da ilk kez hem ev sahibi hem de son şampiyon otomatik katılım hakkı alıyor. Böyle bir durum var.
0: 38'de bu kural artık evet. belirlenmiş.
1: Ve bakın beraberlik halinde uzatma oynanıyor. Yani daha önceki iki Dünya Kupası'ndan bunu not almışlar. Futbolcular yoruluyor artık buna bir hal çare bulalım demişler. Eşitlik bozulmazsa çünkü tekrar ediliyordu maç. Ve hemen baktığımızda da Küba, Romanya ve Almanya, İsviçre eşleşmeleri aynen tekrar maçı yapılıyordu. Şimdi artık uzatma oynanıyor. Şahane bir şey.
0: Ama uzatmada da sonuç alınmazsa
1: tekrar oynuyor.
0: Tekrar oynanıyor.
1: İşte orada onu gene orada gene oraya
0: yani
1: dönüyor.
0: Çözümü daha arayış içindeler ama çözümü bulamamışlar. En gollü maç hala Dünya Kupası tarihinde Polonya-Brezilya maçı. Brezilya 6-5 kazanıyor ve 11 gol hala en gollü maç olarak duruyor. Yani ben hatırlıyorum böyle 8-0'ları da hatırlıyorum. Ama 11 gol atıldığını gerçekten yok yani.
1: Bunun sebebini de söyleyeceğim ben sonra. Offside falan o kadar değişik ki kurallar. Rahat rahat orası yol geçen anı gibi gidiyorlar. Şimdiki offside kuralları olmadığı için bu yıllarda hani şimdi az önce de mesela bahsettik 7-1 bitiyor, 6-0 bitiyor, 6-1 bitiyor. Hani bunlar bizim bir futbol karşılaşmasında çok sık gördüğümüz evet. rakamlar değil. Ama işte bunlar bu kurallardan kaynaklanıyor. Futbolcun yok çıkıyor 10 kişi devam ediyorsun veya işte offside ile ilgili kuralları az sonra açıklayacağız. Hani dolayısıyla böyle olduğu zaman bol goller, bol bol goller geliyor.
0: Şöyle
1: bisiklet vuruşu vardı, siz onu anlatacaktınız.
0: Bisiklet vuruşunu, bisiklet Leonidas. Vuruşunu sen onu sen anlat.
1: Anlatayım.
0: Ben diğer başlığa geçeyim.
1: Tamam. FIFA'nın teknik tarih anlatısına göre anlatıyorum. Leonidas bisiklet vuruşunu dünya sahnesinde meşrulaştıran bir oyuncu olarak anılıyor. 12 Haziran 1938'de Çekoslovakya'ya karşı yaptığı akrobatik vuruş bu hareketin en ünlü ve erken örneklerinden biri sayılıyor. Yarı finalde sakatlığı sebebiyle oynayamıyor. Bu Brezilya açısından da büyük bir kırılmaydı ama maalesef oynayamıyor. Ama bu hareketiyle bu bisiklet vuruşuyla da dünya tarihinde tek diyebiliriz Leonidas.
0: Şimdi ben şeyi söyleyeceğim Selin. Fark ettiysen mesela Avrupa'daki dünya kupalarına Güney Amerikalılar yoğun bir şekilde katılıyorlar. Yani Uruguay dışında Küba'ya, Küba çeyrek finale kalıyor yani. Ve hani bu anlamda hani futbolu o anlamda çok destekliyor. Avrupa'dan işte aynı tavrı görmüyoruz. Bir, şimdi süremiz de azalıyor. Biraz hızlanalım mı?
1: Hızlanalım.
0: Mesela bu yarı finalin unutulmaz anlarından biri. Bu Giuseppe Meazza'nın penaltısı. FIFA'nın özel yazısında da
1: yani bu penaltı ne vuruşuyla
0: şortu neredeyse
1: değil.
0: Şortu neredeyse düşerken attığı gol. Yani evet. tuhaf bir sahne oluyor ve tarihe geçiyor. Finalde Paris seyircisi bu arada. Fransa Mussolini rejimini ve İtalyan oyuncuları faşist selamı veriyorlar hala. Hı hı. Tepki gösteriyorlar ve Macaristan'ı destekliyorlar o yüzden. Evet. Ama buna rağmen evet. İtalya 4-2 yeniliyor. Diyelim 38 Haydi. Dünya Kupası'nda Fransa'da böyle senin gözünden kaçmayan ya şu bilgi çok enteresan dediğin bilgiler sıralasak da ne dersin sıralasak diye.
1: Şimdi bir tane böyle çok da böyle hoş olmayacak bir şey bu ama Avusturya'nın kayboluşu diyebiliriz. Avusturya turnuvaya katılmaya hak kazanmıştı ancak turnuvadan kısa bir süre önce Nazi Almanyası tarafından ilhak edildi. Bu sebepten de Avusturya takımı turnuvadan çekilmek zorunda kaldı.
0: Hemen oradan gene devam edeyim ben de. Almanlar dönemin en iyi takımlarından biri olan Avusturya'yı en iyi oyuncularını kendi takımlarına oynamaya zorluyorlar bayağı bir. Ancak iki farklı futbol kültürü uyuşmuyor. İkisi farklı disiplinler haliyle ve favori gösterilen bu karma Almanya ilk turda daha İsviçre'ye elenerek büyük bir şok yaşıyorlar.

0: Beklenti büyükmüş.
1: Ve Matthias var. Matthias da onun onuru olarak geçen bir şey bu. Matthias Sindler. Futbolun Mozart'ı, evet, lakaplı Avustralyalı bir yıldız kendisi ve kendisi Nazi forması giymeyi reddediyor. Ve daha vahimi, bu reddedişten kısa bir süre sonra evinde ölü olarak bulunuyor. Resmi kayıtlara baktığınız zaman bir gaz zehirlenmesi diye geçse de bu ölüm hala şaibeli, hala gizemli diyebiliriz.
0: Yani öyle de görülüyor maalesef. O dönemin tarihi koşullarını da düşündüğümüzde şaibeli denmesi çok normal. İtalya'nın çeyrek finalde Fransa'yla oynuyor ve faşizm selamı zaten veriyorlar ve faşizmin simgesi olan siyah formayla sahaya çıkıyorlar. Bu da orada binlerce Fransız ve İtalyan mültecilerin ıslıklı protestolarına sebep oluyor. Yani protesto kültürü stadyumlarda var, olmaya da devam ediyor. O dönemlerde de var.
1: Şimdi İtalya teknik direktörü Pozzo, Vittorio Pozzo'nun da bitmeyen bir inadı var. Nedir efendim? Oyuncularına faşist selamını daha uzun süre verdiriyor. Şimdi İtalya'da Dünya Kupası olduğu zaman tamam, bunu gördük, alıştık, Mussolini'den korktu vesaire dedik. Ancak burada da, bu Dünya Kupası'nda da yine bu selamı vermeslerini istiyor futbolcularının. Ama bu arada Pozzo'nun ayrı bir durumu da var. Üst üste iki Dünya Kupası kazanan ilk ve tek teknik direktör olarak da tarihe geçiyor.
0: Çok iyiymiş. Şimdi 38-34'ü anlatırken, dünyadaki faşist rejimlerden de bahsederken haliyle biraz o tempoyu, aslında futbol hissini biraz bizden alıyorlar değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi ben o futbol hissini tekrar yükleyecek bir bilgiyle devam edeceğim. Polonya ile oynanan, biraz önce bahsettik, 6-5 biten efsane maç. Bu Brezilya'nın Leonidas. Sahanın çamur deryasına dönmesi nedeniyle ayakkabısı parçalanıyor bunun. Ve bir süre çıplak ayakla, yalın ayakla oynuyor. Ve bu haldeyken gol atıyor. Yalın ayakla. Hakem kural gereği ancak fark edince hani ayakkabını giy diyor. Ama Dünya Kupası tarihinde yalın ayak oynanıp çıplak ayakla gol atılan ilk maç ve son maç herhalde bu.
1: Ama işte hep derler ya, Brezilya sahillerine küçük çocuklara baktığınızda hep çıplak ayaklı top oynayan çocukları görürsünüz. O yüzden ayaklarına inanılmaz hakim Brezilyalı futbolcular. İşte bu buradan geliyor ve işte bak, burada da Dünya Kupası'nda da herhalde onun verdiği rahatlıkla
0: meyvesini yemiş.
1: Aynen öyle. Ayakkabısız golünü de atmış. Şimdi az önce programın en başında söylemiştik. Erken rezervasyon hatası var efendim. Bakın bu da çok ilginç. Brezilya yarı finalde İtalya ile karşılaşmadan önce çok özgüvenli, çok emin kendisinden kazanacağından ve ne yapıyor? Finalin oynanacağı Paris'e giden uçağın tüm biletlerini satın alıyor. İtalya hocası da böyle, Pozzo bunu duyduğu zaman oyuncularını kamçılamak için bunu oyuncularına anlatıyor. Böyle böyle böyle diyor. Ne oluyor? Maç sonunda İtalya kazanıyor ve Brezilya o biletleri İtalyanlara satmak zorunda kalıyor.
0: Bak şimdi ben sana bir savaştan mı yoksa bir futbol maçından mı bahsedeceğimi sonunda sen söyle. Çeyrek final maçı, Brezilya Çekoslovakya maçı, tam böyle bir meydan savaşı kıvamında. Ama şimdi 3 oyuncu oyundan atılıyor maçta. Çekoslovakya'nın yıldızı Planika'nın kolu kırılıyor. Necetli'nin bacağı kırılıyor. Maç o kadar sert ki hastaneye giden oyuncu sayısı maçı bitirenden daha fazla.
1: Of. Meydan savaşı da olmuş. Hakikaten öyle olmuş ve bu kupada bir de yine tarihe geçen bir başka bir şey var ki, Dünya Kupası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk futbolcu da İsviçreli Lötscher olmuş. Ernest Lötscher de ya, o da kötü bir şekilde tarihe geçmiş ama tarihte var mısın? Varım. Ne yaptım? Kendi kaleme gol attım.
0: Evet. 38 Dünya Kupası da böyle. Ondan sonra savaş dönemi giriyor ve 12 yıl boyunca Dünya Kupası düzenlenemiyor. Tekrar 1946'da FIFA işte bir toplantı yapıyor 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Bu arada ilginç bir bilgi verelim. Hani burayı biraz hızlı geçiyorum. İngiltere geliyor. Yani 20 yıl aradan sonra İngiltere geliyor. Diyor ki benim dememle olmuyormuş bu iş diyor. Geliyor. 46'da ilk hani yapmayı da planlıyorlar bu arada.
1: Evet evet.
0: Yani hani yapalım mı ama yoksa 50'de yapıp daha mı güçlü gelelim diye bir FIFA'nın böyle bir tartışması var. Evet. Ve FIFA aslında bu anlamda daha da kurumsallaştığı izlenimi yavaş yavaş İngiltere'nin gelmesi, diğer ülkeler vesaire ve Brezilya'da yapılın. Senin bu konuyla ilgili ekleyeceğin varsa lütfen
1: yok,
0: ekle.
1: Hayır,
0: Brezilya'da, aynen, Brezilya'da yapılma kararı alıyor. Burayı dinleyicilerimiz iyi dinlesinler. Çünkü Türkiye'de artık sahneye çıkamıyor.
1: Akışlayacaktım tam.
0: Ama çıkamıyor. Tam çıkacakken tam çıkamıyor. Tam çıkacakken çıkamıyor. 1950 Dünya Kupası Brezilya.
1: Efendim 24 Haziran 16 Temmuz 1950 tarihleri arasında Brezilya'da oynandı. Az önce de söylediğimiz gibi 12 yıllık aradan sonra Dünya Kupası'nın geri dönüşüydü. FIFA'nın tarih anlatımına göre 1950 yalnızca futbolun yeniden başlaması değil, kurumun da yeni bir evreye geçişiydi. Nitekim 27. FIFA Kongresi de yine aynı yıl Rio de Janeiro'da yapıldı ve FIFA tarihinde Avrupa dışındaki ilk kongre olmasıyla da dikkatleri çekiyor. Yani 1950 kupası sadece sahadaki dönüş değil, futbol yönetiminin coğrafi olarak da genişlediği bir dönüm noktasıydı. 1950 Dünya Kupası...
0: Formatın ilginçliği.
1: Böyle bir yani, yani nasıl
0: ilk
1: söylenir
0: ve tek,
1: bu?
0: Bir
1: yani,
0: kere olmuş. 1950 Dünya Kupası tarihinde tek finalsiz kupadır. Final yok.
1: 12 sene bekle, 12 sene olmasın.
0: Bak yine tabii ki ve, 12 ve sonunda hani final yok.
1: Yok.
0: Ve yine 13 takımla oynanıyor. Hı-hı. Brezilya'da olduğu için Hı-hı. artık koşullar biraz iyileşsin evet. mi? Ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın Hı-hı. durumu ve haliyle gruplar kuruluyor. Takım Hı-hı. sayısı az olduğu için. Hani final turuna kalan 4 takım Brezilya, Uruguay, İspanya ve İsveç. Bunlar da hani grup maçı oynuyorlar ama o grup maçı aynı zamanda final maçı da gibi oluyor. Gibi o yüzden oluyor. Final yok. Yani teknik anlamda bir final, bir şey maçı, bir final maçı yok. Grup son maçı var. Teknik anlamda durum böyle.
1: Ve işte yine o kupaya damga vuran önemli başlıklardan bir tanesi yine az önce aktardık. İngiltere'nin ben de artık Dünya Kupası sahnesinde varım demesiydi. İngiltere 1946 yılında önce FIFA'ya dönüyor, sonra da 1950'de Dünya Kupası toprağına ayak basıyor efendim. Ama burada tabii daha çarpıcı bir şey var. Bu ilk katılım turnuvanın en büyük sürprizlerinden biriyle lekelendi diyebiliriz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'yi 1-0 yeniyor.
0: Evet.
1: FIFA'nın bu maça adadığı yazı, bakın aynen FIFA'nın aktardığını söyleyeceğim. İngiliz basınının sonucu önce yanlış basım sandığını ve bazı gazetelerin skoru 10-1 İngiltere lehine yazdığını anlatıyor. 1-0'lık biten maç 10-1 İngiltere lehine yazdığını anlatıyor.
0: İngiliz, İngiliz küstahlığını hala görüyorsun değil mi yani?
1: Ya, yani. Hata mıdır sizce bu?
0: Hata değil ama hala gelmişler ama hala hani... Yani son sözü biz söylüyoruz diyorlar ama şey değil yani. Son detaylı arkadaşlar bize sürenin azaldığını söylüyorlar. Son ne kadar süremiz kaldı arkadaşlar?
1: Evet bir son 5 dakika 4 dakika içerisindeyiz hatta.
0: Son 5 dakikada biz son 1 dakikamız var ama 1950'yi bitirmemiz gerekiyor.
1: Bitirmemiz gerekiyor.
0: 1950'yi bitirelim biz.
1: Direkt ekstra bilgilere geçelim.
0: Ekstra bilgilere geçelim.
1: Haydi bakalım.
0: Hızlı bir senden bir benden gidelim.
1: Tamam o zaman sessizliğin sesiyle başlayacağım. Ben Brezilya ile Uruguay arasında final maçı oynandı. Az önce aktarmıştık grup maçıydı ama final niteliği kazandı. Efendim bu maçı yaklaşık 200 bin kişi izledi. Bakın rakamı duyuyorsunuz. 200 bin kişi izledi. Brezilya'ya beraberlik yetiyordu ama Uruguay 2-1 kazandığında stadyumda müthiş bir sessizlik oldu ve FIFA Başkanı'nın Rime'de hatıralarında o sessizlik tüylerimi ürpertti demişti. 200 bin kişinin olduğu bir yerin sessiz olmasını düşünebiliyor musunuz?
0: Ve tarih en hala şeydi bu arada yani en kalabalık izlenen maç.
1: Aynen.
0: Müebbet hapis cezası Brezilya kalecisi Barbosa yediği hatalı gol yüzünden 50 yıl boyunca halk tarafından affetmiyor. Barbosa diyor ki Brezilya'da en ağır suçun cezası 30 yıldır ben bir gol yüzünden 50 yıl hapis yattım diye sözleri de tarihe geçiyor.
1: Ve işte Brezilya forması deyince aklınıza ne geliyor? Muhteşem renkleri geliyor değil
0: tabii
1: mi? Sarı yeşil klasik. Şimdi nasıl gelmiş oraya? Beyaz formanın laneti diyeceğiz. Brezilya o güne kadar aslında beyaz bir forma giyiyor. Hı-hı. Ancak bu aldıkları mağlubiyet o kadar uğursuzluk olarak kabul ediyor ki ve beyaz forma terk ediliyor. İşte bugün giydiğimiz sarı yeşil formalarda bir yarışma sonucu tasarlanıyor.
0: Gerçek mi bahane mi? Yani ya. Şöyle başlık var. Diyor Hindistan turnuvaya davet edilmişti ancak çekildiler. Yıllarca bu nasıl anlatılmış biliyor musun?
1: Nedir?
0: Hindistan demiş ki FIFA'nın çıplak ayakla oynamaya izin vermemesi nedeniyle Hindistan'ın çekildiği iddia edilmiş ama işin aslı şu Hindistan Federasyonu o dönemde olimpiyatları daha önemli görüyor.
1: Hmm.
0: Ve Brezilya'ya gidiş maliyetinden kaçınıyor. O yüzden böyle bir durum ortaya çıkıyor.
1: Ve yine program başında futbolculardan bahsetmiştik mesleklerinde. Mesela ABD takımında işte futbolun mucidi İngiltere'de Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor. Çok kibirlilerdi demiştik. Karşılarında ise amatörlerden kurulu bir ABD takımı vardı ve işte bu takımda cenaze arabası şoförü mü dersiniz, bulaşıkçı mı dersiniz, öğrenci mi dersiniz? İşte onlardan oluşan bir ABD takımı vardı ve ABD bu maçı 1-0 kazanıyor.
0: Sen biraz önce bahsettin yazım hatası sanıldı diye. Onu şöyle ben hemen özetlemeye çalışayım. İngiltere'de gazeteler skoru telgrafla aldıklarında bunun bir yazım hatası olduğunu düşünüyorlar. Ve İngiltere 10, ABD 1 veya İngiltere 10, ABD 0 gazeteleri basıyorlar. Gerçek anlaşıldığında bu bir utanç vesilesi oluyor. İngiltere yenildiğini kabul etmiyor.
1: Size bir şey anlatacağım ama
0: son bir dakikamız kaldı değil mi?
1: Zihninizde ne canlanacak? FIFA Başkan Yardımcısı İtalyan Doktor Barassi Dünya Kupası'nı savaş boyunca Nazilerden korumak için yatağının altındaki bir ayakkabı kutusunda sakladı. Kupa sağ salim Brezilya'ya ulaşmış ama demek ki ayakkabı kutusunda bir şeyler saklamak çok eski yıllardan gelen bir şeymiş.
0: Hadi ya, bak çok ilginçmiş. Neyse. Sen diğer başlığını da ver istersen, ondan sonra final yapalım.
1: Veda'yı yapalım. İtalya'nın gemi yolculuğu da şöyleydi efendim. 49'da yaşanan Superga uçak kazasında neredeyse tüm iskeletini kaybeden İtalya milli takımı uçuş korkusu nedeniyle Brezilya'ya gemiyle gittiler. Ancak yolculuk boyunca da hiç antrenman yapmadıkları için kupada bir varlık gösteremediler diyelim ve biz ayrılan süreyi aştık da kupanın aştık. İzini sürüyoruz ama... Bu
0: 1950'ye kadar geldik kupanın izinde. 1950 sonrasını da ilginç anları da vermeye devam edeceğiz diyelim. Şimdilik kupanın izinden hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la kupanın izi sona erdi.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Havayolu sektörünün üst düzey yöneticileri, kalıcı hale gelen yüksek jet yakıtı maliyetleri ve hızla düşen kar marjları gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. Sektör temsilcilerinin tonundaki karamsar değişim, yolcuların yakın gelecekte daha yüksek bilet fiyatlarıyla karşılaşacağını açıkça gösteriyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, IATA Genel Direktörü Willy Walsh, sektörün en önemli yıllık buluşmasında havayolu üst yöneticilerine ve kıdemli yöneticilere önemli açıklamalarda bulundu. Forbes'un haberine göre Walsh, küresel havayolu şirketlerinin 2026 yılında jet yakıtı için geçen yıla kıyasla toplam 100 milyar dolar daha fazla ödeme yapacağını belirtti. Jet yakıtı maliyetlerinin yıllık bazda %70 artması, küresel havayolu endüstrisinin net karını doğrudan baltaladı. IATA Genel Kurulu'nda paylaşılan verilere göre, küresel havacılık sektörünün net karı 2025 yılındaki 45 milyar dolar seviyesinden 2026 yılında 23 milyar dolara gerileyerek yarı yarıya azalacak. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yakıt maliyetlerinin likidite sorunlarına ve bazı havayolu ...2027 yılında da devam edeceğini öngörüyor. Örneğin, United Airlines, petrolün 2027 sonuna kadar varil başına 100 doların üzerinde kalacağını varsayarak planlama yapıyor. Nikhil Ravi Shankar ise, yüksek yakıt maliyetlerinin %25 ile %40'lık kısmını riskten korunma işlemleri ve bilet fiyatı artışlarıyla dengelediklerini açıkladı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Genel Direktörü Willy Walsh, firmaların kar marjlarının son derece düşük olduğunu belirterek, yüksek petrol fiyatlarının kaçınılmaz olarak daha yüksek bilet fiyatları anlamına geleceğini vurguladı. Walsh, havayolları yakıt maliyetlerini karşılamak için fiyatları artırsa bile, küresel talebin şimdilik dirençli kaldığını, ancak yolcu taşımacılığındaki büyümenin kaçınılmaz olarak yavaşlayacağını sözlerine ekledi. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin Rio de Janeiro'daki yıllık genel kurulunda jet yakıtı maliyetlerindeki %70'lik artışın küresel havayolu sektörünü büyük bir kar krizine sürüklediği açıklandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Fransa-Macaristan maçında her iki takım da beyaz formayla sahaya çıkıyorlar. Sorunu çözmek Fransa'ya düşüyor. Fransa'da diyor ki yerel bir kulüp olan kulüp Atletico Kimberley'nin yeşil beyaz çubuklu formalarını ödünç alarak çıkıyorlar. Biz bunu daha önce de görmüştük. Daha önce de yine beyaz iki takımda.
1: Almanya ile Avusturya.
0: Görmüştük. Burada da yine aynısı yaşanıyor. Keşke yedek kendileri direkt alsalar. Hani iki farklı formayla
1: gitseler.
0: Değil mi?
1: Ne olur ne olmaz diye. Ama işte onların daha düşünülmediği dönem.
0: 80'lerde yani, o da gelir herhalde.
1: 80'lerde gelir ama hani dinleyicilere şimdi yani belki onlar da gerçek ya ikinci bir forması yok mu ya bunların?
0: Yok.
1: Falan değil. Yok efendim ya o dönemde futbolun o yüzden biz futbolu hani
0: kramponu
1: doğuşunu aldık.
0: Kramponu olmayan vardı.
1: Tabii. Kramponsuz. Yalın ayak oynayıp gol atan.
0: Yani o yüzden hani.
1: Neler var neler. O doğru. Yüzden diyorum ya bu programı kaçıran gerçekten çok şey kaçırır. Avusturya Almanya maçında Almanya. Onlar da Napoli formalarını
0: evet,
1: giymişlerdi Avusturyalılar.
0: Evet. Yani kramponu bile olmadan çıkıyorlar ki yedekli gitmeleri yok. Ben hiç öyle bir şey söylemedim Farzin. Hiç öyle bir şey söylemedim ben. O halde haydi 80'lere doğru yolculuk yapalım. 1982'deyiz. İspanya'dayız. Şimdi ben notlarımı çalışırken okurken 1982 İspanya benim için hani kendim bir cümle kurmam gerekse hani futbolda hiyerarşinin olmadığı bir kupa diyebilirim. Ben 1982'ye birazdan nedenlerini aktaracağız. Çünkü kazanması gereken kazanmıyor, kaybeder bu gider dediğin nerelere geliyor? Böyle bir maç, böyle bir turnuva aslında. 1982 İspanya 13 Haziran 11 Temmuz tarihleri arasında oynanıyor ve finalde İtalya Batı Almanya'yı 3-1 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor.
1: Sürprizleri de var tabii. Gene nereden geliyor? Bir Afrika ülkesinden. Afrika ve nüfusunun büyük bölümü Müslüman olan Arap Cezayir'den. Cezayir Batı Almanya'yı ya gerçekten şöyle hani sen söyledin ya son şampiyon illa bir şok yaratıyor diye.
0: Evet.
1: Çöküşleri de öyle oluyor bir anlamda. Mesela Cezayir Batı Almanya'yı 2-1 yeniyor ve Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden birini. Bugün hala ben programın başında söylemiştim ya. Hani kupayı 82'yi 78'i hatırlayanlarla konuşuyorum falan. İlk konuştuğumda bu maçı söylediler biliyor musun? Ya Cezayir ne yaptı o maçta biz ne şaşırmıştık diye böyle anlatıyorlar. Yani kiminin çocukluğu kiminin gençliği yaşa göre. Cezayir böyle bir sürpriz yaratıyor. Bir de tabii bu Gijon utancı var.
0: Ya o çok kötü bir şey. Yani o da çok gözün içine baka baka yapılan bir şey yani. Turnuvanın en utanç verici
1: gerçekten öyle.
0: Şeyi.
1: Zaten işte tam geçen turnuvada konuşulup bu turnuvada artık uygulama kararı almaları, kritik maçların aynı saatte başlaması kararı bundan sonra. Ne o? Şimdi, Batı Almanya, buyur lütfen.
0: Batı Almanya'nın Avusturya'yı 1-0 yendiği takdirde iki takım birden üst tura çıkıyor efendim. Cezayir de eleniyor da. Bu maçta erken de bir gol geliyor. O erken golün ardından Batı Almanya bir rahatlıyor, Avusturya bir rahatlıyor. Al gülüm ver gülüm şeklinde maçın ilk golünden sonra inanılmaz derecede tempo düşüyor. Risk yok, iştah yok, hiçbir şey yok ve hani herkes çok net bir şekilde futbolu yani bilen ve de izleyen herkes tamam 1-0'a ikisi de çıkıyor ama Cezayir gidiyor diye hani danışıklı dönüşüklü olduğu aslında çok belli olan
1: tabii ki,
0: bir şey bu.
1: Aslında tam bir şike bu da yani.
0: Kesinlikle.
1: Futbolun kurallarına aykırı ki protesto da ediliyorlar bu arada taraftarlar tarafından ve o dönemde yıldızı parlayan bir şekilde Batı Almanya'yı yenen Cezayir'de bu yöntemle kupa dışına itiyorlar. Böyle bir yöntem kullanıyorlar.
0: Sizin az önce söylediğinizi tekrar edelim. FIFA'nın FIFA'da şöyle bir durum açıklaması var aynı zamanda. Bu olayın ardından son grup maçlarının eş zamanlı oynatılması kuralına geçiliyor efendim. Bugün halen bu durum söz konusudur. Birbirini etkileyen maçlar aynı zamanda başlarlar. Bizim ülkemizde de bu böyledir. Ve işte sebebi de bu. Yani hepsinin bir nedeni var. İşte bunun sebebi de böyleydi.
1: Formatı da söylemek lazım. 24 takım yine var. Yine grup. Yine bitirdiklerinde ikinci bir grup oluyor. Yani bir grup var. O gruptan ilk iki başka bir gruba çıkıyorlar. Son 16 falan hala yok. O yüzden hani bu format 82 İspanya'da da devam ediyor.
0: Şimdi turnuvadaki saha içi hikayelere bakacağız, maçlara bakacağız. İkinci turda oynanan İtalya-Brezilya maçı tabii ki çok büyüleyici bir maç. Çünkü her ikisinin de kadrosu inanılmaz güzel. Brezilya'da Zico var, Sokrates var, Falcao var, Eder var. Yıllar yıllar sonra efendim Zico Türkiye'ye gelecek, Fenerbahçe'yi çalıştıracaktı efendim, öyle bir isim. Ve kendisi Brezilya'nın en golcü ismiydi. Bu turnuvada da Brezilya adına en çok golü atan isimdi. Ama orada bir isim var ki Paolo Rossi çok fazla ön plana çıkıyor. 3-2'lik biten maçta bir hat-trick yapıyor ve İtalya'yı yarı finale taşıyor. İşte FIFA bu haberi şöyle veriyor. Pablito'nun Brezilya'nın rüyasını yıktığı maç diyor.
1: Ya. Çok iyiymiş. Yavaş yavaş böyle tanıdık olduğumuz isimleri, yani tanıdık görmek olduğumuz derken yaş itibariyle artık 1930'larda başladığımızda herhalde hani hiç hayatta şey olup bizi bunu hatırlayan insan yok denecek kadar azdır. Ama artık yavaş yavaş insanların daha net hatırladığı Dünya Kupalarına geliyoruz. Bir ilk de yarı finalde yine Batı Almanya ile Fransa arasında oluyor. Maç 3-3 bitiyor ve Dünya Kupası tarihinde ilk penaltı atışları bu maçta oluyor. Ama maç yalnızca penaltılarla değil tabii, işte Schumacher'in bu tabii Patrick...
0: Batisson'a
1: çarpıp onu ağır bir şekilde sakatlıyor ve turnuvanın en karanlık anlarından biri olarak da evet, bu anlatılıyor.
0: Her turnuvada böyle bir karanlık olaylar, böyle bir şikemsi olaylar da var yani. Bunları da var, görüyoruz.
1: Tabii. Şikemsi güzel ama. Şikeyi çok şirin hale getirdin yani.
0: Hani kanıtlanmamış ya, hepsi kanıtlanmamış böyle. Daha FIFA öyle güzel şeyler böyle yumuşatıyor. Benim de aklıma öyle
1: yok,
0: bir
1: şey kelime. Yok şey ama şike yani dersen, suç çekersen onu, hani şikemsi diye anlatırsan.
0: Bizim ülkemizde var ama offside'misi falan var ya oradan biliyoruz. Peki finale baktığımızda İtalya'nın karşısında yine Batı Almanya var. İtalya Rossi, Tardelli ve Altobelli'nin golleriyle maçı 3-1 kazanıyor ama o Tardelli'nin bir çığlığı var ki kontrolsüz bir çığlık olarak geçiyor. Ben bunu göremedim, bunu aradım ama bulamadım. Daha bakacağım, gerçekten merak ediyorum hani bunun görüntüsü var mı diye. Çünkü bu kadar FIFA'nın kayıtlarına kadar geçtiğine göre nasıl bağırmış? Bu nasıl bir bağırma?
1: Bayağı çığlık atmış çünkü yani, çok ciddi de duyulmuş yani, yok o. Tabii burada 82 İspanya'da Maradona'yı da biz ilk kez görüyoruz. Ama henüz o biraz sonra anlatacağımız o işte artık hani tanrısal diye tarif ediliyor. Öyle bir Maradona yok şimdilik. Dikkat çeken bir diğer bölüm Kuzey İrlanda'nın ev sahibi İspanya'yı yenerek elemesi, yani yenmesi büyük ses getiriyor. Kuzey İrlanda deyince ya bu İrlandalılar ya bize de çok ters gelirler ya. Hani kuzey takımları anladığım kadarıyla bu Akdeniz takımları aynı hatta olan, yani Türkiye'den başlayıp İtalya, Yunanistan, İtalya. Aynen. Bunlara biraz ters geliyorlar ki İspanya'yı da yeniyorlar. Bu da bir şok olarak geçmiş.
0: Peki o halde haydi ekstra bilgilere geçelim mi o zaman? Şimdi en başta ya ben buna çok üzüldüm. Düdük sesine itiraz diye bir başlık atılmış ama olay nedir efendim? Fransa gol atıyor. Kuvvetli futbolcular tribünden gelen ıslığı hakem düdüğü sanıyorlar. Duruyorlar ve gol yiyorlar. Çok çok talihsiz. Ve buna bir şey de diyemezsin. Yani iptal falan da olmaz. Öyle. Durmasaydı.
1: Tuhaf gerçekten. İşte o dönemde tribün alışkanlıklarına da yavaş yavaş futbolcuların alışmaya başladı evet, artık. Yani o gerçekten tribünün etkisinden çıkmaya imkan yok. Eğer etkili bir tribün varsa, hı-hı, ki bunu hala biz görüyoruz. Hı-hı. Yani mesela benim hatırladığım Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş tribünü öyle bir ses çıkarmıştı ki, değil mi? Alman oyuncu dayanamamıştı artık. Tıkaçları da çıkmak zorunda kalmıştı. Diğer ekstra bilgi Şeyh Sağda diye geçmiş. Yine Kuveyt'ten. Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Fahit El Ahmet El Sabah protokol tribünden sahaya iniyor ve hakemi tehdit ederek golü iptal ettiriyor. Ve Dünya Kupası tarihinde bir sivilin sahaya inip kararı değiştirdiği tek andır. Değiştiriyor kararı yani. Ama sonuç değişmiyor. Fransa gene 4-1 yeniyor ama
0: ben ondan sonra oynamaya da korkarım ama. İyi oynamışlar, bu 4-1 olmuş yani. Bu da ya şaşırtıcı. Ya düşünsenize sahaya inip hayır diyor, parmak sallıyor ve golü saydırtmıyor.
1: Aynen.
0: Çok korkunç bir şey, gerçekten korkunç. Korkunç demişken, hapisten kral tahtına. Neymiş efendim? Az önce bahsettik ya, İtalya'nın golcüsü Paolo Rossi efendim. Aslında ülkesinde bahis skandalı nedeniyle hapis yatmış bir insan ve cezası turnuvadan önce de yeni bitmişti. Dolayısıyla aslında sahada da böyle çok idmanlı vesaire olmadığı için böyle bir ilk maçlarda hayalet gibiydi. Ama ve Brezilya'ya karşı çıkıyor işte, Brezilya'nın az önce aktardık müthiş bir kadrosu var. Zico'su var, Sokrates'i var, Falcao'su var, ama gidiyor ve Brezilya'ya karşı hat-trick yapıyor. 3 gol birden atıyor. Brezilya eleniyor. Rossi ise gol kralı bitiriyor. Yani sen ülkenle yeni hapisten çık. Burada gol gerçekten kralı ol ve ülkeye böyle kucaklarda
1: cezaevinden çık.
0: Git.
1: Kral yani olma başlığı gerçekten tam karşılığı yani. Diğer ilginç an, korkunç çarpışma diye ki gerçekten öyle. Yani Batı Almanya, Fransa, biraz önce bahsettim biraz. Alman kalecisi Schumacher, Fransız kaleci uçan tekme atıyor.
0: Bayağı.
1: Uçan tekme atıyor. Batisto'nun dişi kırılıyor, iki dişi kırılıyor. Omuzu zedeleniyor ve adam sağda komaya giriyor. Nasıl bir uçan tekme attıysa artık. İlginç olan ne biliyor musun? Yani buna artık güler misin, ağlar mısın? Hakem faul bile çalmıyor.
0: Şey mi vardı o sırada sağda, ne vardı? Ay, bu olacak iş değil.
1: Yani adamı ölümün eşiğine getirmiş.
0: Komalık hani bu, yapmış.
1: Komalık işte yani şey... Hani bazen maç sırasında refleks gereği faul olduğunda ne yapsaydı, öldürse miydi hoca falan, niye düdük çalmadın derler ya.
0: Komalık
1: yok, bunu gerçekten komalık yapmış.
0: Gerçekten hani şaşırdım.
1: Şeyi de sorguluyorum yani, sorgulama değil de, bazı tariflerin dilimize, futbol izlerken dilimize nereden yerleştiğinin de biraz göstergesi gibi yani. Gerçekten komalık etmiş ve gerçekten sonuç itibariyle hakem faul bile çalmamış yani.
0: Şaşırtıcı. Az önce bahsetmiştik, ilk penaltı atışları da yine Dünya Kupası'nda ilk kez bu yılda kullanılıyor ve Batı Almanya'da finale çıkıyor efendim.
1: Tarihi skor, Macaristan El Salvador'u 10-1 yenerek Dünya Kupası tarihinde bir maçta en çok gol atan ve en farklı biten maç rekorunu kırıyor bir anlamda, ama buna rağmen gruptan çıkamıyor.
0: Ve Arjantin turnuvaya İngiltere ile girdiği Falkland Savaşı'nın gölgesinde giriyor. Askeri junta halka savaşı kazandıkları yalanı söylüyor. Ancak futbolcular İspanya'ya geldiklerinde gerçeği öğreniyorlar, yeniliklerini öğreniyorlar ve bu moral bozukluğuyla da aslında son şampiyonun bu sebepten dolayı da Arjantin'in kupadan erken elendiği söyleniyor.
1: Tabii bir de burada Maradona söylemiştik. 82'de İspanya'da var. 86'da devleşecek, ama 82'de İspanya'da şöyle, Brezilya maçında rakibe tekme atıyor. Bu yüzden kırmızı kart görüyor ve ilk Dünya Kupası hüzünlü vedası böyle. Bir sonraki Dünya Kupası'nda
0: efsane
1: hani artık
0: olacak.
1: Efsane olacak Tanrı'nın elleri denilen Maradona'nın ilk Dünya Kupası hikayesi bu kadar.
0: Ama aslında Maradona birazcık buradan sinyal vermiş.
1: Tabii.
0: Nasıl bir geleceği olacağını hafiften bir sinyalini vermiş. Yani ilk Dünya Kupan'da sen ne yapıyorsun da kırmızı kart görüyorsun? Dur, daha kırmızı kart yeni çıktı.
1: Tabii ki daha yeni bulduk.
0: Daha yeni bulduk, sen hemen görüyorsun. Ve İtalya'nın efsane kaptanı, kalecisi Dino Zoff da 40 yaşındayken bu kupayı kaldıran, Dünya Kupası'nı kazanan en yaşlı oyuncu, kazanan oynayan değil, en yaşlı oyuncu rekorunda hala kendisinde.
1: Ekstra bilgiler bu kadar.
0: Diyelim ve o halde haydi Meksika'ya geçelim. 1986'dayız efendim. Şimdi az önce hani dedim ya, kırılmaların olduğu, hiyerarşinin olmadığı bir yıl diye söyleyebilirim demiştim İspanya'yı. 1986 Meksika Dünya Kupası da Maradona Kupası desek hiç yanlış bir şey söylemeyiz herhalde.
1: Öyle.
0: Arjantin finalde Batı Almanya'yı 3-2 yendi ve ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Ama bu turnuvanın bir başka özelliği de vardı efendim. Şimdi Meksika deyince programımızı dinleyenler hemen diyecekler, ama Meksika'da daha önce olmuştu diyecekler.
1: Evet.
0: Efendim, Meksika Dünya Kupası'nı ikinci kez ev sahipliği yapan ilk ülke oluyor.
1: Evet. Neden? Çünkü Kolombiya, aslında Kolombiya'da yapılacak. Ama Kolombiya maliyetin aşırı yüksek ve altyapının yetersiz olması nedeniyle çıkıyor ve istemiyor. bugün olduğunda ne kadar şaşılır.
0: Evet.
1: Değil mi buna? Almak için nasıl bir ülkeler yarışıyorlar. Ama o dönemde Kolombiya maliyet diyor, o zaman Meksika'ya gene verelim diyorlar. Bir önemli bilgi de burada artık dedirten bize. O ikinci gruplar yok artık. Yani ilk grup gruplar kuruluyor. Grubu ikinci bitiren, yani ilk iki oradan doğrudan 16 turuna dönmeye başlıyorlar. Ve bugünkü format aslında dediğimiz 86 Meksika'da gelişmeye başlıyor. Tabii sadece bu da değil, üçüncülerin de eklendiği en iyi üçüncü.
0: En iyi üçüncüler de
1: yine Dünya Kupası'nda.
0: Şimdikine en yakını diyebiliriz, en yakını, aslında en yakını. Bu diyebiliriz yani.
1: Ama şu ne kadar, sözünü kestim ya, ne kadar uzun sürüyormuş değil mi bir değişim?
0: Çok.
1: Mesela oyuncu değişikliği 30, yani 37 yıl.
0: Evet.
1: Oyuncu değiştirme
0: yani
1: yok.
0: Yani hani arada aslında hani bir Dünya Kupası'ndan bir Dünya Kupası'na 4 sene var. Yani, yani aslında oturup şöyle bir masada otursanız bu kupada neler oldu, aynen, ne şunlar oldu deseniz hani yapılırmış gibi geliyor. Bence bu kadar uzun zaman beklenmezmiş gibi geliyor. Peki 86'nın en büyük hikayelerinden biri Afrika ve Arap futbolundan geldi efendim.
1: Evet.
0: FAS grubunu lider bitiriyor. Dünya Kupası tarihinde ikinci tura çıkan ilk Afrika ve ilk Arap takımı oluyor. FIFA da bunu çok net bir şekilde anlatıyor, açıklıyor.
1: Danimarka'ya baktım ben. Tabii bu Dünya Kupası'nda Danimarka'da ismini duyuran, yıldızlaşan ülkelerden biri. Uruguay'ı 6-1 yeniyor. Ve Uruguay hani o 1930'ların hatta 40'ların 50'lerin, yani 40'larda ya 50'lerin Uruguay'ı bakıldığında ta olimpiyatların içindeyken, oyun daha Dünya Kupası yokken şampiyon olan Uruguay. Demek ki gelişim, futbol gelişim seyri Uruguay'da o geçmişteki gibi olmamış. 6-1 çünkü hani artık Uruguay'ın futboldan çok daha çekildiği bir dönemi tarif etmek için önemli bir skor yani.
0: Danimarka'nın da Danimarka Dinamiti ismini almasını sağlayan maç diyebiliriz, karşılaşmalar diyebiliriz. Turnuvanın maçlarından birazcık böyle dikkat çeken maçlarına baktığımızda Belçika Sovyetler Birliği'nin son 16 eşleşmesi var. FIFA yine bu maçı bir Dünya Kupası klasiği olarak anıyor efendim. Belçika Belenov'un hat-trick yaptığı maçta 4-3 kazanıyor. Yani Belenov'un bir hat-trick'i var, 4-3 ve Belçika'nın da kazandığını görüyoruz efendim.
1: Tabii ki 86 deyince Maradona. Yani aslında hani Dünya Kupası değil Maradona kupası denilse bir anlamda yeridir.
0: Evet.
1: Çünkü solo gol tarifi de biraz Maradona ile aslında çıkıyor. Yani solo golü nasıl anlatalım? İşte Maradona'nın attığı golleri, o dönemde attığı golleri hani alıyor topu, çalımlıyor gidiyor ve gol atıyor. Hani bunu ben başlattım, ben yaptım, her bütün baştan sona o hikayenin tamamında kendisi var ve solo gol meselesi Maradona ile birlikte daha çok konuşulmaya başlıyor. Ve sadece gol atma da değil, attırma anlamında, yani kupanın her yerinde Maradona var. Eliyle var. Mesela herkes o maçtaki elini düşünür ama daha sonra bir gol daha atıyor.
0: Aynı maçta.
1: Tabii o elde yani Tanrı'nın eli diye tarif ediliyor ama 86 deyince herkesin aklına ilk gelen tabii ki Maradona yani. Bir de Arjantin'in İngiltere ile oynadığı çeyrek final maçı işte. O
0: sizin
1: maç zaten.
0: Sizin anlattığınız gollerin olduğu maç işte efendim. Maradona futbol tarihinin en meşhur iki golünü aynı maçta attı. Önce eliyle attı. İşte sonra Tanrı'nın eli. O benim elim değildi, Tanrı'nın eli dediği açıklaması. Daha sonra İngiltere savunmasını geçerek attı. Bu İngiltere savunmasının 7 oyuncusunu birden ipe dizdiği diye de anlatılır. Maradona'nın ipe dizdiği
1: gibi
0: diye anlatılır. İşte bu iki gol de bu maçta olmuştu, Arjantin-İngiltere maçında.
1: O yüzden artık böyle futbolcuların böyle mitolojik kahramanlara dahi benzetildiği bir dönem aslında,
0: evet,
1: bir anlamda bakıldığında Maradona için bu söylenebilir diyelim. Ekleme yapacak mısın yoksa ekstra bilgilere
0: Haydi
1: geçelim.
0: Haydi ekstra bilgilere geçelim o zaman.
1: Geçelim.
0: O zaman Maradona ile de yine başlamak gerekecek. Az önce de söylediğimiz gibi Maradona işte o hayatındaki en önemli iki golü de bu turnuvada atmıştı diyelim.
1: Tribün devrimi. Bak çok güzel.

0: aldılar. Ancak ikinci turda İspanya'nın 4 golüne engel olamayınca, daha doğrusu İspanyol futbolcu Butragueño'nun 4 golüne engel olamayınca 5-1 gibi trajik bir şekilde elendiler. Ama ilk kez katılan bir takım için bu başarılar da gayet iyi bence.
1: Efsanelerin savaşı var. 86'da çeyrek final maçı Brezilya-Fransa. Brezilya'da Zico, Fransa'da Platini.
0: Allah,
1: İkisi de penaltıyı
0: Allah.
1: Kaçırıyorlar.
0: Olacak iş değil değil mi? Yani olacak
1: gerçekten
0: iş değil.
1: Gerçekten ikisi
0: işte
1: de penaltıyı
0: yani.
1: Kaçırıyorlar. Sonunda tabii gülen gene Fransa oluyor. Yani penaltıyı demek ki daha başka Zico'dan başka kaçıranlar da var. Aynen ya da kaleci öyle. Kurtarışları var. Ama ve, Fransa gülüyor.
0: Ve yine bir deprem gölgesi var. Daha önce de Şili'de olmuştu değil mi?
1: Evet.
0: Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet,
0: Şili'deki 9,5 depremi büyük bir deprem, büyük bir sarsıntı. 2 milyon insan etkilenmişti. Ve sonrasında Dünya Kupası acaba yapılabilir mi derken yapılmıştı. İşte burada da efendim turnuvadan sadece 8 ay önce Meksika'da yine bakın çok yüksek bir rakam 8,1 şiddetinde bir deprem oldu. Binlerce insan öldü. Ancak stadyumlar mucizevi bir şekilde ayakta kaldılar ve Meksika halkı da hayat devam etmeli dedi ve bu kupayı düzenlemeye, ev sahipliği yapmaya karar verdi.
1: Son bilgiyi aktarayım. Cayetano Re, Paraguay teknik direktörü, hakemi taciz ettiği için Dünya Kupası tarihinde sağdan atılan ilk teknik direktör. Bak 86'ya geldik daha. 86'da ilk kez oluyor. Tabii kurallar vesaire de. Ama Cayetano Re sağdan atılıyor efendim.
0: Peki o zaman o da
1: dünya tarihine böyle geçmiş.
0: Peki. O halde biraz böyle daha yakın zamanlara geldik. 1990'a geldik. Benim çocukluğuma geldik. 9 yaşındaydım ama hatırlamıyorum tabii ki. Ama sadece şunu hatırlıyorum. İtalya 90 tişörtleri vardı. Onu hatırlıyorum. Benim babam da böyle beyaz İtalya 90 arması olan tişörtler vardı. İşte o zaman da işte Dünya Kupası için satılan tişörtlerdi. Onu hatırlıyorum
1: tabii
0: sadece.
1: Artık Dünya Kupası isimleri bir öyle anılmaya başlanıyor. Yani İtalya 90, işte Amerika 94 falan diye hatırlanıyor. Evet. Bir de Dünya Kupası etkisi devam ediyor ya Selim. Mesela 90'da yapılıyor ama bir diğer Dünya Kupası'na kadar yani o 4 yıllık zaman diliminde o 90'da yapılan ya da 94'te onun etkisi devam ediyor. Böyle bir durumda var o yüzden hani 9 değil belki 12-13 yaşında da görmüş olabilirsin.
0: Evet İtalya 90'da efendim 8 Haziran 8 Temmuz tarihlerinde oynanıyor. Turnuvada 24 takım var 52 maç oynanıyor ve toplamda 115 gol atılıyor efendim. Finalde ise Batı Almanya Roma'da Arjantin'i 1-0 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor ve Batı Almanya demişken yeniden birleşme öncesindeki son dünya maçı olduğunu da Dünya Kupası maçı olduğunu da aktaralım.
1: Tabii artık bu Dünya Kupası'ndan sonraki Dünya Kupalarında birçok ülkenin ismini görmeyeceğiz. Farkı değişecek. Yine açılış maçı yine bir sürpriz. Arjantin bu sefer son şampiyon. Arjantin Kamerun'a 1-0 yeniliyor. Üstelik Kamerun maçı 9 kişi bitiriyor.
0: 9 kişi.
1: Ona rağmen Kamerun yani o Afrika'daki hani son saydığımız son 3 Dünya Kupası'nda artık Afrika kıtasının Dünya Kupası'na yavaş yavaş ses getirmeye başladığını görüyoruz. Bu kritik maçlardan biri de buydu efendim. Son şampiyonu Kamerun 1-0 9 kişiyle yendi.
0: O zaman Kamerun'a birazcık daha parantez açmak istiyorum. Roger Milla 38 yaşında oyuna sonradan giren bir yıldız efendim. 4 gol atan bir isim Kamerun'da takımını çeyrek finale taşıyor ve işte FIFA'dan yine FIFA kaynakları Kamerun'un Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkan ilk Afrika takımı olduğunu vurguluyor. Ve bu arada bir de unutulmaz görüntülerden biri de şöyle bir şey var efendim. Milla'nın korner bayrağı yanında yaptığı bir dans kutlaması var o Afrikalıların vardır ya şimdi de birçok
1: tabii,
0: var
1: tabii.
0: Böyle kendine özgü hatta şimdi futbolcuların sevinme ritüelleri var artık böyle gördüğümüz şeyler var. İşte bu ilk dans da tüm dünyanın hafızasına kazanıyor korner bayrağının yanında.
1: Bana bu daha samimi geliyor biliyor musun? Şimdi biraz böyle hani hepsi gol attıktan sonra bir sevinme modeli bularak aslında yarın nasıl haber olalım? Dergilere nasıl kapak olalım, nasıl hafızada iz bırakalım falan. Bu samimi gelmiş korner bayrağının oraya o Afrika'nın o yöresel estetik danslarından yapmış. Güney Amerika'da da bunları çok görüyoruz. Ve böyle olunca daha çok hafızada kalıyor. Yani şimdikiler biraz daha bana.
0: Ama şimdi niye Ronaldo deyince CEO aklınıza gelmiyor?
1: Tamam da onu hareket var. Işte, ama işte CEO da onu da tam işte bunun için yaptı o. Ama mesela şu an anlattığımız 1990 İtalya'daki

0: Hani bunu biz tarihe kazınmış bu. Ve bu bir sevinme ritüeli değil aslında. Yani sürekli yaptığı bir şey değil. O an ülkesinin yöresel dansını yapmış ve hafızalara kazanmış. O yüzden daha samimi geliyor diyor.
1: Peki o halde devam edelim. İtalya'nın kupadaki en ağır psikolojik kırılmasına bakacağız. Yarı finale gideceğiz efendim. Napoli'de oynandı. İtalya-Arjantin maçı. Yarı finalde Sicilacci yine gol attı. Ancak Cagliari'nin beraberlik golü sonrasında da Walter Zenga'nın turnuvadaki 517 dakikalık gol yememe serisi bitiyor. Maç daha sonra penaltılara gidiyor efendim ve kaleci Goygoçea, inşallah doğru söylüyorum adını, kurtarışlarıyla Arjantin'i finale taşıyan isim oluyor. Dolayısıyla bu maç ev sahibi adına bir çöküş maçı ve Maradona'nın kulüp şehri Napoli'de yarattığı büyük de bir duygusal çatlağın sembolü olarak geliyor.
0: Tabii aslında final de bir anlamda 86'nın rövanşı gibi.
1: Bir de.
0: Yine Arjantin, Batı Almanya var. Tabii burada artık Batı Almanya'da Maradona'yı biliyor, diğer oyuncuları biliyor. Ciddi bir hem markaj hem ne yapacaklarını biliyorlar. Sonuç itibariyle bu turnuva Almanya'nın galibiyetiyle sonuçlanıyor ve kupayı tekrar Almanya alıyor. 4 yıl sonrasında, yani 4 yıl önceki maçında rövanşını almış oluyor.
1: Efendim futbol bazen kötü oynanıp çok iyi hatırlanıyor diyecekseniz eğer İtalya 90'da bu şekilde anılabiliyor deyip haydi hemen ekstra bilgilerimize geçelim. 38 yaşındaki yıldız az önce aktardım ya, Kamerun'un efsanesi Roger Milla aslında emekli olmuştu ancak devlet başkanı ricasıyla kadroya dahil oldu. Biliyorum ben bunları.
0: Ya Mille attığı, biraz önce bahsetti ya, ya kalça dansı deniyor bu arada. Yani en ikonik gol sevinçlerinden biri kalça dansı. Görüntüsünü gördün mü sen?
1: Şöyle yengeç dansı gibi sanki.
0: Ya başka, o, ona ben o dansı yani o dansı farklı farklı formatlarda gördüm de onu bulamadım şeyde.
1: Benim gözümde canlanan öyle bir şey oldu.
0: Yani Afrika'da ve Güney Amerika'daki dansları vesaire hep insanın gözüne çok estetik geliyor. Ben seviyorum yani.
1: Eğlenceli,
0: vücutları
1: keyifli.
0: Da öyle. Yani şey anlamında, dansa çok yatkınlık anlamında çok estetik duruyor.
1: Bu kadar estetik bir şeyden İğrenç kelimesini kullanabiliyor muyum yayında bilemiyorum. Böyle bu kadar estetik bir şeyden başka böyle bir yere evrileceğiz.
0: Avrupa sıkıcılığı, Avrupa iğrençliği gerçekten.
1: Kesinlikle. Yani. Batı Almanya Hollanda maçı. Aslında iki komşu ülke arasında bir maç ama çirkin anlar da var bu maçta. Hollandalı Ricard, Alman Rudi Völler'in saçına maç içerisinde iki kez tükürüyor. Ve her iki oyuncu da oyundan atılıyor. Ricard yıllar sonra özür diledi ama bu olay hala tarihin en meşhur tükürüğü olarak kaldı.
0: Eline tükürüp suratına sürsün yani. Hani. Bir de fark ettim mesela, dünya kupalarını falan tarif ediyoruz. Yani 4 yılda bir. Ama nedense mesela Avrupa'daki dünya kupalarında çok bir heyecan olmuyor yani. Hı-hı. İçerik anlamında da. Hı-hı. Ama mesela Güney Amerika'dakilerde çok trajedik olaylar da olsa çok daha böyle içerik anlamında daha hani biz gazeteciler için deyip daha bol malzemeli geçiyor. Yedek kulübesinden krallığa turnuva başlamadan önce İtalya'da kimse, sen biraz önce bahsetmiştin bunu zaten, Toto
1: Sicilacci
0: Juventus'ta yeni parlamış bir isim. Milli takımda sadece bir maçı olan bir yedek bu.
1: Yedek
0: ama
1: gol kralı oldu. Böyle çok efsaneler,
0: Olcan,
1: çok şeyler çıkıyor yani, gerçekten çıkıyor. Sihirli Geceler diye böyle bir kolonya adı gibi oldu, Sihirli Geceler. Var öyle, biliyor musunuz? Öyle kolonya ismi var.
0: Sihirli doğru. Geceler mi?
1: Evet. Şimdi
0: bu bir kolonya mı senin?
1: Yok, öyle bir kolonya adı var. Bu da haberi de başına da Sihirli Geceler denmiş de aklıma o geldi. Oyuna sonradan girdiği tüm maçlarda var, göstereceğim size. Oyuna sonradan girdiği maçlarda attığı gollerle tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. Turnuvayı 6 golle kral olarak tamamladı. Az önce sizin bahsettiğiniz Salvatore ve o yaz İtalya'da doğan erkek çocukların yarısına isim babası oldu. Salvatore ismi konmuş efendim İtalya'da.
0: İlginç. Bir de biraz önce bahsettik, son kez sahada olan ülke adı, ülke olarak Batı Almanya ismi son kez sahadaydı. 1990'da SSCB, Çekoslovakya ve Yugoslavya son kez bu isimlerle ve bayraklarıyla dünya kupalarına katıldılar.
1: O halde Yugoslavya'nın iç savaşına da çok az değinelim. Takım aslında çok yetenekliydi ancak ülkelerindeki iç savaş takıma kadar yansıyordu ve elendikten de kısa bir süre sonra ülke resmen dağıldı.
2: Şunu da söyleyelim. Batı Almanya Arjantin finali futbol tarihinin en sıkıcı finallerinden biri olarak evet. kabul ediliyormuş. Dünya Kupası finallerinde ilk kez bir oyuncu yani iki oyuncu kırmızı kartla atıldı. Maç Almanların tartışmalı bir penaltısıyla 1-0 bitti. Yani kusura bakmasınlar Alman futbolu iyi, Almanlar şöyle ama yani
1: böyle de oluyor. Aynen. Peki o zaman son notla bitirelim. Kaleciye pas yasağının doğuşu da yine bu turnuvada efendim. Bu turnuvada takımlar o kadar çok kalecilerine geri pas verip zaman geçirdiler ki FIFA'da turnuvadan sonra kalecinin geri pası eliyle tutmasını yasaklayan devrim niteliğindeki kuralı getirdi diyelim
2: ve... Son başlığı söyleyeyim mi?
1: Hadi bir cümle.
2: Hızlıca yarı finalde İtalya ve Arjantin Maradona'nın efsane olduğu işte bu Napoli sen bahsetmiştin ama Maradona Napoli taraftarına şöyle diyor. Yılın 364 günü sizi aşağılayan İtalya'ya mı yoksa sizi seven beni mi destekleyeceksiniz diyor. Tribünler ikiye bölünüyor. Tabii İtalya elenince de Maradona'yı ciddi şekilde protesto ediyorlar.
1: Yuvalıyorlar diyelim ve işte efendim 1990 yılıyla bugünlük noktayı koyalım. Bir sonra 1994 ile yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kupanın izini sürmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.

Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi sona erdi. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği'nin anlaşmayı yapmasındaki temel hedefin sadece bu ülkelerle ticari ilişkilerini geliştirmek değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs'ı engellemek, Kuzey Kıbrıs'ın geleceğini, Kuzey Kıbrıs'ın gelecek dönemde atacağı adımlarında dolayısıyla Türkiye'nin tezinin de iki devletli çözüm tezinin de bu anlamda engellenmeye çalışıldığının üzerinde duruyor. Yakından takip edeceğimiz ve doğrusu Türkiye'den daha sert, daha net açıklamaları beklediğimiz bir süreçten geçiyoruz. Bu konudaki sessizliği de aslına bakılırsa anlamak çok zor.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
0: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
2: Bir turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan bir yolculuğa hoş geldiniz. Burası Kupa'nın İzi. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim yine sizlerle birlikteyiz. 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek de bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasına kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. O halde hazırsanız hikayemize kaldığımız yerden başlayalım. Nerede kalmıştık? 1994'te kalmıştık. Artık 90'lı yıllara geldik. Sizin benim gibi 30'lu ve 40'lı yaşlarda olanların artık hafızasının bildiği, hatırladığı yıllara geldik en sonunda.
1: Yani hafif hafif artık böyle o zaten geçtikçe de görmüşsündür. Yani 30'lardaki, 40'lardaki, 50'lerdeki haber argümanlarıyla şimdikiler çok farklı. Ama böyle takip ettikçe, devam ettikçe o eskiyi bir özlüyor değil mi insan yani?
0: Orası
1: o eskideki
0: öyle.
1: İlginçlikler çok
0: kesinlikle,
1: daha fazla.
0: Kesinlikle. O futbolun hani hepsi diyorsunuz ya, eti kemiğe bürünmüş haline biz canlı tanıklık
1: aynen
0: ettik.
1: Öyle.
0: Hani o kısımdan çıktık artık. Şimdiki yıllarda şey oluyor. Hani ben bunu hatırlıyorum. Bunun böyle bir şey var diyor. Hafızanın bir yoklaması söz konusu. O halde haydi 1994'te başlayalım ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. 1994 Dünya Kupası ABD'de oynandı. ABD'de oynanması gerçekten şaşırtıcıydı. Çünkü bir futbol ülkesi değil Amerika Birleşik Devletleri. O dönemde herkes bir şaşkınlık yaşamıştı diye düşünüyorum.
1: Tabii ki. Hatta bununla ilgili tezler var. Pele'nin çocuğu mesela, o meşhur futbolcu Pele'nin çocuğu tez hazırlıyor Dünya Kupaları ile ilgili. Amerika 94 Amerika Dünya Kupası ile ilgili Amerika'da yaşayan yurttaşların %60'ı kupanın kendi ülkelerinde olduğundan haberleri dahi yok.
0: O kadar uzaklar futbola. Ama işte bundan sonra da Amerika'da futbolda varmış için başlangıcı oldu aslında. Şimdi kupanın özeline baktığımızda finalde Brezilya İtalya'yı golsüz geçen 120 dakikanın ardından penaltılarla 3-2 yenecek ve 4. kez dünya şampiyonu olacak. ABD'de şöyle bir eşik vardı sadece. Toplam seyirci sayısı çok yüksek bir rakamdı.
1: Evet.
0: Bu rekor ulaşılması zor bir rekordu. 3.587.538 efendim toplam seyirci sayısı. FIFA 1994'ü ABD futbolu için kurucu bir an olarak simgeliyor. Çünkü az önce de dediğimiz gibi futboldan gerçekten uzakta bir ülkeydi. Dolayısıyla ev sahibi seçimi olması birçok insan tarafından yadırganmıştı.
1: Tabii ki. Ya Amerikalılar daha çok hani bunlar futbol onlara çok durağan geldiği için. Çok durağan hani
0: evet.
1: Pas atılıyor, koca bir sağ falan hani basketbolu o Amerikan sporlarını düşününce daha nasıl diyeyim daha tempolu.
0: Evet onlardan sonra daha
1: ya da böyle
0: ağır
1: daha
0: geliyor.
1: İşte golfüdür ya da Amerikan futbolu dedikleri insanların birbirini sürekli ittirmesi. Yani ergenlerin böyle ya hani spor dalıyla ilgili böyle konuşmak istemem ama benim kişisel olarak hiç ilgimi çekmeyen bir spor dalı öyle diyeyim. Ama Amerika'daki durum gerçekten futbolun durağan gelmesi Amerikan insanına. Şimdi o kadar tempolu dallar olunca futbol gerçekten onlara durağan geliyor ve takip etmiyorlar. Hala da kısmen öyle ama
0: hala
1: 94
0: öyle
1: Dünya Kupası onlar için ciddi bir dönüşüm olmuş. Yani futbolun öğrenilmesi, futbolun ne olduğu ile ilgili.
0: 96 yılından itibaren de işte MLS, Major Futbol Ligi yani ABD ve Kanada'nın en üst düzey profesyonel futbol ligi de 1996'da kuruluyor. Yani bu 94'teki ev sahipliğinin ardında futbol varmış biz de içinde olmalıyız şekli yerleşmiş durumda. Peki hemen şöyle hızlı hızlı geçelim. Çok fazla detay yok aslında. Çok da sönük bir
1: öyle sadece kural
0: desem.
1: kural anlamında mesela hala 94'e geldiğimizde ki biz bunu bu programda ilerleyen hani bize 2002 falan deyince belki yaş aralığı şu an 30 40'ın üstünde olanlar çok iyi hatırladığı turnuvalara geleceğiz. Ama hala orada bazı kuralların mesela bugün uygulanmadığını Amerika'daki ABD'deki 94 Dünya Kupası da öyle mesela grup aşamasında ilk kez 3 puan verilen Dünya
0: evet.
1: Kupası. Hani aslında ne kadar yakın tarih gibi görülüyor bize. Tabii şu an 30 yaşında olanlar aynı şeyi söylemeyecekler ya da 35 yaşında olanlar çünkü 94 aradan evet. 32 yıl geçmiş. Selim biz mi yaşlandık diyeyim. Ben yaşlandım. Sende hiçbir problem yok. Ben yaşlandım tamam.
0: Peki tamam kabul ediyorum.
1: Yani tabii sadece bu da değil.
0: Bir de meşhur geri pas olayı var.
1: Evet. Neydi o?
0: Kalecilerin takım arkadaşından gelen geri pası elle almasının yasaklandığı ilk Dünya Kupası bu.
1: Bak yani ne kadar bugün baktığında futbolda
0: hep varmış gibi
1: geliyor ama işte Dünya Kupası'nda zaten Dünya Kupası biraz daha sonra ulusal liglerdeki kuralları da belirleyen bir tahammül belirliyor. O yüzden hani bizdeki şey gibi yani Anayasa Mahkemesi gibi ya da şey Yargıtay'ın içtihatı gibi oradan devam ediyor. Tabii bu kupada Suudi Arabistan ilk 16'ya kalmış.
0: Evet,
1: İlklerden biri bu şaşırtmış ama en ilginç, en şaşırtan, en üzücü, en trajedik olay. ABD Kolombiya'yı 2-1 yeniyor ve Andreas Escobar kendi kalesine attığı gol nedeniyle hafızalara kazınıyor. Şimdi Escobar turnuva sonrası ülkesine döndüğünde katil Escobar'ı 12 kurşunla öldürüyor ve her kurşun sıktıktan sonra gol diye bağırıyor. Belki bu kupaya hani damgasını vuran ya da hafızalardan silinmeyecek acı olay budur. Yani futbolu futbol dışında yaşamaya çalışanlar, evet, bunun bir futbol maçı olduğunu, bunun bir oyun olduğunu unutanlar. Kolombiyalı oyuncu Escobar 12 kurşunla katlediliyor efendim.
0: Bu arada bu turnuvaya dair bir düşüş daha vardı. Yani bir kötü olay mı artık diyelim. Maradona da yani bir önceki turnuvada yıldızı parlayan, Tanrı'nın eli, muhteşem insan falan diye geçen harika gollerin imzasını atan bir futbolcu. Maradona bu Dünya Kupası'nda ise adeta hani tarihten siliniyor diyebiliriz. Çünkü bir doping durumu ortaya çıkıyor. Bir doping testinin pozitif çıkması sonrası turnuvadan men ediliyor ve ardından takımda da bir olumsuz hava cereyan ediyor ve Romanya'yı da zira nitekim 3-2 yenilerek eleniyorlar.
1: Tabii orada ilginç bir gol sevinci de var Maradona'nın, değil mi? O maç sonrasında zaten oluyor. Golü atıyor, kameraya kadar gidiyor. Gözleri falan böyle ilginç. Aynı maçta işte bir hemşire hemen sen gel bakayım bir doping testi yapıyorlar.
0: Evet.
1: Ve o futbol sahasına çıkılan koridorda bir anlamda Maradona'nın da futbol kariyeri sonlanıyor.
0: Sona eriyor. Sonrasında zaten bir daha da hiç toparlanamıyor.
1: Tabii. Yani kariyer anlamında boyunca, 8 yıl önceki Maradona artık siliniyor ama Maradona hala hafızalardaki Maradona. Bugün konuşuyoruz hala. Tarihi yazan Maradona.
0: Kesinlikle. Şimdi 94'ün gol krallığında şöyle bir durum oldu. Bu ilk defa olan bir şeydi yine. İki isim gol krallığını paylaştı. Bunlardan bir tanesi Bulgaristan'dan Stoichkov'du. Diğeri ise Rusya'dan Salenko'ydu. Her ikisi de 6'şar gol attılar ve altın ayakkabıyı aldılar. Ancak burada Rus Salenko'nun şöyle bir durumu vardı. Salenko Kamerun'a tek maçta 5 gol birden attı. Bu hala bir maçta bir futbolcunun bir takımı attığı en yüksek rekor, gol sayısı olarak rekoru koruyor. Dünya Kupası rekoru olarak biliniyor. Hatta Rusya grup aşamasında eleniyor ama Salenko yine de gol kralı olarak kalıyor.
1: Grup aşamasında elenip daha sonraki maçlarda olmayıp gol kralı olmak ciddi bir başarı bu anlamda bakıldığında.
0: Kesinlikle.
1: Tabii bazı gol krallığı da işte tek maçta 4-5 gol atanlar da var. Gol goldür yani. Ona yapacak bir şey yok. Gol başına şey yapamayız. Brezilya-İtalya finali ilginç.
0: Evet.
1: 94 Dünya Kupası'nda 120 dakika çok sıcak bir hava oynanıyor. Ve Roberto Baggio İtalya'nın yıldızı, efsanesi hatta. İşte sen mesela geliyorsun o zamana kadar yıldızsın. Son anda maç penaltılara kalıyor. Ve bayağı böyle onu görüntüleri de var böyle bayağı göklere dikiyor topu, avuta atıyor. Ondan sonra da tabii düşünsene ya futbolun gerçekten acımasızlığı bu.
0: Evet,
1: yani finale kadar finale kadar sen mükemmel bir performans sergiliyorsun ve yıldız oluyorsun. Ama finalde topu penaltıyı avuta atınca o zaman da günah keçisi ilan ediyorsun ki bunun örnekleri bir sürü var. Belki bu dünyaya, bu 94'ten sonraki Dünya Kupalarında biraz daha bu tip durumları konuşacağız.
0: Evet.
1: Daha önce kırılan bacaklar, kollar, yalın ayak atılan goller işte konuşuyorduk. Evet. Bu o anlamda da bir kırılma.
0: Haydi o zaman ekstra bilgilere geçelim. Sizin az önce aktardığınız o çılgın bakış. O bakış neydi efendim? Yunanistan maçında gol attı Maradona. Kameranın içine baktı ama gözlerinde bir ifade vardı. Hani bir yandan çığlık atıyordu ama bir şeylerin ters gittiğini o an ekranda onu seyreden birçok kişi de aslında anladı.
1: Tam zaten o ters gitme, o görüntü başka bir veriyi getiriyor ve işte hemşire sahaya giriyor. Maradona'yı elinden tutarak doping kontrolüne götürüyor. Doping testi pozitif çıkıyor. Maradona turnuvadan ihraç ediliyor ve hani futbol efsanesi, bir ikon olan, hani Pele'den sonra ilk en fazla konuşulan isimlerden biri olan Maradona'nın kariyeri stadyum koridorlarında böylece sona eriyor.
0: Ve yine az önce aktarmıştık, bir beşlemeden bahsediyoruz. Rusya-Kamerun maçında Oleg Salenko tek bir Dünya Kupası maçında 5 gol atan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti. Ve yine tekrar edelim, işin garibi Rusya gruptan çıkamadı ama Salenko gol kralı oldu.
1: Aynı maçta 42 yaşında Kamerunlu efsane Roger Milla 42 yaşında gol atarak Dünya Kupası'nın en yaşlı futbolcusu, golcüsü unvanını kazanıyor. Bu arada bu kendi rekorunu geliştiriyor.
0: Egale ediyor, doğru. Hem 42 oynuyordu yaşında. Bir de gol attı, golcüsü de oldu. Ve şimdilerde hepimizin alışkın olduğu o çok da hoşumuza giden formalardaki isim kısmı efendim. Futbolcu formaların altında, ilk kez numaraların altında isimler de bu Dünya Kupası ile hayatımıza girmiş oldu.
1: Ve kaçan penaltı açılış töreninde aynen ünlü şarkıcı Diana Ross. Ya bir şov yapılacak ve 2 metreden boş kaleye penaltı atacak o. Yani vurduğunda da gol olurken kale ikiye ayrılacak ve öyle ayarlanmış
0: aslında
1: yani.
0: Aslında güzel bir koreografi. Tabii.
1: Aynen öyle.
0: Şey yapılsaydı.
1: Ama planlandığı gibi gitmiyor. Çünkü Ross penaltıyı 2 metreden dışarı atıyor. Hani bu da Dünya Kupası'nda şöyle konuşuluyor. İşte Amerikalılar futboldan bu kadar anlıyorlar diye. Şimdi gerçekten sadece Ross'a kızmamak lazım. Amerikan toplumunun da futboldan anladığı bu. Güzel bir özet olmuş. Hani
0: doğru.
1: Daha açılış maçında bizim için futbol budur. 2 metreden topu kaleye atamıyoruz, boş kaleye diyelim ve

0: 1998 Fransa hepimiz için aslında bu şarkı desek yanlış bir şey söylemeyiz.
1: Gerçekten
0: herhalde.
1: Öyle.
0: Hani biz 98 Fransa'yı bu şarkıyla tanıyoruz ama sadece 98 Fransa'yı değil, aslında Ricky Martin de bu şarkıyla inanılmaz derecede popüler oldu. Bir dönemin bütün genç kızların sevgilisi Ricky Martin bu şarkıyla tarih yazdı diyebiliriz. 98 Fransa'da inanılmaz güzeldi. Ne koreograflar yapıldı okullarda, ne şarkının üzerine ne oyunlar sergilendi. Peki o halde 98 Dünya Kupası müziği gibi, şarkısı gibi popüler oldu mu? Hemen onları da aktaralım. Finalde ev sahibi Fransa son şampiyon Brezilya'yı 3-0 yendi ve tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu da almış oldu. Gerçekten bu da büyük bir başarıydı. Ev sahibi olup son şampiyonu yenmek, hem de evet, 3-0 yenerek dünya şampiyonluğunu almak gerçekten Fransa için çok iyi bir kariyer.
1: Tabii artık Dünya Kupası da ilk kez 32 takımla düzenleniyor. Yani ve bu 32 takımlı format bayağı devam ediyor. Hı hı. 24 takımdan 32 takımı çıkıyor. Ricky Martin deyince yani bence, bilmiyorum, belki benim en net hatırladığım Dünya Kupası'dır. Hı hı. Yani en net hatırladığım derken bundan sonrakileri hatırlıyorum. Ama Ricky Martin'in bu şarkısı kadar muhakkak popüler olanlar vardır. 2002'de Türkiye için, Türkiye özelinde konuşursak Tarkan zaten. Ama dünya anlamında Ricky Martin'in şarkısı kadar, daha sonraki şarkılar bu kadar popüler olmadı. Çünkü
0: bir tek Shakira birazcık.
1: Öyle ama ikisi. Mesela bu şarkıyı duyunca atla direkt 98 Dünya Kesinlikle. Kupası geliyor. Kesinlikle. Ki daha sonra Ricky Martin buraya da geldi biliyorsun. Hülya yani. Avşar'ın ilginç dokunuşları oldu kendisine. bütün kızların rüyası dedi hatta bu dokunuşlardan sonra. Şimdi yaşı şu an 20'li yaşlarda olanlar ne diyorsunuz ya, bunlar ne konuşuyorlar diyecekler ama Ricky Martin, Hülya Avşar diye
0: yazın çıkacak efendim.
1: Nereye dokunduğunu görürsünüz.
0: Çıkacak efendim. Peki ev sahipliği açısından bu turnuva şöyle önemliydi. Fransa'da ikinci kere düzenlendi. Aslında hani İtalya ve Meksika'da daha önce iki kere düzenlenmişti, evet, bu turnuva. Fransa'da düzenlendi. Dolayısıyla Fransa almak zorundaydı aslında. Çünkü ilk seferde alamadığı, kaçırdığı bir durum vardı. Evet. Bu sefer almak istiyordu. Bu sefer de kaçırmadı.
1: Aynen öyle. Tabii bu turnuvada yıldızı parlayan ülke Hırvatistan oluyor. Hırvatistan ilk kez katılıyor. Yani
0: evet, bağımsız bir devlet
1: olarak. Bir devlet olarak ilk kez katılıyor. İlk kez katıldığı turnuvada üçüncü oluyor ve ciddi bir başarı var. Keza işte birçok yıldızı parlayan
0: Şuker var,
1: 6
0: golle zaten turnuvanın gol kralı oluyor.
1: İşte Michael Owen var, o bayağı. David Beckham mesela bu turnuvayla daha fazla tanınıyor. Zaten evet, ismi vardı. Ama o da tabii kırmızı kartlar falan. Nedense böyle yıldızların da böyle bir şeyi var.
0: Var.
1: Yani anlatacağız. David Beckham'da kırmızı kart Zanetti, bu İtalya ile oynadıkları, pardon düzeltiyorum, Arjantin'le oynadıkları maçta, Arjantin İngiltere maçında erken eleniyor, kırmızı kart da yiyor. Hatta bu yüzden bayağı bir İngiltere'de yani günah keçisi,
0: evet,
1: de ilan ediliyor.
0: Evet, evet.
1: Bayağı bir linç ediliyor. Öyle bir durumda söz konusu.
0: Bu arada Fransa finale giden yolu kusursuz başlamadı diyeceğiz. Niye efendim? Çünkü Fransa grup aşamasında Suudi Arabistan'la oynuyor. Burada işte takımın en güvenilen ismi Zidane kırmızı kart görüyor ve bir süre takımını yalnız bırakıyor. Ama dönüşü de olay oluyor. Finalde ve yarı finalde yaptıklarıyla halen hatırlanıyor.
1: Tabii kendisini affettiriyor bayağı bir. Yani az buz da iş yapmayın için son şampiyonu 3-0 yenmek, Brezilya 3-0 yenmek ki Brezilya da Brezilya yani. Hani
0: evet.
1: Öyle şey değil. Orada tabii Ronaldo'nun da en yıldız olduğu. Tabii Ronaldo deyince Brezilyalı Ronaldo.
0: Gerçek Ronaldo. Aslında gerçek
1: aynen
0: Ronaldo.
1: Aynen öyle.
0: Yani.
1: İlk Ronaldo. Hani birinci Ronaldo.
0: Birinci Ronaldo.
1: Birinci
0: doğru.
1: Ronaldo diyebiliriz. O dönemde çünkü bayağı bir skandalları var. Sakatlıklar falan filan
0: evet,
1: da yaşadı Ronaldo. Birinci Ronaldo.
0: 94'te o final maçında hala bilinmeyen bir durumu var Ronaldo'nun.
1: Tabii.
0: Maçın başlamasına 45 dakika kala
1: 98'de
0: kaldırılıyor.
1: Evet.
0: Yok şeyde, ilk 11'de yok, yedeklerde de yok ama sonra birdenbire tekrar geliyor ama bir hastalığı var ve o hastalığını hala kimse bilmiyor.
1: İşte hastalık mı? Hastalık mı?
0: Bir kriz
1: ne
0: mi?
1: Oldu? Yani tabii çok böyle şey yaşayan da bir Ronaldo'nun, birinci Ronaldo'nun son yıllarına bakarsak, top oynadığı
0: tabii,
1: yıllara, kilosu falan başka türlü alışkanlıklarının olduğuna dair
0: evet,
1: çeşitli iddialar, ifadeler var. O yüzden düşünsene, Dünya Kupası'nda finale çıkacaksın. Hı hı. Kadroda yoksun ve Ronaldo hani Yani Dünya Kupası, 98 Dünya Kupası denince hani 3 kişi 4 kişi sayacaksa kupaya gelmeden önce biri Ronaldo'ydu en başta.
0: Kesinlikle.
1: Herkes onu izlemek istiyordu. Daha böyle daha sonraki Dünya Kupalarında yıldız sayıları daha fazlaydı ama 98'de hani 2-3 kişi sayacaksak biri Ronaldo'ydu. Ve sen Dünya Kupası'nda final maçında yoksun.
0: Evet.
1: Son işte 45-50 dakika kala tekrardan, tekrardan şeye dahil olduğu söyleniyor. Öyle bir enteresan bir durum vardı.
0: O halde şöyle 98'i tek cümleyle özetlemek gerekirse neler söyleyebiliyoruz efendim? Bugünkü geniş kalabalık ve gerçek anlamda küresel biçimine ulaştı diyebiliriz Dünya Kupası. Az önce sizin de söylediğiniz gibi Ronaldo'nun final günü gizemi hala merakla bekleniyor. Ekstra bilgilere baktığımızda da zaten ilk olarak yine karşımıza Ronaldo'nun final maçına saatler kala kadrodan çıkarılması, 45 dakika kala tekrar adını listeye yazdırması ilk sırada yer alıyor.
1: Çiçekli başlangıç var. Korkulanın aksine İranlı futbolcular Amerikalı meslektaşlarına beyaz güller veriyorlar ve iki takım yan yana durarak barış pozu veriyor. İran maçı, Amerika Birleşik Devletleri İran maçında İran kazanıyor 2-1. Tahran sokaklarında da bayağı bir coşkulu kutlanıyor ama hani o gerçekten o futbolun yarattığı futbolun bir bürokrasisi, bir diplomasisi de var. İran 98'deki ABD maçında ABD'li futbolcuları çiçekle karşılayarak, beyaz güllerle karşılayarak güzel bir güzel bir başlangıç yapıyor bakıldığında.
0: Peki o halde bu turnuvada bir de yeni bir kural doğuyor efendim. Beraberlikleri getirilmek için altın gol, yani uzatmalarda golü atan kazanır. Şimdi biz eskilere geçtiğimiz zaman biliyorsunuz beraberlik oluyor, maç tekrar oynanıyor, öyle uzatma falan yok. Buraya gelmeleri bayağı bir yıl oldu. Nitekim altın gol de ilk defa bu turnuvada oynandı efendim. Yıllar yıllar sonra, çok da yıllar sonra değil ama birkaç turnuva sonra bitimi de, altın golün bitiminde de Türkiye'nin izi var. Onu da aktaracağız.
1: Onu da evet aktaracağız. Simone'nin tuzağı İngiltere-Arjantin maçında biraz önce bahsettim. Genç yıldız. Genç yıldız Beckham. Arjantinli Diego Simone'nin tahrikiyle, biraz tahrik var gerçekten. Ama ona yerdeyken tekme atıyor. Hakem de kırmızı kart gösteriyor Beckham'a. Ve Beckham... Bu maçı da bu arada İngiltere kaybediyor Arjantin karşılığında. Gazetelerin attığı başlık Beckham için şu: 10 yiğit aslan ve bir aptal çocuk.
0: Ay, çok kötü ya.
1: İngilizler de bu konuda çok acımasızlar çok. Yani. Beckham bayağı hatta aylarca sokağa falan çıkamamış yani. Hani bundan dolayı işte futbolun böyle bir böyle tarafları da var. Ama tabii futbolcular da artık daha belki şimdi hala o şey ruhu var. Ben şimdi şu anki futbolcularda biraz daha parasal yaptırım falan da olduğu için daha dikkat etmek zorunda kalıyorlar efendim.
0: Peki o halde bu turnuvada fizik kurallarını zorlayan bir gol de tarihe geçti. Çeyrek finalde Arjantin'e karşı 90. dakikada atılan gol hala da tarihin en iyi gollerinden biri kabul ediliyor. Bergkamp 50 metreden gelen topu havada kontrol ediyor. Rakibini öyle bir ekarte ediyor ki Hollandalı spikerin hala onun ismiyle bağırması kulaklarınıza belki gelebilir. Onun haykırışı bu turnuvanın bir nevi sesi oldu.
1: Arkadan müdahale yasak. 98 Dünya Kupası'nda FIFA sakatlıkları önlemek için arkadan yapılan sert müdahalelere doğrudan kırmızı kart kuralını turnuvada uyguluyor ve bu turnuvada çok sıkı uygulanıyor bu. O sakatlıkları vesaire bunları engellemek için.
0: Ve tabii en başında söylediğimiz Ricky Martin'in o unutulmaz şarkısı Dünya Kupası tarihinin en başarılı, en popüler resmi şarkılarından biri oldu diyoruz ve

0: Müzikten de anlaşıldığı üzere 2002 Güney Kore Japonya ortaklığına gideceğiz. Türkiye'mizin üçüncü olduğu o müthiş turnuvaya gideceğiz. Yıllar süren hasretin sona erdiği, işte Tarkan'ın bu şarkısıyla coşmayan, sokaklara çıkmayan, belki de kendinizi Taksim'e atan o kalabalıklardan birisiniz siz de. Hala da bu arada Tarkan'ın şarkısı üzerine gelmediğini düşünüyorum.
1: Yok, gelmedi. Hatta bu Dünya Kupası için de hala işte bekleniyor, Tarkan için vesaire deniyor ama gerçekten...
0: Yani yapılanlar var ama bence de bir Tarkan asla olmadı hiçbiri.
1: Yok, Tarkan'ın üstüne çıkan olmadı. 2002 Dünya Kupası 1954 yılındaki, onu da konuştuk biz.
0: Evet.
1: Yazı Turay'la gittiğimiz... Tabii tek başına Yazı Tura değil bu arada. Arkada ciddi bir emek var, İspanya yani. Ama son kertede Yazı Tura'yla gittiğimiz Dünya Kupası ya da 1950'de masraf edemeyiz o kadar diye gitmediğimiz Dünya Kupası'nın ardından 2002 Güney Kore Japonya Dünya Kupası'ndayız.
0: Efendim, 2002'nin en dikkat çekici takımı Türkiye dersek hiç yanlış bir şey söylemiş olmayız. Çünkü Türkiye büyük bir sansasyon yarattı. Yarı finale kadar yükseldi ve biz yarı finalde şampiyon takıma, Brezilya'ya yenildik. Ve küçük de bir, yani gayet de iyi oynadı gerçekten Türkiye Brezilya karşısında. Hani normalde bu turnuva olmadan önce Türkiye Brezilya oynanacak dediğinizde belki de insanlar bol gollü bir gol maç seyredeceklerini zannediyorlardı. Tabii. Brezilya lehine. Hiç de öyle olmadı. Türkiye Brezilya'ya yenildi. Turnuvayı üçüncü bitirdi ama 2002 hala bizim futbol hafızamızda en başarılı turnuva diyebiliriz.
1: Tabii Brezilya ile biz bir de aynı gruptaydık öncelikle. Ve Brezilya takımının da korktuğu tek takım bizdik.
0: Evet.
1: İşte Ronaldo'nun da, birinci Ronaldo. 98'de o kötü Ronaldo'nun 2002'de tekrar patlayası geldi. O da bize denk geldi.
0: Evet.
1: Ama hakkını vermek lazım Rüştü'nün. Yani o işte o dönemde Alman kaleci bu Oliver Kahn işte çok iyi, şöyle altın eldiveni de aldı ama hani bana o Dünya Kupası'nı sorsalar tekrar şey Rüştü'dür yani. Çünkü hatalı gol yedi Oliver Kahn finalde. Ama Rüştü, hele o Brezilya maçını hatırlamıyor musun?
0: Evet,
1: yani
0: ya, neydi o maç?
1: Ronaldo, Ronaldinho,
0: tabii
1: işte
0: tabii yani,
1: Robinho,
0: efsane, hani Brezilya'nın efsane kadrosu.
1: İşte aynen, Roberto Carlos. Ya ne ararsan var.
0: ne ararsan var
1: gerçekten.
0: Bizim şansımızla.
1: Hani ve onların şutları falan, o Rüştü'nün o kurtarma hali, Ronaldo'nun tabii golüne yapabilecek hiçbir şey yoktu. Hatta bayağı da konuşuldu, hatırlar
0: evet,
1: mısın? Ayağının burnuyla vurdu ya.
0: Evet, ucunun kenarı.
1: Hani şey diye tarif edilir şimdi. Sokakta oynayanlar bilir, sokakta top oynamış olanlar falan, hani domuz burnu falan diye bir tabir vardır. Tabii biraz ona da gönderme yaparak öyle bir tablo vardı. Ama tabii şeyi de eklemek lazım, Güney Kore'yi. Güney Kore de yarı final oynadı ve onlar için de tarihi bir başarıydı. Hatta Çinleri yenerek yarı final oynadı.
0: Polonya,
1: onu da konuşuruz.
0: Polonya Portekiz'i.
1: Polonya Portekiz daha sonra.
0: İtalya, İspanya. Yani, daha ne?
1: Daha hani geldi, daha ne yapsın. Ama o maçlara dair de biliyorsun ciddi bir şey
0: hakem
1: hala
0: kararları.
1: Tartışma hala var. Ama işte FIFA başkanı o zaman Blatter bir açıklama yaptı. Hakem performansından o da tepki gösterdi. Onun üzerine böyle hani Güney Kore acaba kollandı mı? Acaba işte Güney Kore'ye ev sahibi olması nedeniyle falan diye hala bu tartışma devam ediyor. Olur mu? Olur. Dünya Kupası'nın tarihimizde biz bunlardan bahsettik, gördük. Güney Kore zaten hep ülke olarak da hep böyle kollanan bir ülke. Hadi o tarafa çok girmeyeyim yani. Yoksa bazı markaları falan nasıl meşhur oldu, nasıl satıldı, perde arkasında bambaşka denklem var. Ama milli takımın hakkı bir kenara, Türk milli takımı yani hak edilen bir başarıydı. Onun yanında ben Oliver Kahn deyip Rüştü'nün hakkını, çünkü tarihi metinlerde hep Oliver Kahn, Oliver Kahn diye geçiyor. O altın eldiveni Rüştü sonuna kadar hak etti.
0: Evet.
1: O turnuvada.
0: Şimdi şöyle, Oliver Kahn altın top kazanan tek kaleci oldu.
1: Ha, doğru.
0: Bir de onun öyle bir durum var. Yani kaleci olarak hani altın eldiven ama tamam, altın topu kazanan tek kaleci olduğu için de Oliver Kahn'a yazıyor bu turnuva diyebiliriz. Brezilya'da işte az önce bahsettiniz, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo yani geç ol. Oraya
1: gerçekten
0: geçebilirsen yani, kim geçebilecek oraya gerçekten.
1: Ve çok zorlandılar bizim karşı.
0: Evet ya, gerçekten.
1: Hasan Şaş'ın attığı gol hala gözümün önünde. ilk maçta, grup maçında. Grup maçında Hasan Şaş. 1-0 öne geçtik, öyle 2-1 yenildik grupta.
0: Tabii tabii.
1: Sonra onlar bizi 1-0 yendiler ama ilginç bir yıldız daha Türkiye adına parlamıştı. Zaten Türkiye için yıldızdı da İlhan Mansız.
0: İlhan Mansız çok iyiydi ya.
1: Ya saç tasarımı bir ara Kore'de falan biliyorsun tabii, çocuklar tabii. Bayağı bir. Tabii. Herkes saçını öyle yapıyordu, Mansız saçı falan diye. Ve başka bir önemli de şey, şimdi biz Senegal'de çeyrek finale kalmıştı.
0: Evet.
1: Yani bir Afrika takımı olarak çok büyük başarı bu. İşte bu İlhan Mansız çeyrek finalde Türkiye Senegal maçı, İlhan Mansız o altın golü attı ve Türkiye yarı finale çıktı ve son altın golü de attı. Yani 2002'deki aynen öyle. 2002'deki Dünya Kupası'nda son altın golü de İlhan Mansız atmış oldu. Bir de tabii en hızlı gol. Yani FIFA tarihine baktığımızda Türkiye'den Hakan Şükür 11. saniyede atıyor. FETÖ firarisi şu an. Ama tarihte bunu, dünya tarihi de bunu yazıyor efendim. Böyle 11. saniyede İlhan'ın kaptığı golle.
0: İlhan'ın kaptığı, şey golle. İlhan'ın attığı asist diyelim.
1: Yani sonra. Ama Hakan Şükür ismidir. O da FIFA tarihinde, dünya tarihinde yazıyor efendim.
0: Şimdi efendim 2002'ye baktığınız zaman son şampiyon Fransa diyorsunuz ki gol atamıyor. Grup aşamasında eleniyor. Arjantin erkenden gidiyor. Senegal çeyrek finale kalıyor. Güney Kore yarı finale kalıyor. Türkiye üçüncülüğü alıyor. Hani gerçekten bir futbol hiyerarşisi varsa hiyerarşinin hiç olmadığı yıllardan bir tanesi diyebiliriz. Sadece Brezilya'nın kazanması olayı değiştirmedi. Hani Brezilya değil de bir de bir Güney Kore falan kazansaydı ya da Türkiye kazansaydı komple seyri çok farklı olan bir turnuva diyebilirdik. Ekstra bilgilere geçelim. İlhan Mansız'ın yıldızından bahsettik. Şimdi İlhan Mansız'ın çeyrek finalde Senegal'le oynarken bir onun neydi o gökkuşağı? Gökkuşağı çalımı diyorlar futbol tarihinin en estetik aşağılanmalarından biri olarak diye
1: aslında
0: geçiyor.
1: Aslında onu Şöyle Senegal maçında değil Brezilya maçında Roberto Carlos'un hani kaba tabirle karizmasını çiziyor.
0: Yerle bir ediyor. Evet gerçekten öyle.
1: Yani onu o çok da estetik bir çalımdır o. İnsanların izlemesini de tavsiye ederim.
0: Ders niteliğinde.
1: Tabii aynen öyle. Bayağı Roberto Carlos da ondan sonra zaten bayağı konuşuluyor yani bu. Güzel bir çalım çünkü.
0: Yıllar sonra Roberto Carlos Türkiye'ye geldiğinde İlhan Mansız'la karşılaşıyor. Fenerbahçe için geldiğinde aralarında ne geçti bilmiyorum ama.
1: Totti'nin atılması. Totti İtalya'nın efsanelerinden biri. Roma'nın özellikle. Yani Roma'da uzun yıllar oynadı. İtalya maçında Totti kendini yere attığı gerekçesiyle oyundan atılması İtalya'da bayağı ulusal krize neden oluyor yani. Yani çünkü o bir de Totti'ye verilen değerden de kaynaklanıyor ama kendini yere atıp hani oyundan atılıyor bu gerekçeyle. Böyle bir tablo.
0: Ve yine bizim kalecimiz Rüştü'nün bir savaş boyası vardı. Rüştü normalde Türkiye'deki maçlarında da bunu yapıyordu. Aslında böyle gözünün altına siyah bir boya sürüyor. Güneş yansımasını önlemek için.
1: Evet.
0: Ama bu dünyada o kadar böyle ses getiriyor ki bir gladyatör mü çıktı sahaya nedir diye. Ve turnuvanın en iyi kalecilerinden biri seçiliyor. Ama o gözünün altına o iki çizgi şeklinde sürdüğü siyah savaş boyaları da unutulmadı.
1: Tabii 98 bir anlamda da bir intikam da oluyor. 98 finalinin hayaletinin üzerine işte Ronaldo finalde Alman devi. Yani aslında o 98'deki kötü performansını Oliver Kahn'ı iki kez ağlayarak Brezilya'yı 5. kupasını getiriyor. Ve 1. Ronaldo bizim aslında gerçek Ronaldo 8 golle 2002'nin gol kralı oluyor efendim.
0: Ve tabii ki Ronaldo demişken Ronaldo'nun saçını da anlatmamak mümkün değil diye düşünüyorum.
1: O saç.
0: Ya korkunç bir saçtı aslında yani düşünecek olursanız kazıtılmış bir saç. Önde ne manaya geldiği belli olmayan
1: daha kalın bırakılan
0: bir şey var. Ama sonra yıllar sonra evet. Ronaldo bunun açıklamasını yaptığında herkes şaşırıyor. Diyor ki Ronaldo, herkes diyor sakatlığımı konuşacaktı diyor. Bir önceki turnuvayı hatırlatacaktı diyor. Ben de diyor sakatlığımı değil de diyor çok iğrenç bir saç yapayım da herkes bunu konuşsun dedim diyor. Hakikaten de çok iyi bir strateji. Kim verdiyse ona bu aklı gerçekten çok akıllıca. Ama hatırlıyor musunuz çocuklar falan bir dönem yaptılar bu saçı. Küçük çocuklarda çok vardı. Çok korkunçtu ama küçük çocuklarda bu Ronaldo sevdası çocuklarda çok vardı.
1: O saç değil de Ümit Davala'nın saçı benim gözümün önünde. Aa, böyle önden fırça gibi. Yani Dünya Kupası'nda böyle saçların o stillerin evet konuşulduğu ya. Bir dönemdi o. Hala da devam eder böyle. Ediyor, hani hala evet. Da devam ediyor. Senegal tarihinde ilk kez kupaya katılıp çeyrek finale çıkıyor. Bu anlamda 1990'daki Kamerun'dan sonraki en büyük başarılardan biri. Bu da takımın neredeyse tüm oyuncuları da Fransız liginde oynuyor. Hani tablo böyle, Fransa'nın galibiyetini de anlamlı kılmıştı. Bir anlamda Fransız liginde oynayan Senegalli oyuncular. 2002 Dünya Kupası böyle. İstersen benim çok istemediğim 2006 Almanya'ya geçelim mi?
0: 2006'ya geçelim. Neden istemiyorsunuz?
1: Daha önce de Almanya'da Dünya Kupası. Yani nedense Almanya'da oynanan, hadi bu gene iyi 2006'da gene iyi ama böyle soğuk. Yani çok fazla detay olmayan, hani
0: coşkusu olmayan.
1: Coşkusu olmayan ve şimdi biz gazeteciyiz ya, gazeteciler için az malzeme çıkınca çok da böyle tat da alamıyorsunuz. Yani eski Dünya Kupaları da öyle. Nedense sıcak iklimlerde oynandığında Dünya Kupası'ndan daha fazla malzeme çıkıyor gibi. Şimdi Meksika mesela, hep biz konuşuyoruz ya, Meksika çok sıcak oluyor. Yüksek. Bakalım bu seneki Dünya Kupası, bakalım, özellikle öğlen oynanacak maçlar.
0: Göreceğiz bakalım. 2006'dayız, Almanya'dayız efendim. Bu turnuvada da finalde İtalya Fransa'yı 1-1 biten maçın ardından penaltılarla 5-3 yenerek dördüncü kez dünya şampiyonu olacak efendim. Bir yaz masalı deniyor bu turnuva için efendim, Almanya 2006 için. Ve turnuvanın genel olarak duygusu İtalya kupasına göre biraz daha açıktı, biraz daha dışa dönüktü diyebiliriz efendim. Almanya'nın ev sahipliği büyük taraftarlar alanıyla daha öncekilere göre biraz daha futbol festivali havasını yarattı diyebiliriz. Ve hemen devam edelim. Turnuvanın açılış maçına bakacağız. Ev sahibi Almanya Costa Rica'yı 4-2 yenerek kupaya bol gollü başladı. Böyle olunca işte insanlar, ya çok gol göreceğiz, harika şahane bir turnuva olacak mı diye kafalarına biraz yerleşti diyebiliriz.
1: Enteresan bilgilerden biri 2006 Almanya'nın tabii adını ya Klose, turnuvayı 5 golle gol kralı olarak tamamladı. Altın ayakkabıyı aldı. Aynı listede hala Zidane. Altın topu, Buffon kaleci, en iyi kaleci ödülünü. Lukas Podolski ise en iyi genç oyuncu ödülünü kazandı.
0: Buradan Podolski'nin sonra fıkra gibi geliyor.
1: Tabii.
0: En iyi golcü Alman.
1: En iyi golcü Alman, en iyi oyuncu Fransız, en iyi kaleci İtalyan. Yani hani tek ülke değil, birkaç ülkenin. Gene de ama bir Avrupa ağırlığı var. Hani 2006 Almanya'da. O yüzden böyle bir tablo var 2006 Almanya için.
0: Şimdi İtalya'nın kupaya yürüyüşünden biraz bahsedecek olursak, takımda yarı finalde ev sahibi Almanya'yı uzatmanın son dakikalarında efendim 2-0 yenerek finale çıkıyor. Bu yarı final maçı turnuvanın en iyi karşılaşmalarından biri olarak da yine hafızalarda kalmış efendim. Onu da aktaralım ve finale gelelim.
1: Finalde
0: Dünya Kupası'nın en unutulmaz finallerinden biri oldu. Evet. Zidane Buffon'a karşı penaltıyla Fransa'yı öne geçiriyor.
1: Evet.
0: Materazzi bir kafa atıyor, eşitliği sağlıyor. Uzatmalarda Zidane'la Materazzi arasında yaşanan bir sözlü gerilim var. Ve buradan sonra bakın, bunu herkes hatırlayacak. Fransız Yıldız'ın rakibine attığı kafa.
1: Gözünüzün rakibine kafa geliyor, atıyor, değil topa değil. Evet,
0: rakibine
1: Zidane
0: attık.
1: O şöyle kafayı eğerek.
0: Hatırlıyorsunuz aynen, değil mi?
1: Çok iyi hatırlıyorum.
0: Ve kırmızı kart görüyor.
1: Ama öyle bir tablo oldu ki işte. Mesela düşün, finalde kupayı İtalya Cannavaro kaldırdı. Ama hafızalarda Zidane kaldı. Yani.
0: Tabii, o kafa. Ama İtalya'da dördüncü yıldızını almış oldu bu turnuvayla. İşte her zaman kazananın değil, işte böyle çarpıcı kırılma anlarını da konuşuyoruz biz bu turnuvada. Onlardan bir tanesi işte Zidane'dı. Başka güçlü yan hikayelerimiz de varmış. Nelermiş onlar? Almanya yarı finalde elense de üçüncülüğü aldı ve Podolski en iyi genç oyuncu seçildi efendim diyelim. Ve yani 2006 Dünya Kupası'nı tek kelimeyle, tek cümleyle özetlemek istersek, bu Almanya'nın futbolu bir ülke şenliğine çevirdi. İtalya'nın kusursuz soğukkanlılıkla kupayı aldı. Zidane'ın da son maçında kendisi efsanesine bir başyapıt ama aynı zamanda bir leke. Hem başyapıt hem de leke aldığı bir turnuva olarak tarihlerde kaldı diyelim. Ve haydi ekstra bilgilere geçelim. Ekstra bilgilerde Portekiz-Hollanda maçına gideceğiz. İkinci turda oynandı bu maç. Ama maçtan ziyade bir gladyatör dövüşüne dönüştü. Ve Rus hakem Valentin Ivanov 4 kırmızı 16 sarı kart gösterdi. Bakın, bu bir Dünya Kupası rekoru. Halen de bu rekorun üzerine çıkılmadı. 4 kırmızı 16 sarı kart nasıl bir maç olmuş o?
1: 4 kırmızı 16 sarı.
0: Ben bir gerçekten bu maçı tekrardan.
1: Şimdi ben sana ilginç bir veri daha söyleyeyim. Grand Pol matematiği diye. Hırvatistan-Avusturya maçında İngiliz akan. Grand Paul. Oyuncu Simonic'e 3 kez sarı kart gösteriyor. Yani üçüncü sarı kartı gösterdikten sonra kırmızı kart gösteriyor. Çünkü ikinciyi gösterdi unutuyor. Unutuyor ya da not etmemiş. Unutuyor.
0: Oyuncu da uyandırmıyor.
1: Ya oyuncu uyandırmıyor da yani hani kimse mi uyandırmıyor
0: yani,
1: ya?
0: Oyuncu hani
1: yani kimse uyandırmıyor ve üçüncü sarıyı gösterdikten sonra kırmızı kartı gösteriyor. Tabii bu hata onun kariyerine mal oluyor. Yani. Bu maçtan sonra Grand Paul 3 sarı kartla bir kırmızı gösterip yeni kural eklemek istemiş aslında ama
0: olabilir.
1: Olmamış.
0: Tarihin tozlu sayfalarında.
1: Aynen.
0: Kaosun içinden gelen zaferden bahsedeceğiz. Şimdi efendim İtalya milli takımı turnuvaya gidiyor ama İtalya'da o yıl Juventus ve Milan gibi devlerin karıştığı büyük bir şike skandalı ülkede var. Ve dolayısıyla herkes İtalya'nın çökeceğini ve hiçbir başarı göstermeyeceğini zannediyor. Ama teknik direktör Lippi öğrencilerine diyor ki dünyaya karşı biz diyor bu motivasyonla onları kenetliyor ve işte şampiyonda oluyorlar.
1: Tabii Juventus alt lige düşmüştü ya.
0: Tabii.
1: Bayağı da skandal bir durumdu. Diğer başlık efendim Cannavaro liderliğindeki bu savunma hattı turnuva boyunca İtalya kalesinde bir gol görüyor. O da kendi kalesine atılan gol. Böyle bir tablo. O yüzden bayağı hani duvar deniyor ya bayağı duvar olmuşlar yani. Teslim edelim haklarını.
0: Ve bu turnuvada bir rekor daha kırılıyor. Müller'in rekoru kırılıyor. Kim kırıyor efendim? Brezilyalı Ronaldo efendim. Turnuva öncesi fazla kilolarıyla da aslında hani saç modeliyle olduğu kadar fazla kilolarıyla da eleştiriliyor. Ancak Gana maçında attığı golle Dünya Kupası'ndaki 15. golüne ulaşıyor ve Alman Gerd Müller'in 32 yıllık en çok gol atan oyuncu rekorunu kırıyor. Bu daha sonra 2014'te başka bir Alman tarafından kırılacak ama şu yılda bu rekoru kırıyor kendisi.
1: Şimdi artık Brezilyalı Ronaldo neden diyoruz bu turnuvada artık? Çünkü ilk kez Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo ve Messi bu Dünya Kupası'nda ilk gollerini atıyorlar. Messi Sırbistan maçında oyuna girip hem gol atıyor hem asist yapıyor. Ben geliyorum falan diyor ama tabii Messi'nin inanılmaz bir kariyeri var. Ama işte sonda o...
0: Ronaldo'nun kariyerini kabul etmiyor musunuz?
1: Yok, Cristiano Ronaldo'nun inanılmaz. Ben onu da yani ikisini birbirinden ayırmıyorum. Hani ben şucuyum, ben bucuyum değil.
0: Ben öyleyim.
1: Gerçekten iki...
0: Ben Ronaldo'cuyum. Tamam. Direkt.
1: Ben Ronaldo'cuyumu şu Messi'nin Trump'la sıkışmasından sonra diyebilirim. Ben oraya bir politik bir şey kondurayım hadi.
0: Tamam, o zaman ben daha da çok Ronaldo'cu oldum şu dakikadan itibaren. Ve bir grev tehdidi de efendim yine turnuvaya damgasını vuran olaylardan bir tanesi. Afrika temsilcisi Togo'nun futbolcuları diyor ki federasyon bizim primlerimizi ödemedi diyor ve antrenmanlara çıkmayı reddediyor. Ve Güney Kore maçına da çıkmamakla tehdit ediyor. Daha sonra işte FIFA araya giriyor, futbolcuları ikna ediyor ama Togo hiçbir puan da almadan turnuvadan eleniyor.
1: Bir penaltı sırrı vereyim. İlginç, çok iyi hatırlıyorum bunu. Almanya-Arjantin çeyrek final maçın penaltılara gidiyor. Alman kalecisi Lehmann çorabının içinden küçük bir kağıt çıkarıyor ve her penaltıdan önce ona bakıyor. Kağıtta Arjantinli oyuncuların penaltıları nereye attığı yazıyor. Lehmann iki penaltı kurtarıyor ve Almanya turu geçiyor. Bu çok konuşulmuştu. Bunun istatistiği yapılmış. Her defasında çıkartıyor çorabından. Mesela bir oyuncu diyor ki bu 10 penaltı attı, 8'ini sola vurdu falan gibi böyle veriler çıkartıyorlar. Bu yöntemle 2 penaltı kullanıyor, şey kurtarıyor ve tura gidiyor ama.
0: Şahane. O halde haydi yine bize turnuvayı hatırlatacak o şahane müzik gelsin. Sonra üstüne konuşalım.

0: Shakira'nın da dediği gibi Afrika zamanına geldik efendim. 2010'da Güney Afrika'dayız. Az önce de dinlediğiniz gibi Shakira'nın damgasını vurduğu bir turnuva diyebilirim. Nasıl ki 98'de Ricky Martin çok ön plana çıktıysa, işte Shakira da bu yaptığı harika Dünya Kupası şarkısıyla 2010'da adeta fırtına gibi esmişti. Efendim 2010 Dünya Kupası Güney Afrika'da oynandı. Bu turnuva Dünya Kupası tarihinin Afrika'da düzenlenen ilk edisyonu oldu. Toplamda 32 takım vardı, 64 maç yaptı ve 145 gol atıldı ve finalde İspanya Hollanda'yı uzatmada Iniesta'nın golüyle 1-0 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. İspanya için çok geç kazanılmış bir turnuva diye düşünüyorum. Yani aslında hani İspanya deyince böyle çok çok sanki alırmış gibi ya da ikinci olurmuş gibi geliyor. Çok da böyle yoldan döndü, böyle tam o turnuvada şampiyonluk yolundan döndü ama bu sefer bırakmadı ve aldı.
1: Tabii bir de Avrupa dışında yapılan turnuvada kupayı kazanan ilk Avrupa takımı.
0: Evet, bir de
1: İspanya. İspanya özellikle hani son dönemi aslında tarihe bak.

0: Bilir yani. Senin mesela bir tarafın
1: Real
0: var
1: ama. Madrid. Ben Real direkt. Madrid.
0: Yani işte orada ben biraz daha çıkamıyorum. Keşke ben de arada, ama futbol sadece futbol değil değil mi? Arada politik pozisyonları da dikkate alarak değerlendirme yapıyorum. Mesela Barcelona'yı da. Tabii orada Real Madrid Arda var. Gönlümüz orada, o ayrı. Ama onun dışında böyle ne bileyim yani Filistin bayrağını da taşıyan Barcelona takımını Yamal'ı kenara atamıyoruz. 2010 Dünya Kupası Güney Afrika deyince Allah uzak etsin. Uzun etsin diyeyim, uzak etsin.
1: Tahmin ediyorum ne diyeceğinizi.
0: Vuvuzela yani.
1: Korkunçtu yani, o neydi
0: korkunç,
1: öyle?
0: Korkunç yani, ben hatırlamak da istemiyorum. Herkesin elinde düttüdü. Korkunçtu. Çıldırıyordum yani.
1: Hani, Türkiye'de çok satıldı ama. Pazarlarda maalesef, falan maalesef, çok vardı.
0: Maalesef.
1: Çok maalesef.
0: Kimse de demedi ki bu ses kötü bir ses, bunu şey yapmayın
1: ben
0: yani.
1: Ben bizim statlara da gelecek diye gerçekten çok korktum ama çok şükür ki öyle bir şeyimiz olmadı. Efendim, vuvuzela Güney Afrika'da futbol maçlarıyla özdeşleşen ama 135 desibele kadar ses çıkarabilen yani. İşte böyle plastik uzun, bizim flütümüze benzeyen üflemeli bir çalgı ama zaten vuvuzela kelime anlamına da ben baktım. Kelime anlamı da gürültü demek. Yani kelime ya şöyle, anlamı gürültü olan bir şeyin çıkardığı ses ne olabilir zaten?
0: Selin, şimdi bunu böyle eleştirir. Ay efendim, etnik bir müzik aletini falan. Ya ben her etnik müzik aletini sevmek zorunda mıyım?
1: Tabii ki.
0: Bunu sevmiyorum. Ha, yani değil mi yani? Hani bu ney, sanki bir halka hakaret edermiş gibi. Yok, hakaret etmiyor. Sesi iğrençti ve evet, kötüydü böyle. Hani hatırladıkça hala insanın tüyleri diken diken ediyor. Özgür, sen seviyor muydun vuvuzelayı? Sen sevmi. Kemal, sen?
1: Yok, seven Caner? Bence... Bence
0: üçü de seviyormuş, gördün mü?
1: Yani gerçekten kötüydü. Ben dediğim gibi hakikaten Türk statlarına da gelecek diye ben çok korktum yani. Korkunç bir şeydi. Bir simge daha vardı.
0: Tabii.
1: Jabulani topu.
0: Jabulani,
1: bu
0: evet.
1: Top, Jabulani topu hani her zamanki o bildiğimiz o markanın topundan farklı bir şeydi. Renkleri itibarıyla da.
0: Böyle sentetik panelden falan ulaşıyor böyle 8. Zaten işte Dünya Kupası'na özel toplar falan böyle de yapılmaya başlandı. Ondan önce de konuşuluyordu hep Dünya Kupası özel topu. Ondan sonra o markalar onu o satışa bütün tabii, dünyaya tabii satıyorlardı. Ama
1: 11
0: ilgili...
1: tane renk var bu topun üzerinde.
0: Evet.
1: 11 tane renk var ve 11 dili, Güney Afrika'da kullanılan 11 dili temsil ediyor.
0: Biraz aslında o hani renkliliği böyle, temsil ediyor.
1: Öyle bir güzel anlamı var ama tek bir iyi şeyi şu var mesela, ona baktım. Ağırlığı ıslandığı zaman artmamakta. Böyle bir top, hani bu özelliğiyle iyiymiş aslında.
0: Ama Julius Caesar şey diyor ya, hani süpermarketten alınmış top gibi. Hani çocukken mahallede top oynayanlar, o futbol topu olmak böyle şeydi. Lüks bir şeydi. Herkesin evet, futbol topu olmazdı. Plastik top böyle evet, alınırdı. O plastik topa da bir vururdun. Böyle plastik topa sen vururdun, o bambaşka havada böyle farklı farklı ritimler eşliğinde bambaşka bir yere giderdi. Hafifliğinden dolayı Julius Caesar da biraz ona atıf yapıyor. Hani bir vuruyorsun, nereye gittiği belli değil. Kaleciler bayağı bir şikayet etmişti bundan.
1: Şimdi efendim, bu turnuvanın en çok konuşulan maçlarına baktığımızda aslında birkaç tane ön plana çıkıyor ama Almanya-İngiltere son 16 karşılaşması son derece konuşulmuştu. Almanya maçı 4-1 kazanıyor ve İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki en ağır yenilgisi efendim bu sayılıyor. Ama burada asıl böyle akılda kalan bir de şöyle bir şey var. Frank Lampard'ın çizgiyi geçen şutunun gol sayılmaması oldu.
0: Evet.
1: Bu da yıllarca tartışıldı. Yani 2010'da şöyle bir şey oldu. Futbol bazen herkes görür ama hakem görmez dediğimiz gerçek burada karşımıza çıktı diyebiliriz.
0: Evet, bir diğer turnuvanın vicdanı Gana-Uruguay çeyrek finaline. FIFA'nın kendi tanımıyla bu maç kırmızı kart, penaltı ve Dünya Kupası tarihinin en meşhur. Biraz önce sen bundan bahsetmiş miydin?
1: Yok, hayır.
0: En meşhur elle oynama maçlarından biriydi. İşte bu Suarez son anda topu eliyle çizgiden çıkardı. Ya, bura çok ilginç. Kırmızı kart görüyor. Daha sonra penaltı kaçıyor. Gana seri penaltılarda eleniyor. Şimdi düşünsene. Burada bu kural başka bir şey. Şimdi gol olacağından %100 eminsin ya. Elle çıkartıyorsun. Diyorsun ki kendimi eksiltirim. Şey yaparım. Ama neticede penaltıda bir kaçırma ihtimali olduğu için hani aslında bir ihtimale evet, tutunuyorsun. Ve burada Gana gerçekten hani hakkı yenmiş gibi geliyor. Kesinlikle bana. Yani tamam, bir oyuncu atılıyor ama gol olmuyor. Yani hani bu, kural önerisinde bulunalım mı? Yani böyle bir tabloda mesela o oyuncuyu hem kırmızı kartla at hem onu gol say. Tabii ki. Çünkü penaltıda bak ihtimal olmuyor ve Gana hak ettiği halde elenmiş oluyor. Hak etmediği halde, düzeltiyorum.
1: Ama gol sayılmaz yani. Olsun.
0: Ama çizgiyi geç.

0: geçecek zaten. Çizgi
1: i̇şte
0: bu ahlak
1: var falan şimdi artık bu varla falan artık var.
0: Hayır hayır, çizgiyi
1: artık
0: geçeceğinden emin zaten. Yani ben bu şeyi hatırlıyorum. Hı hı. Yani şimdi hani Suarez orada şunu yapıyor. Uyanık Uruguay tabii, bunlar ta eski şeyler bunlar. Yani eliyle çeviriyor, kendi atılmasını zaten göze alıyor orada. Hı hı. Ama diyor ben hani kupayı kaybetmektense ya da turnuvadan elenmektense ben atılayım. Hı hı. Daha sonra işte penaltıda atamama ihtimali var ve keza işte öyle oluyor.
1: Öyle ama bir ihtimal. İşte. Bunun yani üzerine bilemiyorum. Biraz düşünelim, biz fikirlerimizi FIFA'ya yollayalım.
0: Belki bilerek... Gana, gene böldüm de belki Gana'ya hani... Yani Afrika takımları hani gerçekten çok şu an değil ama hani bin bir emekle gene şey yapıyorlar ya, gelişleri biraz daha, hı hı, zor oluyor. Belki de böyle artık Afrika'dan da böyle hani finaller falan görmek istediğimizden de kaynaklanıyor olabilir. Çünkü
1: o zaman
0: sıkıldım
1: haydi.
0: Özellikle Almanya'dan yani gerçekten Allah esirgesin var. Yani ve Almanya hala kupayı ülkesine istiyormuş. Yani
1: hala,
0: Allah korusun.
1: 2000 küsürlerde.
0: Ya vermeyin yani. Hani istiyor. Daha bir 100 yıl Almanya'ya vermeyin. İstemiyoruz yani.
1: 2038'de mi istiyordu hatta?
0: Evet.
1: 2038 için
0: i̇stemiyoruz,
1: hala adı geçiyormuş.
0: İstemiyoruz yani. Almanya'da olmasın lütfen ya. Yeter.
1: Peki o halde finalin de çok sert olduğunu hemen aktaralım. Howard Webb kendisi efendim bir hakem. 14 sarı kart gösteriyor o da. Son sözü Iniesta söylüyor ve İspanya ilk dünya şampiyonluğunu kazanıyor deyip haydi ekstra bilgilerimize geçelim. Az önce sizin uzun uzadıya anlattığınız Lampard'ın şutu üst direğe çarpıp kale çizgisinin yarım metre içine düştü ve geri çıktı. Almanya İngiltere maçında. Almanya bu maçı 4-1 kazandı ama FIFA'nın yıllardır direndiği gol çizgisi teknolojisi ve sonrasında VAR sistemini kabul etmesinin de kırılma noktası bu maçlardan. Yani bu direkt bu pozisyon diyebiliriz aslında.
0: Tabii tabii, işte programın başında söyledik ya, yani Dünya Kupası'ndaki maçlar aslında oradaki olaylar daha sonra ulusal liglerdeki kuralların nasıl kural işleyeceği, hangi teknolojinin kullanılacağına dair de veri oluyor aslında. Evet. Ondan sonra FIFA ve ulusal ligler almaya başlıyor işte VAR ve daha önceki bütün birçok kural aslında Dünya Kupası bir anlamda bütün bunların görüldüğü, hı hı, bir yer oluyor. O yüzden önemli. 8 kollu kahraman 2010'da çok meşhurdu, hatırlarsın.
1: Ahtapot.
0: Aynen, Almanya'daki bir akvaryumda yaşayan Ahtapot Paul. Önüne konulan iki kutudan birini seçiyor. Maç sonucunu tahmin ediyor. Yani Almanya'nın tüm maçları ve finali toplam 8'de 8 yapıyor.
1: Evet ya. Nasıl bir
0: gerçekten
1: şeydi?
0: 8'de 8 yapıyor. Fenomen olmuştu bayağı bir. Hatta ondan sonra bahisçiler falan böyle maç öncesi böyle Paul nereyi seçti, hangi kim yenecek diye. Aynen. Ona dair bir böyle bir fenomen ortaya çıkmıştı efendim.
1: Peki o zaman De Jong'un tekmesi var efendim. Finalde Hollandalı De Jong, İspanyol Xabi Alonso'nun göğsüne resmen bir kung fu tekmesi attı diye geçiyor haberlerde. İşte hakem az önce bahsettiğimiz Howard Webb sadece sarı kart gösterdi. Hani daha ne yapması gerekirdi kırmızı kartı görmesi için diye konuşuldu. Kupada ise uzatmalarda Iniesta kupayı İspanya'ya getirdi zaten.
0: Gizemli takım 44 yıl sonra... Kuzey Kore yeniden Dünya Kupası'na dönüyor ki bu 44 yıl önce döndüğünde yani 2010'dan 44 yıl önce biliyorsun bayağı bir efsane giriş yapmıştı. İtalya'yı falan elemişti, hı hı, Kuzey Kore, çok şaşırtmıştı. 44 yıl sonra tekrar Dünya Kupası'na dönüyor. Brezilya'ya karşı iyi bir maç oynuyor ama 2-1 yeniliyor. Portekiz'e 7-0 yeniliyor. Şimdi Kuzey Kore ile ilgili hep yalan haberler var ya ve bunu hep çıkartırlar böyle tuhaf tuhaf, yok. İşte herkes ağladı, şöyle oldu, yok köpeklere bile. Ya o yalanlar Dünya Kupası'nda da devam ediyor. Yok Kuzey Koreli futbolcular işte kamptan kaçtılar, sığınma. Hepsinin yalan olduğu ortaya çıkıyor. Ve gerçekten Batı basınının artık, yani o adını da söyleyerek söylüyor, Batı basını hangisi ise, hepsi neredeyse. Yani Kuzey Kore ile ilgili bu iğrenç ve kötü yalanlardan vazgeçin ya. Vazgeçin yani. Yalan olduğu da çok net belli oluyor. Çünkü artık sizi yalancılıkla suçlayacak alternatif bir kurum ya da kurumlar var.
1: O zaman bir tarihi anla noktalayacağız programımızı. Irkçılığa karşı mücadelenin simgesi diyebiliriz biz onun için. Mandela ilerlemiş yaşına rağmen ve yas tutmasına rağmen, bu yasta neydi? Turnuvanın açılışında torununu bir kazada kaybetmişti Mandela. Final maçından önce sahaya çıktı ve stadyumdaki 90 bin kişinin ve dünyadaki milyarlarca insanın en duygusal anlarıydı. O sahneler, onun o stattaki görüntüsü.
0: evet,
1: diyelim ve artık burada noktalamamız gerekiyor. Ama devam edeceğiz efendim, yolumuz uzun, 2026'ya kadar daha buradayız. O halde futbolun sadece bir oyun değil, hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuzda geri kalan yıllarda görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Kupanın izinden hoşça kalın.

0: Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi sona erdi.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar, ben Serhat Ayan. Mesela yani atıyorum, ben aldım evi, oturdum, işte şu oldu bu oldu, çatı aktı bir şey. Burada hesap sorabiliyor muyum ve sorumluluk kimde oluyor? Kanunlarımıza ya da yönetmeliklerimize girmemesi çok acayip değil mi? Çok acayip.
2: Son yıllar.
1: Yani ben kendi kendime tarla kurdum, burada yapabiliyorum diyemiyorsun.
2: Evet, şebekeye bağlanmamız gerekiyor.
1: Home inspection sanırım biraz daha fazlası gibi geldi bana. Bunun ne olduğundan başlayalım mı efendim?
3: Tabii ki.
1: Anladım.
3: Çok kıymetli bir nokta.
1: Gençlerimiz konusunda bizi bir adım ileriye taşıdığınızı düşünüyorum ben. Çok sağ olun.
3: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
1: Çünkü her birey birbirinden farklı değil mi efendim?
3: Kesinlikle Zahir Bey.
2: Teşekkür ederim davetiniz için. İyi yayınlar, hoşçakalın.
1: Yeni şeyleri konuştuğumuz, geleceğe yönelik bütün adımları birlikte attığımız ve bugünden olan şeylerin yarına katkılarını konuştuğumuz programımızda bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Saygılar efendim. Çok sağ olun. Hoşçakalın.
4: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te Radyo Sputnik'te.
5: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayan'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
6: Bu sistemde zihin ve beden sürekli hareket halinde. Bu sistem total futbol. Total Futbol 1970'lerde Hollanda milli takımı ve Ajax'la birlikte dünyayı sarsan bir oyun anlayışıdır. En sade haliyle tanımlarsak, bir oyuncu yer değiştirdiğinde onun boşluğunu hemen bir başka oyuncunun doldurmasıyla kurulan tamamen akışkan ve kolektif bir futbol felsefesidir. Yani pozisyonlar sabit değil, oyuncuların zihinleri ve bedenleri sahada sürekli hareket halindedir. Bu sistemin yaratıcısı olarak Rinus Mills kabul edilir ama sahadaki asıl uygulayıcısı bir futbol filozofu olan Johan Cruyff'tır. Cruyff'ın liderliğindeki Ajax ve ardından Hollanda milli takımı rakipleri şaşkına çeviren, ezber bozan bir futbolla sahneye çıktı. 1974 Dünya Kupası'nda her oyuncunun topa gittiği, alan değiştirdiği ve gerektiğinde savunmacının hücumcuya dönüştüğü bir yapı kurdular. O dönem tribündeki seyirciler bile ne olduğunu anlamakta zorlanıyordu. Bu futbolun adı artık total futboldu. Peki bu sistemin mantığı neydi? Şöyle düşünün, sahadaki 11 oyuncudan her biri gerektiğinde başka bir pozisyonu oynayabiliyorsa takım asla dengesini kaybetmez. Bir bek ileri çıktığında onun yerine bir orta saha oyuncusu alabilir. Bir forvet diğerine inip orta saha gibi oynarken bir kanat oyuncusu onun boşalttığı alanı doldurabilir. Bu tamamen hareket, pozisyon farkındalığı ve teknik beceriye dayalı bir oyundur. Oyuncuların sadece ayakları değil, kafaları da sahada olmak zorundadır. Total futbolda topun olduğu yere değil, boş olanlara oynanır. Oyuncular sürekli pas yaparak değil, hareketle, koşuyla, pozisyonla rakibi yorar. Bu sistemde topa sahip olmak önemlidir ama tiki-taka'daki gibi sabırla çevrilmez amaç sürekli hareketle rakibin dengesini bozmak ve o boşluğu değerlendirmektir. Yani total futbol, akışkanlıkla dikine oynamak arasında bir denge kurar. Bu sistemin en dikkat çeken özelliklerinden biri de kalecinin bile oyuna katılmasıdır. Günümüzde sweeper keeper yani süpürücü kaleci anlayışının kökeni de buraya dayanır. Total futbolda kaleci sadece şut çıkarmaz, topu ayağıyla oyuna sokar, stoperlerin arasına girer, hatta takımın pas oyununda bile aktör haline gelir. Ama bu sistemin çalışabilmesi için oyuncuların özel olması gerekir. Total futbol oyuncusu sadece pozisyon bilgisi yüksek değil, çok yönlü, teknik kapasitesi gelişmiş, taktiksel farkındalığı olan özgür ruhlu olmalıdır. Johan Cruyff bunu şöyle özetlemişti: "Futbol basit bir oyundur ama zor olan basit oynamaktır." Total futbolun zaafları da yok değildir. Özellikle hızlı geçiş hücumları yapan takımlar karşısında bu sistem dengesiz kalabilir. Çünkü sürekli pozisyon değiştiren oyuncuların bıraktığı boşluklar eğer doğru şekilde kapanamazsa tehlikeye dönüşebilir. Ayrıca fiziksel olarak çok enerji gerektirir. Oyuncuların hem kondisyonu yüksek olmalı hem de oyun zekalarıyla bir enerjiyi doğru yönlendirebilmeleri gerekir. Modern futbolda total futbolun birebir uygulandığı takımlar azaldı ama etkisi sürüyor. Pep Guardiola'nın Barcelona'sı, Manchester City'si, Marcelo Bielsa'nın takımları, hatta Erik ten Hag'in Ajax'ı hep bu anlayıştan esinlenmiştir. Oyuncuların pozisyonlara değil, görevlere göre hareket ettiği, topa değil, boşluğa oynadığı her sistemde total futbolun izlerini görmek mümkündür. Türkiye'de ise bu sistem doğrudan uygulanmasa da Fatih Terim'in 1996 Galatasaray'ı veya 2000 UEFA Kupası zaferindeki Galatasaray takımı oyuncuların sürekli yer değiştirdiği, hücuma birlikte çıkıp savunmaya birlikte döndüğü yapılarıyla total futbolun parçalarını yansıtmıştı. Sonuç olarak total futbol sadece bir oyun sistemi değil, bir düşünce biçimidir. Her oyuncunun takımın bir parçası değil, tamamı olduğu fikrine dayanır. Alanı iyi kullanan, birbirine güvenen, görevini bilen ve topu sadece araç olarak değil, birleşik bir aklın ürünü olarak gören takımlar için eşsiz bir yoldur. Bu sistemde her pas bir niyet, her koşu bir plan, her top kaybı bir reaksiyondur. Ve sahada bir şiir gibi işler ama bu şiirin tutarlı olması için her dizesi doğru yazılmalıdır. Bir futbolun ansiklopedisinin daha sonuna geldik. Yeni anlatımlarda buluşmak üzere. Radyo Sputnik'te kalın.
5: Futbolun ansiklopedisi.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye Dünya Kupası'na gayri resmi dünya şampiyonu olarak gidiyor. Dünya Kupası'na dünya şampiyonu olarak gittiğimizi biliyor muydunuz?
2: Unofficial World Championship, yani Türkçesiyle gayri resmi dünya şampiyonası, bildiğimiz futbol tarihine alternatif bir evren çıkartan, eğlence amacı güden taraftarların kendi arasında oluşturduğu bir gayri resmi organizasyon.
1: Bu organizasyonu FIFA'da, UEFA'da tanımıyor ama futbol tarihçileri, futbol emekçileri, hatta futbol meraklıları bile oyuna biraz daha mizahi yönden bakmayı seviyorsa bu organizasyon hakkında birazcık fikir sahibi olabilir.
2: Gayri resmi dünya şampiyonası, futbolun özellikle son zamanda geldiği karışık formatlardan farklı kurallarla dolu statüsünü bambaşka bir forma sokuyor.
1: Eğer ki şampiyon takımı yenersen sen de şampiyon olabilirsin. Aslında çok basit, etkili ve birazcık da absürt bir mantık.
2: Ancak bu pek de yeni bir şey değil. Gayri resmi Dünya Kupası'nın hikayesi 1870'lere kadar uzanıyor.
1: O dönem henüz dünya futbolu tam olarak şekillenmemişken ülkeler milli takımlarını yeni yeni kurmaya başlamıştı.
2: 30 Kasım 1872'de İskoçya ile İngiltere arasında oynanan ve futbol tarihinin ilk resmi milli maçı kabul edilen karşılaşma, bu gayri resmi kupanın doğum anı olarak kabul ediliyor.
1: Bu maç 0-0 bitince ilk dünya şampiyonu kim sorusu akıllara gelmişti. O yüzden de başlangıç noktası için aslında bir sonraki maça bakmak gerekiyor.
2: Yani ilk kazanan kimse ilk şampiyon da aslında o.
1: Daha sonra 8 Mart 1873'te İskoçya'ya 4-2 mağlup eden İngiltere'nin galibiyetiyle bir şampiyon belirleniyor ve asıl hikaye burada başlıyor.
2: Esas konunun ortaya çıkması 1960'ları buluyor.
1: İlk olarak 1967'de bir hazırlık maçında 1966 dünya şampiyonu olan İngiltere'yi yenen İskoçya'nın taraftarları alaycı bir dille "son dünya şampiyonunu yendik, şampiyon biz olmalıyız" söylemleriyle gündeme gelmeye başlamıştı.
2: Yaklaşık 30 yıl boyunca 2000'lere kadar bu gayri resmi dünya kupası insanların dilinde dolaşıyordu. Ancak bu işin bir geyik muhabbetinden daha ciddi bir konuya geçtiği bir tarih var.
1: 2002'de bu işe meraklanan James Alnett, Paul Krashkov, Jostein Niger ve Roberto Di Macho isimli 4 futbol analisti organizasyonu ilk kez kurallarıyla birlikte tüm dünyaya duyurdu.
2: Ardından kendi açtıkları web sitesinde eski yılların şampiyonalarında oynanan maçları, gol kralları gibi istatistikleri içeren devasa bir arşiv oluşturdu.
1: Ertesi yıl Paul Brown isimli gazeteci bu organizasyonun şöhretini biraz daha arttırmak için önemli bir adım attı ve 442 dergisinde organizasyonu tanımlayıp dünyaya bir kez daha, bu kez çok daha büyük ses getirecek şekilde duyurdu.
2: Ayrıca devam eden yıllarda Paul Brown bu organizasyonla alakalı derinlemesine detaylar içeren bir kitap da yazdı.
1: Peki bu kupayı özel kılan ne? Aslında cevap basit.
2: Bu kupayı kazanmak için bir turnuvaya katılmanız gerekmiyor. Ev sahibi olmanız da gerekmiyor. Bir kura çekimi yok, gruplar yok, fikstür yok.
1: Tek yapmanız gereken mevcut gayri resmi dünya şampiyonunu yenmek.
2: Yani boks mantığının dünya futboluna uyarlandığını düşünün.
1: Şampiyon kimse, onun oynadığı her maç, dostluk ya da elemeler ya da turnuva maçı önemli olmaksızın otomatik olarak bir ünvan maçı oluyor.
2: İlk bakışta bu sistem biraz çocukça gelebilir. Hatta çok saçma da diyebilirsiniz. Ama futbolun güzelliği de zaten burada.
1: Çünkü bu sayede dünya futbolunun en zayıf ülkeleri bile tarihinin bir döneminde dünya şampiyonu olarak gözükebiliyor.
2: Üstelik bu sadece teoride değil, gerçekte de yaşanmış bir durum.
1: Zaman içinde Kuzey Kore, Zimbabwe, Curaçao bile burada şampiyonluk yaşadı.
2: Futbolun devleri olan Arjantin, Hollanda, İngiltere gibi ülkelerin yanı sıra hiç akla gelmeyecek takımlarında şampiyonlar listesinde yer alması bu sistemi hem komik hem de inanılmaz derecede dikkat çekici kılıyor.
1: Peki gayri resmi dünya şampiyonluğunda 1873'ten beri neler yaşandı?
2: 1873 yılında İngiltere'nin İskoçya'yı yenmesiyle birlikte bu gayri resmi dünya şampiyonası başlıyor.
1: O dönem uluslararası futbol henüz Britanya adalarının dışına pek taşmadığı için ünvan uzun yıllar İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda arasında gidip geldi.
2: Galler 1876'da, İrlanda ise 1882'de bu döngüye dahil oldu. Adanın dışına çıkış ancak 1909'da İngiltere'nin Budapeşte'de Macaristan'ı yenmesiyle gerçekleşti.
1: Böylece turnuva ilk kez Britanya dışına taşınmış olsa da maçı İngilizlerin kazanmasıyla yine şampiyonluk Britanya'da kaldı.
2: Futbolun lügatında İngiltere, İskoçya, Galler gibi Britanya ülkelerinde home nations yani ev sahibi uluslar deniyor.
1: Daha Türkçeleştirdiğimizde belki futbolun evi olarak da tanımlayabiliriz.
2: İngilizlerin meşhur "Football is coming home" deyimi de aslında buradan geliyor. Yani futbol eve geliyor diyorlar.
1: 1930'lu yıllar düzenlenen dünya kupalarına futbolun evi olarak nitelendirilen ülkeler katılmadığı için ünvanın Britanya'nın dışına çıkışı çok gecikti.
2: Bu süreçte 1931'de Avusturya'nın İskoçya'yı 5-0 gibi net bir skorla mağlup etmesi ünvanın ilk defa kıta Avrupa'sına geçmesini sağlasa da kısa süre sonra ünvan yine Britanya'ya döndü.
1: İkinci Dünya Savaşı yüzünden yine ünvanın Britanya'dan çıkışı biraz zorlandı ancak 1950 Dünya Kupası gayri resmi şampiyonluk açısından tarihte bir kırılma noktası oldu.
2: İngiltere şampiyonluk apoletiyle turnuvaya geldi fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı tarihi 1-0'lık galibiyet ünvanı bir anda Amerika kıtasına taşıdı.
1: Bunun üzerine Şili'nin Amerika'yı grupta mağlup etmesinin ardından gruptan çıkamayarak şampiyonluğu Amerika'ya taşıması şampiyonluk tarihinin önemli anlarından biri oldu.
2: Aslına bakarsanız burada gerçekten sürükleyici ve ilginç bir drama yaşanıyor.
1: Eğer Şili gruptan çıksaydı muhtemelen bir Avrupa ülkesine elenecekti ve ünvan Amerika kıtasına hiç gidemeyecekti.
2: Şampiyonun el değiştirmesi ve 16 yıla yakın süre boyunca Amerika kıtasında kalması bu dönemin ne kadar sıra dışı olduğunu ortaya koydu.
1: Bu süreçte Churachao bile 4 günlük kısa bir süreyle bile olsa ünvanı elinde tutarak ilginç bir sayfa açtı.
2: 1966 Dünya Kupası'nda ise ünvan yarı finalde Batı Almanya'ya geçti.
1: Finalde İngiltere kupayı alınca hem resmi hem gayri resmi anlamda dünya şampiyonluğu prestijini tekrardan aldı.
2: Aslında bizim futbol gerçekliğimizde de bu hikaye tam olarak burada başladı.
1: Dünya Kupası'nı kazanan İngiltere'yi 1967'de mağlup eden İskoçlar aslında dünya şampiyonu biz olmalıyız diyerek organizasyonun fitilini ateşlemişti.
2: Ancak 1974 Dünya Kupası ise bambaşka bir tarih yazdı. Batı Almanya aynı anda Dünya Kupası'nı, Avrupa Şampiyonası'nı ve gayri resmi dünya şampiyonunu elinde bulunduran ilk takım oldu.
1: Bu benzersiz başarı o dönemde Almanların futbol gücünü de açıkça gösterdi.
2: 1978'de Arjantin tacı aldı, ardından ünvan 1982'de Polonya üzerinden yeniden Avrupa'ya döndü.
1: Bu yıllarda tacın kıtalar arasında sık sık el değiştirmesi futbolun artık iyice küreselleşmeye başladığının bir başka göstergesi oldu.
2: Aslında bu organizasyon bir anlamda geriye dönük araştırmalar yapan futbolun ekonomiyle, küreselleşmeyle bağlantısını inceleyen istatistikçiler için yararlı bir kaynak da oldu.
1: 1990'lı yıllarsa gayri resmi dünya şampiyonunun aslında bütün dünyayı turladığı yıllar oldu.
2: Amerika, Avustralya, Güney Kore gibi kıtasal devlerin yanında o kıtalarda bazı daha ufak ülkelerinde şampiyonluklarını gördük.
1: Özellikle Güney Kore'nin 1995 yılında bu ünvanı aldıktan sonra Asya Kupası'na da ulaşması bu ünvanın Asya futboluyla tanışmasını sağladı.
2: 1998 Dünya Kupası'na Fransa'nın Brezilya'yı yenerek hem Dünya Kupası'nı hem gayri resmi tacı alması bu tarihin önemli dönüm noktalarından biri oldu.
1: 2000'li yıllarda ise artık bu organizasyonun şampiyonu sürekli değişmeye başladı.
2: İngiltere Euro 2000'de kısa bir süre unvanı elinde tuttu. Ardından Hollanda uzun bir seriye imza attı.
1: Ancak Hollanda 2003'te Çekya'ya kaybetti.
2: Ardından Robbie Keane'in son dakika golü şampiyonluğu İrlanda'ya taşıdı.
1: Bu maçtan sonra tarihte ilk kez bir Afrika takımı unvanı alacaktı. Nijerya kıtanın gururu oldu.
2: Ardından Angola ve Zimbabwe gibi farklı Afrika ülkeleri de şampiyonluk deneyimi yaşarken 2006'da Gürcistan tacı Avrupa'ya geri getirdi.
1: Fakat kısa süre sonra İtalya'yı kaybederek elinde tutamadı. Yunanistan, İsveç gibi birçok takım kısa sürelerle şampiyon oldu.
2: Bu süreçte Türkiye'de dünya şampiyonluğu yaşadık.
1: 12 Eylül 2007'de şampiyon Macaristan'ı 3-0 devirerek aldığımız şampiyonluğu yaklaşık bir ay boyunca 17 Ekim'e kadar koruyabildik.
2: 17 Ekim'de bizi yenen Yunanistan kısa süre sonra unvanı yine Macaristan'a verdi.
1: 19 Kasım 2008'de Hollanda yeniden şampiyon oldu. Portakallar 21 maçlık rekor bir seri oluşturdu.
2: Ancak 2010 Dünya Kupası finalinde İspanya'yı yenilerek bu destansı dönemleri noktalandı.
1: 2010 sonrasında bu kez sahneye Japonya, Kuzey Kore gibi beklenmedik ülkeler çıktı.
2: Japonya uzun süre tacı kaybetmedi. Ardından Kuzey Kore şaşırtıcı bir şampiyonluğa imza attı.
1: Kuzey Kore FIFA sıralamasının en alt basamaklarındaki Filipinler, Hindistan, Tacikistan, Filistin ve Türkmenistan gibi ülkelere karşı oynadığı maçlarla unvanı elinde tutarak ilginç bir dönem yarattı.
2: 2013'te ise İsveç tacı tekrardan alarak yeniden Avrupa'ya taşıdı. Ancak kısa süre sonra Güney Amerika'ya geçiş yaşandı.
1: Uruguay tacı 2014 Dünya Kupası'na kadar muhafaza etti. Fakat şampiyonluk grup aşamasında Costa Rica'nın eline geçti.
2: Turnuva sonunda Almanya hem Dünya Kupası'nı hem gayri resmi tacı kazandı.
1: Fakat bu hakimiyet kısa sürdü.
2: Unvan turnuvanın ardından bir dostluk maçında son şampiyon Almanya'yı yenen Arjantin'e geçti.
1: Sonraki birkaç yıl boyunca Brezilya, Şili ve Peru gibi Güney Amerika ülkeleri arasında taç dolaştı.
2: Ve 2018 Dünya Kupası'nın sonunda Fransa tacın sahibi oldu.
1: 2018'den itibaren 4 yıl boyunca bu unvan Avrupa içerisinde dolaştı.
2: Hollanda, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa ve Danimarka tacı sırasıyla elinde tuttu.
1: İtalya 2020-2021 arasında müthiş bir seriyi yakalayarak dünya tarihinin en uzun savunma rekorlarından birine imza attı.
2: 2022 Dünya Kupası'na şampiyon giren Hırvatistan, yarı finalde Arjantin'e kaybedince Arjantin bir kez daha hem resmi hem gayri resmi dünya şampiyonu oldu.
1: Bir yıl boyunca tacı kaybetmeyen Arjantin sonunda Uruguay'a mağlup oldu.
2: Ardından Fil Dişi sahili Uruguay'ı mağlup etti ve unvan yeniden Afrika'ya taşındı.
1: Fil Dişi sahili Sierra Leone ve FIFA sıralamasında 149. sıradaki Liberya gibi takımlar kısa süreli ama dikkat çekici şampiyonluklar yaşadı.
2: 2024'te ise Cezayir 7 ay boyunca şampiyonluğu elinde tutan ülkeydi. Ardından unvan yeniden İsveç'e geçti.
1: Ve 8 Eylül 2025'te Kosova İsveç'i 2-0 mağlup edince tarihinde ilk kez gayri resmi dünya şampiyonu oldu.
2: Son olarak Dünya Kupası playoff kura çekimlerinden sonra Türkiye A Milli Futbol takımımız da bu yarışın içine yeniden dahil oldu.
1: Dünya Kupası playoff finalinde Slovakya'yı eleyen Kosova ile karşılaştık. Kosova playoff finaline gayri resmi dünya şampiyonu olarak geldi.
2: Kosova'yı eleyerek Dünya Kupası'na kaldık ve gayri resmi dünya şampiyonluğu tacını Dünya Kupası'na taşıyan takım unvanını kazandık.
1: Dünya Kupası'nda hangi karşılaşmada yenilirsek o zamana kadar bu unvan bizde kalacak.
2: Bu uzun yolculuk gayri resmi dünya şampiyonu yalnızca dev takımların değil, bazen dünya sıralamasının en altındaki ülkelerin bile zirveye çıkabildiği, futbola özgü eşsiz ve masalsı bir hikaye sunduğunu gösterdi.
1: Futbol dünyasının en ilginç hikayelerinden biri olan gayri resmi dünya şampiyonluğunda Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası'na ünvan sahibi olarak gitmeye hak kazandı.
2: Resmi kurumlar tarafından tanınmayan ancak futbol tarihçileri ve taraftarlar arasında ilgi gören sistemde mevcut şampiyonu yenen takım ünvanın yeni sahibi oluyor.
1: YouTube akıl oyunu kanalında yer alan bilgilere göre kökeni 1873 yılına kadar uzanan bu alternatif şampiyonlukta İngiltere, Arjantin, Almanya ve Brezilya gibi devlerin yanı sıra Kuzey Kore, Zimbabwe ve Curaçao gibi sürpriz ülkelerde zirveye çıktı.
2: Türkiye daha önce 2007 yılında bu unvanı kısa süreliğinde elinde bulundurmuştu. Son olarak Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası bileti alan A milli takım gayri resmi dünya şampiyonu apoletiyle turnuvaya katılma hakkı kazandı.
1: Böylece Türkiye futbolun en sıra dışı ve eğlenceli geleneklerinden birinin son halkası oldu.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası daha ilk günlerden organizasyon dışı krizlerle gündeme geldi. Vize engelleri, havalimanlarında uzun sorgular, ülkeye giriş yasakları, taraftar kotalarının iptali ve güvenlik alarmına neden olan olaylar turnuvanın ev sahibi ABD'yi eleştirilerin odağına taşıdı. Futbolun en büyük organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası sahadaki mücadelelerden çok organizasyonel sorunlarla konuşuluyor. İran, Irak, Senegal, Özbekistan, Somali ve İsviçre kafilelerinin yaşadığı vize ve giriş problemleri uluslararası kamuoyunda tepki çekerken bazı futbolcular, hakemler ve görevliler ABD'ye alınmadı. Taraftar kotalarının iptal edilmesi ve kamp bölgelerinde yaşanan güvenlik sorunları da eklenince Dünya Kupası'nın başlangıcı ev sahibi ülke açısından tartışmaların gölgesinde kaldı. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi ABD'nin San Diego kentinde kamp yapan İsviçre milli takımı zehirli yılanlarla karşı karşıya kaldı. Takım çevrede görülen yılanlar nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarı aldı. 13 Haziran'da Katar'la Dünya Kupası açılış maçını oynayacak İsviçre, bölgenin nemli ve sıcak koşullarının yanı sıra yılan riskiyle karşı karşıya kaldı. İsviçre milli takımının resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan kamp tesisi planında kalecilerin çalışma alanları, spor salonu ve soyunma odalarının yanı sıra tesis çevresindeki bazı bölgeler de gösterildi. Haritada geniş bir alan yılan bölgesi olarak işaretlendi. Koyu kırmızı çizgilerle belirtilen alanın üzerine eklenen yılanlara dikkat edin uyarısı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken söz konusu önlemin nedeninin bölgedeki yaban hayatı olduğu belirtildi. San Diego Doğa Tarihi Müzesi'nin verilerine göre kamp tesisinin bulunduğu çevrede 4 farklı zehirli çıngıraklı yılan türü yaşıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşan Senegal ve Özbekistan milli takım kafileleri ülkeye girişlerinin hemen ardından sıkı güvenlik aramasından geçti. Afrikalı bir spor muhabirinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda paylaştığı görüntüler kısa sürede gündem oldu. Karelerde Senegal milli takım oyuncularının uçaktan iner inmez yoğun bir kontrole tabi tutulduğu görüldü. Paylaşılan görüntülerde futbolcular terminale geçmeden önce güvenlik birimlerince tek tek detaylı aramadan geçirildi. Oyuncuların kontrol sırası beklediği anlar da kameralara yansıdı. Benzer bir uygulama Özbekistan kafilesi için de geçerli oldu. Turnuva öncesinde New York'ta Hollanda ile hazırlık maçı oynayacak ekip stada geldiğinde aynı titizlikle karşılaştı. Takım otobüsünden inen futbolcular ve görevliler polis köpekleri eşliğinde yapılan aramanın ardından stada girebildi. İran'da futbolcuların Dünya Kupası için ABD'ye girişlerine izin verilip verilmeyeceği konusu aylardır belirsizdi. İran milli takımının turnuvada ABD'de oynayacağı grup maçları öncesi vize başvurularına ilişkin karar netleşti. Alınan karara göre oyuncu kadrosunun tamamı ABD'ye giriş hakkı elde etti. Ancak teknik ekip, sağlık personeli ve idari kadroda yer alan çok sayıda ismin başvurusu kabul edilmedi. Reddedilen isimler arasında 12'den fazla destek personelinin bulunduğu bildirildi. İddialara göre vize verilmeyenler arasında İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj da yer aldı. Taj'ın geçmişte İslam Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantılı görevlerde bulunduğu öne sürülüyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun süreci yakından izlediği, Mart ayında İranlı yetkililerle görüşme gerçekleştirdiği FIFA Genel Sekreteri Matthias Grafström'ün ise kamp süreci için Türkiye'de temaslarda bulunduğu aktarıldı. İran milli takımının hazırlıklarını Türkiye'nin güneybatısında sürdürdüğü, başlangıçta kamp planının ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Tucson kentinde olduğu ancak daha sonra Meksika'nın Tijuana kentine yönlendirildiği belirtildi. İran Futbol Federasyonu turnuvanın başlamasına 3 günden az bir süre kala resmi bir bildiri yayınlayarak ABD'nin İran milli futbol takımının grup aşamasındaki maçlarında İranlı taraftarların tribünde yer almasını sabote ettiğini iddia etti. Yapılan sert açıklamada FIFA prosedürleri gereği her maçın bilet kapasitesinin yaklaşık %8'inin katılımcı ülke federasyonlarının taraftarlarına satılması için tahsis edildiği hatırlatıldı. Ancak İran Futbol Federasyonu kendilerine ayrılan bu resmi kotanın tamamen kaldırıldığını ve şu an için kendi kanalları üzerinden İranlı futbol severlere bilet satış yapmalarının imkansız hale getirildiğini duyurdu. İran'ın vize süreciyle ilgili haftalarca süren tartışmalar ve haber akışının ardından Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin'in havalimanında saatlerce sorgulanması ve FIFA'nın tüm bu yaşamlar için hiçbir yorum ya da girişim yapmaması tepki çekti. Irak'ın en önemli oyuncularından biri olarak gösterilen Ayman Hüseyin'in Chicago Havalimanı'nda yaklaşık 7 saat boyunca sorgulandığı bildirildi. Iraklı kaynaklara göre Hüseyin'in cep telefonu da incelemeye alındı. Irak milli futbol takımının resmi fotoğrafçısı Talal Salah, 2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye gittiği sırada Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda alıkonuldu. ABD gümrük ve sınır muhafaza yetkilileri tarafından telefon kontrolleri de dahil olmak üzere 10 saatten fazla sorgulanan Salah, ülkeye girişine izin verilmeyerek Irak'a geri gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nda görev yapması için atanan Somalili hakem Omar Abdülkadir Arta'nın ülkeye girişine izin vermedi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala bazı ülkeler turnuvada hedeflerinden çok maruz kaldıkları vize sorunları, sorgulamalar ve güvenlik uygulamalarıyla gündeme geliyor. ABD'deki turnuva öncesi İran, Irak, Senegal, Özbekistan ve İsviçre kafilelerinin yaşadığı vize, güvenlik ve giriş sorunları uluslararası tepki topladı. İranlı taraftarlara ayrılan bilet kotasının iptal edildiği iddiaları ve bazı teknik ekip üyelerine vize verilmemesi tartışmaları büyütürken, Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin'in havalimanında saatlerce sorgulanması da eleştirileri artırdı. Öte yandan Senegal ve Özbekistan kafileleri yoğun güvenlik aramalarından geçerken, İsviçre milli takımı kamp bölgesinde zehirli yılan alarmı yaşadı. FIFA'nın bu sorunlar karşısındaki sessizliği ise turnuvanın daha ilk günlerden gölgelenmesine neden oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. I've never seen a dog.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala futbol severler yalnızca turnuvada yer alacak yıldızları değil, dev organizasyonda boy göstermeyecek isimleri de konuşuyor. Kimi ülkesiyle finallere kalamadı, kimi teknik direktör tercihi nedeniyle kadro dışı kaldı, kimi ise sakatlığı nedeniyle hayallerine veda etti. Radyo Sputnik editörleri Dünya Kupası'nın en dikkat çeken eksiklerini derledi.
2: ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası 48 takımın katılımıyla tarihin en geniş organizasyonu olacak. Ancak genişleyen kontenjana rağmen birçok yıldız futbolcu turnuvada yer alamayacak. Gürcistan, Nijerya ve Slovenya gibi ülkelerin finallere kalamaması nedeniyle bazı yıldızlar Dünya Kupası hayalini ertelemek zorunda kalırken bazı futbolcular teknik direktörlerinin tercihleri veya yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle kadroların dışında kaldı.
1: Avrupa futbolunun en önemli kanat oyuncularından biri olarak gösterilen Kvaratskhelia, Gürcistan'ın Dünya Kupası bileti alamaması nedeniyle turnuvayı televizyondan izleyecek. Gürcistan'ın gol yükünü çeken Mikao Tatse ve Mamar Daşviri de ülkesinin elenmesi nedeniyle Dünya Kupası'nda yer alamayacak.
2: Afrika futbolunun en büyük yıldızlarından biri olan Galatasaray'ın süper yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya'nın finallere kalamaması nedeniyle Dünya Kupası sahnesinde yer alamayacak. Atalanta'daki performansıyla Avrupa'nın dikkat çeken isimlerinden olan Lukman da Osimhen gibi Nijerya engeline takıldı. Turnuvayı evinden izleyecek.
1: Dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Atletico Madrid'in yıldızı Jan Oblak, Slovenya'nın Dünya Kupası vizesi alamaması nedeniyle turnuvada forma giyemeyecek. Fenerbahçeli Slovak defans Milan Škriniar da Slovakya'nın Dünya Kupası'na katılamamasından dolayı ABD'ye gidemeyecek.
2: Dünya Kupası'na katılamayan bir diğer sürpriz ülke de Macaristan oldu. Macaristan'ın 2026 Dünya Kupası vizesi alamamasıyla Dominik Szoboszlai ve Milos Kerkez turnuvayı evlerinden takip edecek. Avrupa elemelerinden Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden Polonya'daysa Robert Lewandowski belki de son Dünya Kupası hayalini de kaybetti. Lewandowski de turnuvayı evinden izleyecek.
1: Dünya Kupası elemelerine damga vuran en büyük ülke ise İtalya oldu. İtalya Avrupa elemelerinde grubunu Norveç'in ardından ikinci sırada bitirdi. Playoff'larda Bosna Hersek'le eşleşen İtalya karşılaşmayı penaltılar sonucunda 4-1 kaybetti. Bosna Hersek Dünya Kupası'na katılırken İtalya 2026'da Amerika'daki turnuvaya gitme şansını yitirdi. İtalya 2018'de Rusya ve 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupalarının ardından ABD'de düzenlenen turnuvaya da gidemeyecek.
2: Böylece 4 kez dünya şampiyonu olan İtalya, tarihine ilk kez üst üste 3 Dünya Kupası'nı kaçıran ilk eski dünya şampiyonu oldu. İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamamasıyla birlikte Donnarumma, Tonali, Bastoni, Federico Di Marco ve Barella gibi süper yıldız futbolcular da turnuvayı ellerinden takip etmek zorunda kalacak.
1: Dünya Kupası kadrolarının açıklanmasıyla birlikte bazı sürpriz tercihler de gündeme geldi. Form durumları ve kulüp performansları tartışma yaratan bazı yıldız isimler teknik heyetlerin kararlarıyla kadro dışında kaldı.
2: Dünya Kupası'nın gediklisi Brezilya'da çok sayıda isim kadro dışı bırakıldı. João Pedro, Richarlison, Anthony, Savinho, Andri Santos, Thiago Silva, Gabriel Jesus ve Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Gabriel Sara da kadroda kendisine yer bulamadı.
1: Futbolun beşi olarak kabul edilen İngiltere'de de çok sayıda oyuncu kadroya alınmadı. 2026 Dünya Kupası'nda futbol severler Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold, Morgan Gibbs-White ve Jack Grealish'i izleyemeyecek.
2: Galatasaray'ın yıldız orta sahası Torreira ile yıldız futbolcu Luis Suarez'in Uruguay kadrosunda yer bulamaması sürpriz olarak değerlendirildi.

0: Paulo Dybala, İspanya'da Dani Carvajal, Marco Asensio ve Alvaro Morata, Fransa'da ise Matteo Guendouzi, Christopher Nkunku ve Eduardo Camavinga kendilerine forma şansı bulamadı.
1: Futbolun en acı gerçeği yine Dünya Kupası öncesinde kendisini gösterdi. Bazı yıldızlar sakatlıkları nedeniyle kariyerlerinin en önemli organizasyonlarından birini kaçıracak.
0: Fransız golcü Hugo Ekitike yaşadığı ciddi aşil tendonu sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıracak. Ekitike'nin yokluğu Fransa'nın hücum planlarını da etkiledi. Real Madrid'in yıldızı Rodrigo diz sakatlığı nedeniyle turnuvada forma giyemeyecek. Brezilya'nın hücum hattındaki en önemli eksiklerinden biri olarak görülüyor. Bayern Münih forması giyen Gnabry de ad arasındaki sakatlık nedeniyle Dünya Kupası kadrosunun dışında kaldı. ACL yırtığı yaşayan genç yıldız Xavi Simons'ın da Dünya Kupası'nı kaçırması Hollanda adına büyük kayıp olarak değerlendiriliyor.
1: 2026 Dünya Kupası 48 takımlı yeni formatıyla tarihe geçmeye hazırlanırken turnuvada yer alamayacak yıldız futbolcular da gündemin önemli başlıklarından biri oldu.
0: Gürcistan, Nijerya, Slovenya, Macaristan ve İtalya gibi ülkelerin finallere kalamaması nedeniyle Kvaratskhelia, Osimhen, Lukman, Jan Oblak, Szoboszlai ve Donnarumma gibi birçok yıldız Dünya Kupası hayaline veda etti.
1: Kadroların açıklanmasıyla birlikte İngiltere, Brezilya, Arjantin, Fransa ve İspanya'dan bazı önemli isimlerin teknik heyet tercihleri nedeniyle dışarıda kalması da tartışma yarattı.
0: Uruguay'da Torreira ve Luis Suarez, Fars'ta ise Hakim Ziyech ile Yusuf En-Nesyri kadroda yer bulamadı.
1: Öte yandan Rodrigo, Hugo Ekitike, Serge Gnabry ve Xavi Simons gibi yıldızlar da sakatlıkları nedeniyle turnuvayı kaçıracak.
0: Böylece tarihin en geniş katılımlı Dünya Kupası birçok önemli futbolcunun yokluğunda oynanacak.
1: Turnuva başlamadan oluşan bu yıldız eksikliği futbol severlerin ya olsalar da sorusunu uzun süre tartışmasına neden olacak.
0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dünya Kupası'nda futbol yeniden yazılıyor. FIFA'dan oyunun akışını değiştirecek kurallar. 2026 FIFA Dünya Kupası yalnızca 48 takımlı yeni formatıyla değil, sahada uygulanacak radikal kural değişiklikleriyle de tarihe geçmeye hazırlanıyor.
2: Zaman geçirmeye karşı sert önlemler alınırken VAR'ın yetkileri genişletildi, hakemlere yeni yaptırım araçları verildi.
1: ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda futbol severleri birçok yenilik bekliyor.
2: Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun onayladığı yeni düzenlemelerle oyunun temposunun artırılması, zaman geçirme girişimlerinin azaltılması ve hakem kararlarındaki hata payının düşürülmesi hedefleniyor.
1: Turnuvada uygulanacak yeni kurallar hem futbolcuların davranışlarını hem de maç yönetimini doğrudan etkileyecek.
2: Yeni düzenlemeye göre kale vuruşu ve taç atışlarında oyunun kasıtlı olarak geciktirildiğini düşünen hakemler elini kaldırarak 5 saniyelik geri sayım başlatacak.
1: Süre içinde top oyuna sokulmazsa rakip takım avantaj elde edecek. Amaç özellikle maçların son bölümlerinde sıkça görülen zaman geçirme taktiklerini ortadan kaldırmak.
2: FIFA sahadaki tartışmalarda ağız kapatılarak yapılan konuşmalara da yaptırım getirdi.
1: Hakemle ya da rakip oyuncuyla yaşanan gerginlik sırasında el, kol veya formayla ağzını kapatan futbolcular doğrudan kırmızı kartla cezalandırılabilecek.
2: Kuralın ayrımcı ifadelerin ve tespit edilemeyen sözlü saldırıların önüne geçmek amacıyla getirildiği belirtildi.
1: Hakem kararlarını protesto etmek amacıyla oyuncuların toplu şekilde sahayı terk etmesi de ağır yaptırımlarla karşılaşacak.
2: Bu tür eylemlere karışan futbolcular ve buna teşvik eden takım görevlileri kırmızı kart görebilecek.
1: Maçın yarıda kalmasına neden olan ekiplerse hükmen mağlup sayılabilecek.
2: 2026 Dünya Kupası'nda VAR sistemi de bugüne kadar sahip olmadığı bazı yetkilere kavuşacak.
1: Duran toplar öncesinde yaşanan hücum faulleri incelenebilecek, yanlış verilen ikinci sarı kartlar düzeltilebilecek ve hatalı korner kararları gözden geçirilebilecek.
2: Böylece maçın sonucunu etkileyebilecek kritik kararların daha doğru verilmesi amaçlanıyor.
1: Saha içinde sağlık ekiplerinden tedavi alan futbolcular oyun yeniden başladıktan sonra en az bir dakika boyunca sahaya dönemeyecek.
2: FIFA'nın bu uygulamayla sakatlık numarası yapılarak oyunun durdurulmasının önüne geçmeyi hedeflediği ifade edildi.
1: Bazı özel durumlarda ise istisnalar uygulanabilecek.
2: FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu yetkilileri yeni kuralların temel amacının oyunun akıcılığını arttırmak, zaman geçirmeyi azaltmak ve hakem hatalarını en aza indirmek olduğunu vurguluyor.
1: 2026 Dünya Kupası bu yönüyle yalnızca futbolun en büyük organizasyonu değil, aynı zamanda oyunun geleceğini şekillendirecek bir laboratuvar niteliği de taşıyacak.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası 48 takımlı yeni formatının yanı sıra sahada uygulanacak kapsamlı kural değişiklikleriyle de dikkat çekiyor.
1: FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği tarafından hazırlanan yeni düzenlemelerle zaman geçirmeye karşı daha sert yaptırımlar getirilirken VAR sisteminin yetkileri de genişletildi.
2: Kale vuruşu ve taç atışlarında gecikme yaşanması halinde hakemlerin geri sayım başlatacağı, sürenin aşılması durumunda rakip takıma avantaj sağlanacağı açıklandı.
1: Hakem veya rakiple tartışırken ağzını kapatan futbolcuların kırmızı kart görebileceği, toplu protesto amacıyla sahayı terk eden oyuncu ve görevlilerin de ağır cezalarla karşılaşabileceği belirtildi.
2: FIFA sağlık görevlilerinin müdahale ettiği oyuncuların oyuna dönüşünü geciktirerek sakatlık bahanesiyle zaman geçirilmesinin de önüne geçmeyi hedefliyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Serhat Ayhan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
2: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi başlıyor.
3: Haftanın keyfi programından herkese merhabalar. Ben Serhat Ayhan. Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayhan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden. Evet, bugün haftanın keyfinde Dünya Kupası'nı konuşacağız. Dünya Kupası dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri efendim. Normalde böyle bir günün konuşması çok basit olmalıydı tabii ki. Kim favori, kim sürpriz yapar, hangi yıldız son kez sahaya çıkıyor, hangi takım ilk maçta tökezler, hangi teknik direktör turnuvaya damga vurabilir gibi. Bugün Amerika ülkesine konuk gelen ülkelerin futbolcularına, taraftarlarına, hakemlerine yaptığı çirkin davranışlardan bahsediyoruz. Ama sadece bu da değil. Bu Dünya Kupası'na biraz dikkatli bakınca karşımıza futbol tablosundan çok daha karanlık bir dünya haritası çıkıyor. Çünkü sahaya çıkan ülkelerin büyük çoğunluğunun tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin izi var. Bazen askerlerle, bazen uçakla, bazen bombalarla, bazen CIA ile, bazen darbenin öncesinde, bazen darbenin sonrasında, bazen bir lideri devirmek için, bazen bir diktatörü ayakta tutmak için, bazen petrol için, bazen kanal için, bazen maden için, bazen komünizmle mücadele bahanesiyle, bazen demokrasi getireceğiz diyerek. 2026 Dünya Kupası'nda 48 ülke var efendim. Benim yaptığım sınıflandırmada bu 48 ülkenin 36'sı, yani yaklaşık 4'te 3'ü Amerika'nın askeri müdahalesinden, CIA operasyonlarından, darbe süreçlerinden, üst siyasetinden, güvenlik mimarisinden veya doğrudan savaş gücünden bir şekilde nasibini almış durumda. 4'te 3. Bu sayı tek başına bile dünyanın nasıl bir yer olduğunu anlatmaya yeterli. Dünya Kupası dediğimiz şey ülkelerin aynı sahada buluştuğu en büyük organizasyonlardan biri. Futbol sahasında herkes eşit görünüyor. Her takım 11 kişiyle çıkıyor. Top herkes için aynı top. Kale herkes için aynı kale. Hakem aynı düdüğü çalıyor. Ama tarih sahasında ne yazık ki eşitlik yok. Bir ülkenin arkasında petrol darbesi var. Birinin arkasında işgal var. Birinin arkasında atom bombası var. Birinin arkasında kaybedilmiş insanlar. Birinin arkasında çalınmış topraklar var. Birinin arkasında dışarıdan kurulmuş ordu, dışarıdan desteklenmiş diktatör, dışarıdan yazılmış güvenlik düzeni var. Daha da acayibi şu aslında. Bu sadece geçmişte kalmış bir hikaye değil. Bugün bu turnuvaya katılan ülkelerden ve futbol coğrafyalarından en az 19'unda Amerikan askeri üssü, askeri tesisi, erişim noktası, ortak kullanım alanı, rotasyonel konuşlanması ya da Amerikan askeri personeli bulunuyor. Japonya'dan Güney Kore'ye, Almanya'dan Türkiye'ye, Katar'dan İspanya'ya, Portekiz'den Belçika'ya, Norveç'ten İngiltere'ye, Hollanda'dan Avustralya'da, Irak'ta, Ürdün'de, Suudi Arabistan'da, Mısır'da, Senegal'de. Kura çağında ve İskoçya'nın da içinde yer aldığı Birleşik Askeri Krallık alanlarında Amerikan askeri varlığı farklı biçimlerde karşımıza çıkıyor. Yani mesele sadece Amerika geçmişte bazı ülkelere müdahale etmişti meselesi değil. Amerika dünyanın birçok yerinde hala askeri olarak duruyor. Bazen koca bir üs olarak duruyor, bazen radar olarak duruyor, bazen hava üssü olarak duruyor, bazen ortak eğitim tesisi olarak duruyor. Bazen rotasyonel varlık diye daha kibar adlandırılan bir askeri ayak izi olarak duruyor. Bu tablo bize şunu söylüyor efendim. Dünya Kupası sahasında ülkeler yan yana geliyor ama dünya sisteminde bazı ülkeler hala başka ülkelerin gölgesinde duruyor. İran'dan başlayalım isterseniz. İran, Amerikan müdahale tarihinin en öğretici dosyalarından biri. 1953'te İran Başbakanı Muhammed Musadık ülkesinin petrolünü millileştirmek istedi. Yani İran'ın en önemli kaynağı üzerinde İran halkının söz sahibi olmasını istedi. Sonra CIA ve İngiliz istihbaratı devreye girdi, Musadık devrildi, Şah güçlendi. Peki İran'ın başına ne geldi? Kısa vadede Batı petrol çıkarlarını korudu ama İran'da demokratik siyaset ağır yara aldı. Şah'ın otoriter rejimi güçlendi, muhalefet bastırıldı, güvenlik devleti büyüdü, toplumun hafızasına şu cümle kazındı. Biz sandıkta karar versek bile dışarıdan gelen güç o kararı çöpe atabilir. 1979 İran devrimine giden yolun taşlarından biri işte buydu. Bugün İran'la Amerika arasındaki bitmeyen düşmanlık kökünde sadece nükleer program yok. 1953'ün o kirli gölgesi var. Amerika kısa vadeli çıkarını korudu, uzun vadede kendisine kalıcı bir düşman yarattı. Sonra Irak. Irak modern çağın en Amerikan müdahale dosyalarından biri. 1991 Körfez Savaşı, 1990'lar boyunca yaptırımlar, uçuşa yasak bölgeler, bombardımanlar ve sonra 2003 işgali. Amerika Saddam Hüseyin'i devirdi ama Irak devletini de fiilen çökertti. Irak'ın başına ne geldi? Ordu dağıldı, devlet kurumları parçalandı. Mezhepçilik siyasetin merkezine oturdu. Sünni-Şii-Kürt dengesi devlet aklıyla değil, kaosla yeniden kuruldu. Direniş hareketleri doğdu, El-Kaide güçlendi, sonra IŞİD çıktı. Milyonlarca insan yerinden oldu, yüz binlerce insan öldü. Bir ülke petrol zengini olabilir ama devleti çöktükten sonra o petrol zenginlik değil, lanet haline geldi. Irak'ın başına tam olarak bu geldi işte. Amerika diktatörü devirdim dedi. Iraklıların önemli bir bölümü ise enkazın içinden şunu söyledi. Diktatörü devirdin ama ülkeyi de beraberinde götürdün. Bugün bile Irak'ta Amerikan askeri varlığı, üsler, eğitim faaliyetleri, danışmanlık misyonları ve saldırıya uğrayan Amerikan tesisleri tartışması bitmiş değil. Yani işgalin siyasi uzantıları hala oynanıyor. Panama. Panama küçük bir ülke gibi görünüyor ama Amerikan müdahale tarihinin en büyük sembollerinden biri aslında. Çünkü Panama sadece Panama değil, Panama kanal demek. Atlantik ve Pasifik arasında kapı demek. Amerika için de bu uzun süre bağımsız bir siyasi özne değil, stratejik bir geçit olarak görüldü. 1903'te Panama'nın Kolombiya'dan kopuşunda Amerika'nın çıkarları belirleyici oldu. 1989'da Amerika doğrudan Panama'yı işgal etti. Manuel Noriega'yı devirdi. Peki Panama'nın başına ne geldi? Hadi gelin ona bakalım. Ülke daha doğarken dış gücün gölgesinde doğdu. Kanal yüzünden ekonomik değer kazandı ama aynı kanal yüzünden egemenliğin sürekli tartışmalı haline geldi. 1989 işgali, sivillerin ölümü, mahallelerin yıkımı, devletin dış müdahaleyle yeniden biçimlendirilmesi anlamına geldi. Noriega iyi bir adam mıydı? Hayır. Ama mesele bu değil. Mesele şu, bir ülkenin kötü liderini devirmek bile o ülkenin kaderini dışarıdan tayin etme hakkı vermez. Panama'nın hafızasında kalan şey tam olarak da bu işte. Haiti. Haiti daha karanlık. 1915'te Amerikan askerleri Haiti'ye girdi. Ülke 1934'e kadar işgal altında kaldı. Amerika Haiti'nin maliyesi üzerinde kontrol kurdu. Güvenlik yapısını yeniden şekillendirdi. Jandarma sistemi kurdu. Siyaseti, ekonomik kurumları dışarıdan yönlendirdi. Haiti'nin başına ne geldi? Zaten kölelik, sömürgecilik, Fransa'ya ödemek zorunda bırakıldığı ağır tazminatlar ve dışlanmışlıkla ezilmiş bir ülkeydi. Amerikan işgali bu yaraları hiç de iyileştirmedi. Aksine Haiti'nin kendi kurumlarını kurma ihtimalini daha da zayıflattı. İşgal düzeni merkeze ama halktan kopuk bir devlet yapısı bıraktı. Güvenlik kurumları ilerleyen yıllarda darbelerin, baskının, insan hakları ihlallerinin bir parçası oldu. Bugün Haiti'den söz ederken hep çeteler, kaos, devlet yokluğu, açlık, yardım krizleri diyoruz. Ama bu tablo gökten düşmedi. Haiti'ye sürekli dışarıdan düzen getirilmeye çalışıldı. Her gelen biraz daha düzeni bozdu. Sonunda ülke kendi kendisini taşıyamayan, kurumları çökmüş, halkı bitmeyen bir kriz içinde yaşayan bir yere dönüştü. Kongo'ya gidelim. Kongo Demokratik Cumhuriyeti başka büyük bir yara. Kongo bağımsız olduğunda Patrice Lumumba ülkesinin gerçek bağımsızlığını savunan bir liderdi. Kongo'nun madenleri, kaynakları, stratejik konumu Batı için çok önemliydi. Lumumba fazla bağımsız görüldü, fazla kontrol edilemez görüldü. CIA'nin Lumumba'yı iktidardan uzaklaştırmaya yönelik operasyonları belgelerde yer aldı. Lumumba öldürüldü, sonra Mobutu düzeni geldi. Peki Kongo'nun başına ne geldi? Gelin ona bakalım. Dünyanın en zengin kaynak ülkelerinden biri, dünyanın en acılı ülkelerinden birine dönüştü. Bakır, kobalt, elmas, uranyum, altın, ne ararsanız var. Ama halk yoksul, devlet yağmalandı. Mobutu yılları kleptokrasiye, yani hırsızlık rejimine dönüştü. Devletin hazinesi bir avuç iktidar çevresinin kasası gibi kullanıldı. Kurumlar çürüdü, sonra iç savaşlar, sonra milisler, dış müdahale, maden savaşları geldi. Kongo'nun trajedisi de şu oldu. Kaynak zenginliği bağımsız bir devlet kurmaya yetmedi. Çünkü o kaynaklar halk için değil, dış güçler ve yerli ağlar için değerliydi. Kongo hala toparlayamadı. Çünkü bir ülkenin bağımsızlık alanındaki omurgası kırılırsa o kırık kuşaklar boyu iyileşmeyebilir. Brezilya'ya gidelim hadi. 1964 darbesi. Latin Amerika'da Amerika'nın anti-komünizm adına demokrasiyi nasıl gözden çıkarttığının en önemli örneklerinden biri oldu. Joao Goulart yönetimi Washington'da kuşkuyla izleniyordu. Darbecilere destek hazırlıkları yapıldı. Sonuçta Brezilya'da askeri rejim başladı. Brezilya'nın başına ne geldi? 20 yılı aşkın askeri yönetim. Sansür, işkence, sendikaların ezilmesi, kapatılması, solun bastırılması, üniversitelerin, gazetecilerin, aydınların baskı altına alınması. Demokrasi askıya alındı. Ülke ekonomik büyüme söylemleriyle süslenen o bir baskı döneminden geçti. Ama büyüme varsa bile özgürlük yoktu. Kalkınma denen şey insanların elektrik kablolarıyla işkence gördüğü odaların üstünü örtemedi. Örtemez de zaten. Arjantin, Uruguay, Paraguay aynı karanlık Latin Amerika tablosunu parçaladı. Operation Condor adı verilen o bölgesel baskı ağı sağcı askeri rejimleri muhalifleri sınır ötesi takip etti, kaçırdığı, öldürdüğü, kaybettiği bir düzendi. Amerika bu rejimlerin her suçunun tek faili değildi elbette. Ama bu rejimler kendilerini Batı'nın anti-komünist güvenlik düzeni içinde meşru hissetti. Arjantin'de insanlar kayboldu. Anneler çocukların izlerini meydanlarda aradı. Uruguay'da demokratik gelenek ezildi. Paraguay'da Stroessner diktatörlüğü yıllarca sürdü. Bir kuşak sadece yoksullukla değil korkuyla büyüdü. Devlet vatandaşlarını koruyan kurum olmaktan çıkıp vatandaşını izleyen, döven, kaybeden bir makineye dönüştü. Bu ülkeler sonra demokrasiye döndüler ama kayıplar geri gelmedi. İşkence gören bedenler eski haline dönemedi. Çalınan bebekler, parçalanan aileler, susturulan toplumlar bir daha toparlanamadı. Ekvador'da aynı bir çizgi var. 1960'larda CIA faaliyetleri, antikomünist propaganda, siyasal yapıları, etkileme girişimleri ve askeri müdahaleler iç içe geçti. Ekvador zaten kırılgan bir demokrasiydi. Dış müdahale bu kırılganlığı onarmadı, daha da büyüttü. Sivil siyaset zayıfladı, askeri müdahale fikri normalleşti. Bir ülkede seçimle gelen siyaset sürekli dışarıda kim kimi destekliyor sorusuyla yaşarsa vatandaşın sandığa güveni de kurumlara güveni de aşınır tabii ki. Kolombiya, o da başka bir hikaye. Önce Panama'nın kopuşu, sonra uyuşturucu savaşı, sonra Plan Kolombiya, Amerika Kolombiya'da devleti güçlendirdiğini söyledi. Bir ölçüde güvenlik kapasitesi sağladı ama bu kapasite toplumsal barışı değil, askerileşmeyle birlikte geldi. Uyuşturucu kartelleri, gerillalar, paramiliter yapılar, insan hakları ihlalleri, yeniden yerinden atılan, tahliye edilen siviller. Kolombiya'nın başına gelen şey güvenlik sorunlarının sürekli silahla çözülmeye çalışmasıydı. Silah bazen alan açar ama tek başına ülkeyi iyileştirmez. Güney Afrika, o daha sembolik ama çok daha çarpıcı. Bakın Nelson Mandela'nın 1962'de yakalanmasında CIA bilgisinin rol oynadığına dair çok güçlü iddialar var. Eski CIA bağlantıları bunları anlatıyor. Mandela 27 yıl hapis yattı. Burada Amerika Güney Afrika'yı işgal etmedi, bombalamadı ama Soğuk Savaş aklı apartheid gibi ırkçı bir rejimin güvenlik refleksleriyle kirli temaslar kurdu. Güney Afrika'nın başına zaten apartheid gibi bir insanlık dışı bir düzen gelmişti. Dış dünyanın bu düzene karşı yeterince erken ve sert tavır alamaması rejimin ömrünü uzattı. Mandela'nın hapis yılları sadece bir insan hayatından çalınmış yıllar değil, bir toplumun özgürleşmesinden çalınmış yıllar. Ve Japonya. Japonya meselesinin tarihsel anlamını hepimiz biliyoruz. İkinci Dünya Savaşı, Japon militarizmi, Pasifik Savaşı, Pearl Harbor, imparatorluk saldırganlığı ama bunların hiçbiri Hiroşima ile Nagasaki'de o sivillerin yaşadığını anlatamaz bize. 1945 sonunda yani 140 bin kişi Hiroşima'da öldü ve 74 bin kişi Nagasaki'de öldü. Bunlar yalnızca sayılar değil, bunlar buharlaşan insanlar, gölgesi duvarlara kazınan bedenler, derisi yanan çocuklar, su diye bağırarak ölen siviller, ailesini tanımaz halde bulan insanlar. Efendim, evet, Amerika işte böylesi bir durumda bu kupaya katılan 48 ülkenin 36'sıyla böylesi iç içe geçmişlikleri var. Ve biz böyle bir yerde Amerika'da Dünya Kupası yapacağız. Şu anda Dünya Kupası'nda şunları tartışıyoruz. Amerika hakemleri göndermiş, Amerika taraftarları oraya kabul etmemiş filan. Ama Amerika'nın neler yaptığı bambaşka bir hikaye. Bu hikayeyi elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlere anlatacağım. Şimdi arzu ederseniz bir müzik arasına gidelim. Müzik arasından sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız efendim.

Efendim, arka planda dinlediğiniz şarkı 1934 Dünya Kupası için İtalya'da yapılmış, İtalya'da düzenlenen Dünya Kupası için İtalya'da yapılmış bir şarkı. Canzone Azzurra, Enzo Fusco Composizione Grafica diye böyle bir isimden geçiyor. Bayağı faşizm propagandası bir şarkı aslında. Zaten biliyorsunuz o Dünya Kupası da faşizmin dünyada kök salmasının önemli sağlayıcılarından biriydi diyelim. Yani faşizm dünyayı kendini biraz bu Dünya Kupası ile anlattı. Böyle bir dünyanın içinde yaşıyoruz ya, çok acayip, çok acayip. Şimdi isterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Amerika neler yaptı, neler etti, kaldığımız yer. Yani kaldığımız yerde aslında anlattıkça böyle insanın içi gidiyor gerçekten de. Ama anlatmamız gerekiyor. Şimdi en son Japonya'dan bahsetmiştik. İsterseniz biraz Meksika'dan bahsedelim. Meksika'nın hikayesi daha eski ama çok büyük, çok büyük. Şimdi 1846-1848 Amerika-Meksika Savaşı sonunda Meksika devasa bir toprak kaybediyor. Bugünkü Amerika'nın batısındaki o büyük bölgeler Meksika'dan kopuyor. Nereler oralar? Kaliforniya, Nevada, Utah, New Mexico, Arizona'nın büyük bir kısmı ve başka alanlar ve harita değişiyor. Peki Meksika'nın başına ne geliyor burada? Ülke sadece toprağını kaybetmiyor, geleceğini de kaybediyor. Çünkü neden? Madenlerini kaybediyor, limanlarını kaybediyor, ticaret yollarını, tarım alanlarını kaybediyor ve o stratejik derinliğini kaybediyor. Meksika'nın o kuzey komşusuna duyduğu tarihsel güvensizlik işte buradan geliyor. Bugün sınır, göç, uyuşturucu, ekonomik bağımlılık, güvenlik krizi dediğimiz bir sürü meselelerin gerisinde işte bu devasa asimetri duruyor. Amerika büyürken Meksika küçülüyor. Bu kadar basit, bu kadar sert bunu söylemek. Şimdi bugün bütün bu ülkelere birlikte bakınca ortaya rahatsız edici bir tablo çıkıyor. Amerika müdahil olduğu ülkelerin her birine aynı şeyi yapmadı. Kimini işgal etti, kimini bombaladı, kiminin darbesine destek verdi, kiminin diktatörünü tolere etti. Kimini üs haline getirdi, kiminin kaynaklarına, kanalına, petrolüne, madenine, coğrafyasına çöktü. Ama sonuçların hepsi birbirine benziyor. İran'da demokrasi kırıldı, düşmanlık kalıcılaştı. Irak'ta devlet çöktü, hala toparlanamadı. Kongo kaynak zenginliği içinde yoksulluğa mahkum oldu. Panama egemenlik travması yaşadı. Latin Amerika ülkeleri kayıplar, işkenceler, darbeler ve askeri rejimlerle yüzleşmek zorunda kaldı. Japonya'da iki şehir nükleer cehenneme döndü. Meksika topraklarının büyük bir bölümünü kaybetti. Bir de bugünün üst haritası var. Ona gelmeden önce hadi bir şarkı arasına daha gidelim efendim. Bu şarkı arasından sonra size Amerika'nın üslerinin nerelerde nasıl olduğunu anlatacağım. O daha travmatik bir şey.

Arkada çalan şarkı Marcha do Scratch Brasileiro. Evet efendim, Brezilya'nın 1950 yılındaki o Dünya Kupası'ndan önce bestelenen şarkısı, Brezilyalıları gaza getirmek, dünyaya pazarlamak için yaptıkları o şarkı. Çok tatlış bir şarkı aslında. Efendim, Amerika'nın yaptıklarından gitmeye devam edelim isterseniz. Bugünün üst haritasına sizi götürmek istiyorum. Amerika, Japonya, Güney Kore ve Almanya gibi ülkelerde Amerikan askeri varlığı savaş sonrası düzenin kalıcı bir parçası oldu. Bunu mu? Sadece bu mu? Hayır. Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Irak gibi ülkelerde Amerikan üsleri ve konuşlanmaları Orta Doğu'daki savaşların, petrol güvenliğinin, İran geriliminin ve terörle mücadele mimarisinin bir parçası haline geldi. O kadar mı? Hayır. Türkiye'de İncirlik, İzmir ve Kürecik gibi başlıklar ülkenin NATO içindeki konumunun yanında egemenlik tartışmalarını sürekli canlı tuttu. İspanya ve Portekiz'e üsleri var. Atlantik ve Akdeniz geçişleri için kullanılıyor. Belçika, Hollanda, Norveç ve İngiltere'deki Amerikan varlığı NATO'nun, Avrupa omurgasının ayrılmaz bir parçası. Avustralya ve Curaçao. Hani Curaçao neymiş ya, onun ülkesi mi varmış diyorsunuz ya. Aslında orası Amerikan varlığıyla ünlü bir yer. Amerikan varlığı vallahi yani başka türden, daha teknik, daha lojistik, daha istihbari ve bölgesel güvenlik bağlantılı biçimlerinde orada sürmeye devam ediyor. Yani Amerika sadece geçmişte müdahale etmiş bir güç değil. Amerika hala dünyanın en büyük bölümlerinde askeri olarak duran bir güç. Bazı ülkelerde yüksek sesle duruyor, bazı ülkelerinde sessiz duruyor. Bazılarında bayrakla duruyor, bazılarında ortak üst tabelasının arkasında duruyor. Bazılarında erişim anlaşması olarak duruyor. Ama duruyor. Ve tam da bu yüzden işte Dünya Kupası bize tuhaf bir ayna tutuyor. Bugün sahaya çıkan ülkeler aynı topun peşinden koşuyor. Ama o ülkelerin geçmişine baktığımızda hepsinin aynı dünyada yaşamadığını görüyoruz. Bazıları kendi kararlarının bedelini ödedi, bazıları başkalarının kararlarının bedelini ödedi. Bazıları petrolü yüzünden, bazıları coğrafi konumları yüzünden, bazıları kanalı yüzünden, bazıları madenleri yüzünden, bazıları sadece soğuk savaş haritasında yanlış renge boyandığı için müdahale gördü. Futbol 90 dakika sürüyor ama müdahalenin uzatmaları 70 yıl sürüyor. Hatta bazen maç çoktan bitiyor, tribünler boşalıyor. Kupayı biri kaldırıyor ama o ülkenin insanları hala enkaz toparlıyor. O birilerinin kaldırdığı kupanın arkasında. Dünya Kupası bize ülkeleri yan yana gösteriyor. Tarih o ülkelerin hangilerinin ne bedeller ödeyerek bugünlere geldiğini gösteriyor. Ve belki de bugünün en acı cümlesi şu. Dünya sahada birleşiyor gibi gözüküyor ama tarihe baktığımızda o dünyanın büyük bölümünün bir zamanlar başka bir ülkenin çıkarları uğruna dağıtıldığını, bugün de yine başka bir ülkenin askeri gölgesinde yaşadığını görüyoruz. İşte biz böylesi bir yerde Dünya Kupası yapıyoruz efendim. Böylesi bir dünyada Dünya Kupası yapıyoruz. Futbolun birleştiriciliği, futbolun kardeşliği, futbolun topları, hakemleri, seyircileri, kaleleri, offside'ları. Evet, işte aslında Dünya Kupası da Dünya Kupası değil. Biraz bu gözle bakın istedim. Hadi yine bir müzik arasında gidelim, ardından tekrar birlikte olacağız.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
1: Efendim isterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Şimdiye kadar böyle 12-13 tane ülke saydım size. Başından Amerika ile ilgili şeyler geçen. O ülkeler sıralamasına devam edelim. Siz karar verin. Burada gerçekten Amerika'nın parmağı yok mu? Yoksa var mı ya? Şimdi Gana'ya gidelim isterseniz. Gana 1966'da Kwame Nkrumah devrildi. Nkrumah Afrika Bağımsızlık Hareketi'ni ve Pan-Afrikanizmin en önemli liderlerinden biriydi. Şimdi Amerikan belgelerine baktığımızda Washington'ın darbe ihtimalinden haberdar olduğunu, Nkrumah sonrası dönemin kendisi açısından olumlu gördüğünü, bu yüzden de çok da müdahil olmadığını gösteriyor. Ama burada dikkat etmek gerekiyor. Açık belgelerle CIA doğrudan darbeyi yaptı demek çok doğru olmayabilir ama Amerika darbe sürecini biliyordu. Nkrumah'ın devrilmesi kendi çıkarları açısından olumlu okuyordu demek daha sağlam olur. Bunun için hani hiçbir şey yapmadı demek de çok doğru olmayabilir efendim. Geçelim mesela Bosna Hersek'e gidelim isterseniz. Hadi. Şimdi Bosna Hersek'te Amerikan müdahalesi klasik anlamda ülkeyi işgal etti kategorisinde değil. Ama 1995'te NATO'nun Bosnalı Sırf hedeflerine yönelik hava operasyonlarında Amerika belirleyici aktörlerden biri oldu. Operation Deliberate Force, yani Srebrenica soykırımı, Sarajevo kuşatması gibi olayların ardından o Bosnalı Sırp askeri kapasitesini baskılamak için yürütüldü. Bosna örneğinde Amerikan müdahalesi sonuçları bakımından diğerlerinden daha farklı. İşte burada hava operasyonları, işte o savaşı bitiren Dayton sürecine giden yolu açan faktörlerden biri. Yani müdahale Irak ve Panama'daki gibi rejim devirme operasyonu değil, devam eden etnik savaşı durdurma iddiasıyla yapılmış bir askeri baskıydı. Daha önce yapılması oradaki insanların ölmesini engeller miydi? Kesinlikle engellerdi. Ama işte ne bileyim birilerinin bir şeyleri oldu yani. Şimdi Amerika'nın yaptığı diğer şeylere gidelim. Yani bunların hepsinde böyle kötü ya da işte sonuçları olan böyle ülkeleri yıkan şeylerden bahsetmiyoruz. Mesela Güney Kore'de. Güney Kore'de ne yaptı? Özel bir başlık olarak bu ele alınmalı. Neden? Çünkü Amerika burada Güney Kore'ye karşı değil, Güney Kore'yi Kuzey Kore saldırısına karşı hava savunması gerekçesiyle asker göstererek işin içine girdi. Türkiye'de biliyorsunuz bu işin içindeydi. 1950 Kore Savaşı'nda Amerika Birleşmiş Milletler komutası altında savaşın ana askeri gücü oldu. Savaş sonrasında Güney Kore'de kalıcı Amerikan askeri varlığı kuruldu. Tabii ki. Şimdi hani böyle şeylerden, ülkelerden bahsederken hep böyle küçük ve ezilen ülkelerden bahsediyoruz ama hadi bir de şeyden bahsedelim ya, Kanada'dan bahsedelim. Kanada, Amerika ne alaka falan diyenler için şöyle söyleyeyim. Kanada örneği modern anlamda Amerikan müdahalesi değil ama tarihsel bir sınır ve savaş örneği. Şimdi 1812 savaşı sırasında Amerika'nın hedeflerinden biri Britanya'nın o Kuzey Amerika'sıydı. Yani bugünkü Kanada'nın çekildiğini oluşturan bölgeleri işgal etmekti ve mümkünse ele geçirmekti. Amerika kuvvetleri Kanada sınır bölgelerine girdi ama bu girişimler başarısız oldu tabii ki. Kanada açısından bu savaş ulusal kimlik hafızasının en önemli parçalarından biri. Amerika'nın kuzeye genişleme ihtimali Kanada'nın kendisini ayrı bir siyasi topluluk olarak düşünmesine rol oynadı. Yani savaşın sonucu Amerika'nın Kanada'yı ele geçirmesi değil, Kanada'nın Amerika'dan ayrı kalma fikrinin güçlenmesi oldu efendim. Böyle bir şey var. Şimdi o 1812 savaşı hafızası Amerika dosttur ama çok büyük dost bazen fazla yakındır fikrinin o tarihsel kökenlerinden bir tanesiymiş. Geçelim mesela Afrika'ya doğru gidelim mi? Afrika'nın üst taraflarına, Fas'a gidelim mesela. İkinci Dünya Savaşı bağlamında bunu değerlendirebiliriz. Şimdi 1942'de Operation Torch diye bir operasyon yapıldı. Meşale operasyonu. Bu kapsamda Amerikan ve Fransız güçleri Fransız Fas'ına çıkartma yaptı. Bu harekata baktığımızda bugünkü bağımsız Fas devletine karşı değil aslında o zamanın Vichy Fransa'sının kontrolündeki o sömürge yönetimine karşı yürütüldü. Ha, ülkenin başına neler geldi? Fas halkı açısından mesele çok karmaşıktı. Neden? Bir yanda ülke büyük güçlerin savaş alanına dönüştü. Diğer yanda bu savaş Fransız sömürge düzeninin sarsılmasına ve savaş sonrası o bağımsızlık taleplerinin güçlenmesine katkı sağladı. Burada tabii Fas'ı hedef alan emperyal bir işgalci gibi değil, miğfer güçlerine karşı Kuzey Afrika cephesi açan müttefik güç olarak hareket etti. Yine de sonuçta Fas'ın kaderi Faslılar tarafından değil, Vichy Fransası, Amerika, İngiltere ve diğer büyük güçler tarafından savaş masasında şekillendi. Sömürge halkları için en acı gerçek de buydu. Kendi toprakları üzerinde yapılan savaşta bile çoğu zaman özne değil, sahaydılar efendim. O zaman haydi bir müzik arasına daha gidelim. Bir güzel şarkı daha dinleyelim. Bu şarkıların hepsi zaman içindeki o dünya kupalarının şarkıları. Bunlardan bir tanesini daha dinleyelim, sonra tekrar birlikte olacağız.

Efendim bu da işte o İngilizlerin Dünya Kupası için yaptığı şarkılardan biri. Çok İngiliz değil mi böyle? Tam zamane İngiliz şarkısı şeklinde. Çok İngiliz deyince tabii ki şey anlamayın. Beatles, işte ne bileyim filan gibi bir şey anlamayın. O eskilerin İngiliz şarkıları gibi. Neyse nerede kalmıştık? Kuzey Afrika diyorduk. Kuzey Afrika'da pası anlattık. Cezayir aynı şekilde. Cezayir'de o yine o size bahsettiğim 1942'deki Operation Torch kapsamında yine Amerikan ve İngiliz güçleri tabii ki pasa gidince Cezayir'e de gittiler. Onlar da aynı şeyleri çekti. Yani bu arada hani Fransız İmparatorluk düzeni zayıfladı ama Cezayirlere özgürlük gelmedi. Tam tersine savaş sonrası bağımsızlık talebini büyüttü Cezayirliler. Fransa burayı bırakmamak için çok kanlı bir savaş yönetti. İşte yani o 1942'deki Amerikan varlığı Cezayir'in bağımsızlığını sağlayamadı ama Cezayir açısından sonuç şöyle bir şey oldu. Kendi ülkelerini başkalarının savaş planlarını cephe olarak kullandı. Aynı şekilde mesela Tunus da aynı şeyleri birebir yaşadı. Operation Torch'tan nasibini aldı. Yine aynı sömürgeleşmiş ülkeler tadında bunları bol bol yaşadılar efendim. Aynı yani Fas'la Cezayir'in başına gelenler Tunus'un da başına geldi. Orada filler kendi aralarında tepişirken çimenler hep ezildi. Çimenler de hep Kuzey Afrika'nın o halklarıydı efendim. Şimdi isterseniz İkinci Dünya Savaşı zamanlarına gidelim. Amerika'nın tavsiye bugünlerde bir şeyler mi yaptığını düşünüyorsunuz? Hayır. İkinci Dünya Savaşı'na doğru gidelim. Almanya'ya gidelim. Ama Almanya'ya giderken isterseniz bir Almanya'nın şarkısını dinleyelim hep birlikte. Şarkı çok komik, çok enteresan. Ardından tekrar birlikte olacağız.

Efendim, arka planda çalan bu şarkı Almanya milli takımının 1970 yılında o kupadan önce bir araya girip hep birlikte söyledikleri bir şarkı. Ben Alman şarkılarını hiçbir zaman sevemedim. Ne yalan söyleyeyim. Bunun için bana kızacaksınız da kızın. Ama yani bana en tatlış gelen şarkılardan, Alman şarkılarından biri. Ha, arada Falco falan var. Toprağı bol olsun, onu da rahmetli analım. Falco'nun vesairenin dışında, hani James Last Orkestrası'nın dışında, Almanya'nın en çok dışarıya sattığı ve dinlettiği şarkılardan biridir. Bayağı bildiğiniz Alman milli takım oyuncuları eşofmanlarıyla girip böyle öyle falan diye bu şarkıyı söylüyorlar. Şimdi Amerika demiştik ya, Amerika Almanya tabii ki İkinci Dünya Savaşı'na gidince hepiniz o aradaki bağlantıyı tahmin etmişsinizdir. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika doğrudan savaştı, bombaladı, işgal etti filan böyle. Ve Amerika ve müttefiklerin o stratejik bombardımanları Alman şehirlerini başlarına geçirdi. Ve sonra savaş da böylece bitti. Nazi rejimi çöktü. Amerika müdahalesi burada bir darbeyi değil, işte Dünya Savaşı'nın aslında sonucunu gösterdi. Ama yine de yani burada bir şey var. Almanya ikiye bölündü. Batı Almanya, Doğu Almanya diye ikiye bölündü. Uzun vadede Batı Almanya demokratik ve ekonomik olarak güçlendi falan, böyle bir sürü bir şeyler oldu. Ama bu soğuk savaş düzeni içinde başından hep bunlar geçti. Peki sadece Almanya mı? Yok, Avusturya da var burada. Avusturya da aynı şekilde bunun bir parçası oldu. Yani çünkü Almanya zaten Avusturya'nın içinden geçmiş, onu ilhak etmişti. İkinci Dünya Savaşı ile beraber Avusturya da bunları yaşadı. Yani Avusturya da oradan nasibini aldı, almadı demek yanlış olur. İsviçre örneğini görünce çok şaşırdım ben mesela. Gerçekten de İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan uçakları İsviçre'nin Schaffhausen kentini yanlışlıkla bombalamışlar efendim. Hedefin Almanya'da bir sanayi noktası olduğunu söylemişler. Ama orayı bombalıyoruz desen git İsviçre'ye, tarafsız ülkeyi cangır cungur bombala. İşte navigasyon ve hava koşulları nedeniyle İsviçre topraklarının vurulduğu dile getiriliyor. Sivil kayıplar yaşanmış, şehirde yıkımlar meydana gelmiş. Amerika bayağı bir tazminat vermiş bunun için. Ve bu olay İsviçre'nin rejimini, dış politikasını ve devlet yapısını da kökten değiştirmemiş tabii ki. Yani öyle bir şey değil. Şimdi bunları ben söylerken sizlere hep şey olarak söylüyorum. Bunlar aslında benim kırmızı kategorideki ülkeler. Yani Amerika'nın kırmızı kategoride bayağı bildiğiniz askeriyle vesaireyle müdahale ettiği ülkeler. Şimdi bir şarkı arasından sonra size benim hazırladığım sarı kategoriyi söyleyeceğim. Burada da 12 ülke var. Yani Amerika'nın doğrudan hedef aldığı ülkeler olarak değil, Amerika'nın stratejik istihbari ve diplomatik varlığını ülkenin kaderinde ciddi bir iz bıraktığı ülkeler anlatacağım size sarı kategoride. Haydi şarkı aramıza gidelim, ardından birlikte olacağız.

Efendim, arka planda dinlediğiniz şarkı benim demin yanlışlıkla anons etmeden soktuğum şarkı, benim hatam. Meksika'nın şarkısı, Meksika'nın Dünya Kupası şarkısı. O da çok tatlış bir şarkı, tam Meksika şarkısı böyle. Neyse, hadi Amerika'nın müdahalelerinden bahsediyoruz. Sarı kategoride kalmıştık. Şimdi sarı kategori ile kırmızı kategori arasında bir ayrım var. Neden bir ayrım var? Şöyle, İran, Irak, Panama, Haiti gibi ülkelere doğrudan işgal, darbe, bombalama falan var. Sarı kategorideki ülkelerde daha çok üsler, müttefik ilişkiler, soğuk savaş hesapları vesaireler var. Yani mesela neler var? Mesela birinci sıraya ben şey koydum, Özbekistan'ı koydum. Şimdi 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika'nın Afganistan operasyonlarında kritik lojistik bölgelerden biri haline gelmiş o Özbekistan. 2001'den 2005'e kadar Karşıyana battı. Yani K2 olarak bilinen o hava üssünü kullanmış ve Afganistan'a yönelik operasyonlarda askeri ulaşım, ikmal, arama kurtarma, işte lojistik destek vesaireler için hep Özbekistan'ı kullanmış. Yani Amerika'nın Orta Asya'ya ayak basması bakımından Özbekistan özel bir örnek teşkil etmiş. Ve enteresan tabii, ülkenin başına bu neler getirdi? Jeopolitik bir değer kazandı bir kere. O Taşkent yönetimi Amerika ile işbirliği sayesinde hem güvenlik desteği aldı, hem Afganistan merkezli bölgesel tehditlere karşı işte kendini bir aktör olarak konumladı. Peki bir sonraki ülke olarak mesela sarı kategoride kim gelebilir? Ürdün mesela. Ürdün Amerika'nın Orta Doğu'daki en önemli güvenlik noktalarından biri. Amerika ile Ürdün arasındaki o sınır güvenliği, o terörle mücadele, askeri eğitim, istihbarat paylaşımı, bölgesel kriz yönetimi alanlarında çok yoğun işbirliği var. Ürdün toprakları baktığımızda işte Suriye, Irak, İsrail, Körfez ülkelerinin kesişim noktasında bulunduğu için Amerika açısından çok stratejik bir tampon bölge olarak kullanılıyor. Ne oldu Ürdün'e girince? Amerikan desteği Ürdün devletinin ayakta kalmasının önemli faktörlerinden biri oldu diyor uzmanlar, analistler. Ama tabii bunun bedeli dış politikada alan daraldı. İşte Filistin meselesinde mesela Ürdün

merkezi komutanlığın ileri operasyon merkezi olarak Afganistan, Irak, Suriye, IŞİD vesaire gibi o operasyonlarda çok önemli roller oynadı. Katar hani küçük nüfuslu, zengin bir körfez ülkesi olarak güvenliğini çok büyük ölçüde Amerika şemsiyesi üzerinden kurdu. İran'ın attığı füzelerden Amerika onları ne kadar koruyabildi? Hayır, İran, özür dilerim, Amerika İsrail'i korudu. Katar'a atılan her füze aşağı yukarı düştü. Yani hadi bu da şey değil hani baktığımızda. Katar'ı böyle of be ne koruduk görüyor musun filan olayı yaşanmadı hiç. Aynı şekilde mesela Suudi Arabistan, yine kupa ülkelerinden bir tanesi. Suudi Arabistan Amerika'nın Orta Doğu politikasındaki en eski ve en kritik ortaklardan bir tanesi. Petrol, güvenlik, işte ne bileyim İran karşıtlığı, körfez dengesi, silah satışları falan. Şimdi Trump ne zaman paraya sıkışsa koşa koşa gidiyor oraya bir kova silah satıyor. Geri geliyor mesela. Suudi Arabistan'a azıcık para pompalayıp geliyor. Şimdi 1990'da o Irak'ın Kuveyt'i işgalinden sonra Amerika Operation Desert Shield kapsamında Suudi Arabistan'a büyük miktarda askeri ekipman gönderdi. Hatta bizzat asker konuşlandırdı. Bu konuşlanmalar sonrasında Körfez Savaşı'nın o hazırlık aşamaları burada belirleyici oldu. Körfez Savaşı bu sayede ortaya çıktı. Hadi bir müzik arası daha verelim, sonra birkaç Avrupa ülkesi daha verip sonlandırmaya çalışalım.

Evet efendim, Placido Domingo bize İspanya'nın Dünya Kupası sırasında söylediği o güzel şarkıyı hatırlattı. Çok güzel şarkıydı gerçekten de. Yok İspanya'm İspanya'm falan tadında bir şarkı bu. Şimdi size Dünya Kupası'na katılan 48 ülkenin 36'sının nasıl doğal ve de dolaylı yoldan Amerika'nın yaptığı kötülükleri, zorlukları yaşadığını anlatmaya çalışıyordum. Hep elimden geldiğince, dilimin döndüğünce. Gerçekten de 48 ülkenin 36'sı Amerika'dan çekmiş ve bazıları çok çekmiş gerçekten de. Bizzat Amerikan asker postalını çiğnetmiş ülkesini ne yazık ki. Böyle bir şey. Ama bunların yanında mesela bir de sarı kategoriden bahsetmiştim sizlere. Yani mesela İngiltere var. İngiltere Amerika'nın askeri müttefiklerinden, istihbari müttefiklerinden bir tanesi. Amerikan ortaklığı olmazsa onun olmazlarından bir tanesi. İskoçya mesela yine Birleşik Krallığın bir parçası olarak Amerikan ve NATO askeri mimarisinde çok özel bir yere sahip. İşte savaşlar boyunca bir sürü yerde İskoçya orada şey yapıyor. Fransa mesela Amerika ilişkisinin bir farklı bir türü. Fransa Amerika'nın askeri varlığı iki büyük dönemde ortaya çıkıyor. Birincisi 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda, işte sonrasında da 2. Dünya Savaşı'nda Soğuk Savaş döneminde bunlar başına geliyor. Bayağı bir Fransa ile de yaşıyorlar. İşte arada Hırvatistan var. Hatta Hollanda, Belçika var. Benelik ülkeleri var. Çek Cumhuriyeti var. Hepsi bu Amerika ile o kaçınılmaz ilişkileri var bunların. Ama dediğim gibi yani bir ülke düşün. Ha bu arada Türkiye'den bahsetmedik. Türkiye'den bahsetmeyeyim isterseniz. Eğer bunu bilmiyorsak zaten hiç yaşamayalım. 12 Eylül ve dönemindeki Amerikan baskısını ve tutumunu CIA'ye bağlamadan geçmek herhalde çok zor olur beyefendi. Bunları söyledikten sonra haftanın keyfinin böylece sonuna gelmiş oluyoruz efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu günler, mutlu bir hafta sonu diliyorum. Kupayı seyredelim ama kupayı biraz daha bu size anlattığım minvalde lütfen seyredelim. O ülkeler arasındaki ilişkilere biraz bu gözle bakalım. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın efendim.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ceza mahkemelerinde hakkında kara para aklamak gerekçesiyle dosyası bulunan 5060 sanıktan sadece işte asıl sorun burada biraz. Belki soruşturmaların daha etkili yürütülmesi gerekiyor. Belki değil, kesinlikle öyle. 5060 sanıktan sadece 992'sinin 2024 yılında hakim karşısına çıkmış olması dikkat çekici. 2024'te yine toplam 184 kişi kara para aklama gerekçesiyle hüküm giydi Türkiye'de. Böyle bir tablomuz, böyle bir gerçekliğimiz var. Ama söylüyorum, bu konuda samimi bir mücadele içerisinde hükümet. Şunu da görüyor. Mesela sadece suç ve suçluyla mücadele değil, uluslararası mali eylem görev gücünün gri listeye Türkiye'yi tekrar alma ihtimali, eğer olursa böyle bir şey, belirttiğim gibi ülkemize gelecek dış yatırımlar, Türkiye'ye gelecek dış yatırımların da bir şekilde önünde net bir bariyer olarak duruyor maalesef.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te. Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
3: 2022 Katar. Kupanın iziyle çok da uzaklara değil, bundan 4 yıl öncesine gidiyoruz. 2022 Dünya Kupası 20 Kasım ile 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da oynandı. Ve futbol tarihinin en sıra dışı turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Arjantin finalde Fransa ile 3-3 berabere kaldı. Olağanüstü maçın ardından penaltılarla 4-2 kazanarak tarihindeki 3. dünya şampiyonluğunu elde etti. Bu turnuva aynı anda birçok ilki taşıyordu. Dünya Kupası ilk kez Orta Doğu'da düzenlendi. Modern dönemin en kompakt organizasyonlarından biri oldu ve ilk kez alışılmış Haziran-Temmuz takvimi yerine Kasım-Aralık aylarında oynandı.
4: Katar 2022'nin daha başlangıcında futbolun ötesine geçen büyük tartışmaları vardı. Katar'ın insan hakları sicili, göçmen işçilerin çalışma koşulları, ücret problemleri ve stadyum inşaatları sırasında yaşanan ölümler dünya kamuoyunda yoğun şekilde konuşuldu. Bu nedenle turnuva yalnızca futbolun değil, aynı zamanda etik ve politik tartışmalarına merkezine yerleşti. Dünya Kupası da ilk maç oynanmadan bu organizasyon hangi bedeller üzerine kuruldu sorusuyla anılmaya başlamıştı. Turnuvanın kış aylarında oynanması da futbol tarihinde büyük bir kırılma yarattı. Katar yazının aşırı sıcak olması nedeniyle FIFA takvimi değiştirmek zorunda kaldı ve bu karar Avrupa liglerinden kulüp sezonlarına kadar futbol düzenini doğrudan etkiledi. Böylece Katar 2022 yalnızca farklı bir ev sahibinin değil, aynı zamanda futbol takviminin doğal kabul edilen düzeninin değiştiği ilk büyük dünya kupası oldu.
3: Saha içindeki ilk büyük şoksa grup aşamasında yaşandı. Turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Arjantin ilk maçında Suudi Arabistan'a 2-1 yenildi. Bu sonuç Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olarak değerlendirildi. Ancak bu mağlubiyet daha sonra çok daha ironik bir anlam kazandı. Çünkü turnuvanın sonunda kupayı kaldıran takım yine Arjantin oldu. Bu sonuç aynı zamanda Katar 2022'nin en net mesajını verdi. Artık hiçbir büyük takım tamamen güvende değildi.
4: Turnuvanın en etkileyici hikayelerinden biri ise Fas'ın tarihi yürüyüşüydü. Fas milli takımı Portekiz'i çeyrek finalde eleyerek Dünya Kupası tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika takımı oldu. Aynı zamanda bunu başaran ilk Arap ülkesi olarak da tarihi geçti. Fransa'ya yarı finale kaybetmelerine rağmen turnuvayı 4. sırada tamamladılar ve milyonlarca futbolseverin saygısını kazandılar. Fas'ın başarısı yalnızca sportif bir sonuç değil, aynı zamanda Afrika ve Arap dünyası açısından sembolik bir eşik olarak görüldü.
3: Turnuvanın yıldızları ise Lionel Messi ve Kylian Mbappe oldu. Messi, Arjantin'i taşıyan lider olarak turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi ve Altın Top ödülünü kazandı. Mbappe ise 8 golle altın ayakkabının sahibi oldu. Emiliano Martinez en iyi kaleci seçilirken Enzo Fernandez de en iyi genç oyuncu ödülünü aldı. Böylece Katar 2022'nin yıldız haritası net şekilde ortaya çıktı. Biri turnuvanın lideri ve beyni, diğeri ise en ölümcül golcüsüydü.
4: Arjantin'in finale giden yolu da kolay olmadı. Suudi Arabistan yenilgisiyle başlayan süreçte takım toparlandı ve her turda daha güçlü bir görüntü verdi. Messi'nin yanında Julian Alvarez gibi isimler de belirleyici performanslar sergiledi. Ancak bütün turnuvanın hafızası doğal olarak finale odaklandı. Çünkü Arjantin'le Fransa arasında oynanan final, Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz maçlarından biri haline geldi. Finalde Arjantin, Messi ve Di Maria'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Fransa uzun süre oyuna giremedi ancak Kylian Mbappe kısa süre içinde attığı 2 golle maçı 2-2'ye taşıdı. Uzatmalarda Messi yeniden sahneye çıkarak Arjantin'i öne geçirdi fakat Mbappe 117. dakikada penaltına attığı golle hat-trick yaptı ve skoru 3-3'e getirdi. Penaltı atışlarında ise Arjantin rakibine 4-2'lik üstünlük sağlayarak dünya şampiyonu oldu.
3: Futbol tarihindeki büyük finaller arasında bu kadar hızlı duygu ve tempo değişimi yaşatan çok az maç görüldü. Turnuvanın unutulmaz isimleri yalnızca Messi ve Mbappe değildi. Emiliano Martinez özellikle penaltılardaki kurtarışlarıyla Arjantin'in en kritik oyuncularından biri haline geldi. Pasta Bono, Aşraf Hakimi ve Sofyan Amrabat tarihi yürüyüşün temel taşları oldu. Mbappe'nin finalde hat-trick yapmasına rağmen kupayı kaybetmesi ise futbol tarihinin en dramatik anlarından biri olarak hafızalara kazındı.
4: Katar 2022 aynı zamanda futbolun siyaset, kimlik ve kültürel temsille ne kadar iç içe geçtiğini de gösterdi. Katar'ın ev sahipliği insan hakları ve ifade özgürlüğü tartışmalarıyla gündeme gelirken Fas'ın başarısı Afrika ve Arap dünyasında büyük bir gurur dalgası yarattı. Arjantin'de ise Lionel Messi üzerinden adeta ulusal bir efsane yeniden yazıldı. 2022 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse bu turnuva tartışmalı bir ev sahipliğinin gölgesine başlayan Fas'ın tarih yazdığı ve Messi ile Mbappe'nin finalde futbolu adeta mitolojiye dönüştürdüğü unutulmaz bir organizasyondu.
3: Arjantin kupayı kaldırdı ama Katar 2022'nin hafızasında insan hakları tartışmaları, Suudi Arabistan sürprizi, Fas'ın yarı final yolculuğu ve Lusail'de oynanan o çılgın finalle birlikte yaşamaya devam edecek. Dünya Kupası tarihinin sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz.
4: Radyo Sputnik'te kalın.
2: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
0: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: Şili. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Dünya Kupası tarihinin en ilginç ev sahipliğini 1962 yılında Şili yaptı. Şili'nin Dünya Kupası'na ev sahibi olması 1956'daki elemelerde belli oldu. Şili, Arjantin'i geride bırakarak 1962 Dünya Kupası'nı ülkesine getirmeyi başardı. Ancak 1956'daki bu seçmelerden 4 yıl sonra 22 Mayıs 1960'ta Şili'nin Valdivia kentinde 9,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
1: Dünya Kupası'na sadece 2 yıl kala ülkede meydana gelen yıkıcı depremden 2 milyona aşkın Şilili etkilendi. 20. yüzyılın en güçlüsü olarak adlandırılan depremin ardından Şili'nin bu Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmesi tartışmaya açıldı. Dünya Kupası karşılaşmalarının yapılması planlanan 9 kentten sadece 4'ü Dünya Kupası'na yetiştirildi.
2: Ülkedeki yıkıma rağmen Şili 4 kentini Dünya Kupası'na yetiştirdi ve organizasyon yapılmaya başlandı. 1962 Şili Dünya Kupası turnuva tarihinin en kanlı turnuvası olarak da kayıtlara geçti.
1: Turnuvanın bu isimle anılmasının en büyük sebebi ise Şili-İtalya karşılaşması oldu. İddiaya göre bazı İtalyan gazeteciler Şili halkı ve kadınları hakkında aşağılayıcı yazılar yazmasının ardından olaylar gelişti. Santiago Savaşı olarak hatırlanan karşılaşmada en az bir yumruk, kırık bir burun, iki ihraç ve birkaç kez polis müdahalesi yaşandı. Hatta 1966'daki Dünya Kupası'nda dünya futbol tarihi sarı ve kırmızı kartla bu maç sayesinde tanıştı.
2: Ev sahibi Şili önce İsviçre'yi 3-1 ardından İtalya'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Sonra Sovyetler Birliği'ni eleyip yarı finale çıktı. Yarı finalde Brezilya'ya 4-2 kaybetse de üçüncülük maçında Yugoslavya'yı 1-0 yenen Şili tarihindeki en iyi Dünya Kupası derecesini elde etti. Bu nedenle 1962'nin Şili için önemi sadece ev sahibi ülke olması değil, aynı zamanda ülkenin futbol tarihindeki zirveye çıktığı turnuva oldu.
1: 1962 Dünya Kupası'nı müzesine götürecek olan Brezilya turnuvaya pek de iyi başlamadı. 1962 Şili FIFA Dünya Kupası başladığında dünyanın en iyi oyuncusu olarak kabul edilen Brezilyalı Pele, turnuvanın ikinci grup maçı olan Çekoslovakya karşılaşmasında sakatlandı. Pele topu her aldığında Çekoslovak futbolcular onun üzerine gitmedi ve rahatça pas vermesine izin verdi. Grup son maçında İspanya karşısında geriye düşen Brezilya, Amarildo'nun son 20 dakikadaki 2 golüyle 2-1 kazanarak çeyrek finale çıkmayı başardı.
2: Tam burada sahne Pele'nin sakatlanmasının ardından kadroya dahil edilen Garincha'ya kaldı. FIFA'nın resmi anlatılarında 1962 turnuvası açıkça onun bireysel gösterisine dönüştüğü yazıldı. İngiltere karşısında çeyrek finalde 3-1'lik galibiyette 2 gol atan FIFA'nın resmi anlatılarında 1962 turnuvasının açıkça onun bireysel gösterisine dönüştüğü yazıldı. İngiltere karşısında çeyrek finalde 3-1'lik galibiyette 2 gol atan Garincha, yarı finalde ev sahibi Şili'ye karşı da 2 gol kaydetti. Karşılaşmanın ardından dönemin Şili gazetesi El Mercurio, Garincha hangi gezegendensin manşetini attı. Haberde Pele sahneden çekilince kupanın estetik merkezi gerçekten Garincha oldu ifadeleri de yer aldı.
1: Garincha Şili ile karşılaştıkları yarı final maçında oyundan diskalifiye edildi. O günkü kurallara göre Garincha'nın bir maç sonra yani finalde oynaması imkansızdı. Ancak Garincha finalde oynayabildi ama nasıl?
2: Şili kamuoyunda Garincha'ya büyük bir hayranlık duyuluyordu. Dönemin Şili Devlet Başkanı Jorge Alessandri araya girdi ve Garincha'nın finalde oynaması için özel izin çıkarıldı. Attığı golle turnuvanın ev sahibini eleyen Garincha, ev sahibi ülkenin girişimiyle finalde oynayabilme tuhaflığını da yaşamış oldu. Çünkü neredeyse tüm Şili, Garinçe'yi finalde tekrar sahnede görmek istedim. Finalde Brezilya'nın karşısında güçlü bir Çekoslovakya olsa da karşılaşmayı 3-1 kazanarak Dünya Kupası'nı müzesine götürmeyi bildi.
1: 1962 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Kolombiyalı Marcos Colt Sovyetler Birliği'ne karşı 4-4 biten maçta o dönemin dünyanın en iyi kalecisi Lev Yashin'e kornerden gol attı. Bu gol Dünya Kupası tarihinde kornerden atılan tek gol olarak hala zirvedeki yalnızlığını sürdürüyor.
2: Brezilya-İngiltere maçına sahaya bir köpek girdi. Kimse köpeği yakalayamazken İngilizlerin yıldızı Jimmy Greaves dizlerinin üzerine çöküp köpeği kandırarak yakaladı. O anda hiç beklenmedik bir olay yaşandı ve sahaya giren köpek Greaves'ın formasına tuvaletini yaptı. Garinçe bu olaya o kadar güldü ki turnuva sonunda o köpeği sahiplenip Brezilya'ya götürdü.
1: Dünya Kupası'nda ilk kez puan eşitliği durumunda gol averajı sistemi de bu turnuvada kullanıldı.
2: Dünya Kupası tarihinin ilk resmi şarkısı kabul edilen Evrak del Mundial bu turnuva için bestelendi.
1: Turnuvayı tam 6 futbolcu 4'er golle ortak gol kralı olarak tamamladı.
2: 1962 Dünya Kupası'nı şu cümlelerle özetleyebiliriz. Şili 1962 Dünya Kupası bir ülkenin felaketten çıkarak turnuvayı yapabildiği, futbolun şiddet sınırlarını zorladığı ve Brezilya'nın yine kupa kazandığı bir organizasyondur. Pele başladı ama bitiremedi. Garinçe devraldı. Şili yaralandı ama ayakta kaldı. Dünya Kupası ise ilk kez aynı anda hem bu kadar sert hem de bu kadar güzel göründü.
1: Kupanın izi köşemizin bugünkü konuğu 1962'de Şili'de düzenlenen Dünya Kupası oldu. 1962 Şili Dünya Kupası büyük bir depremin yarattığı yıkıma rağmen gerçekleştirilen ve tarihe geçen en sıra dışı turnuvalardan biri oldu. Sertlik dozu yüksek maçlar ve Santiago Savaşı gibi olaylarla futbolun en gergin anlarına sahne olan organizasyon aynı zamanda Brezilya'nın ikinci şampiyonluğuna uzandığı turnuva olarak öne çıktı.
2: Pelé'nin sakatlığı sonrası sahneye çıkan Garinçe performansıyla turnuvaya damga vurdu. Ev sahibi Şili ise tüm zorluklara rağmen üçüncülük elde ederek tarihinin en büyük başarısını yaşadı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: 1966 İngiltere. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Futbolun doğduğu yer veya futbolun beşiği olarak adlandırılan İngiltere, dünya futboluna çok sayıda yıldız kazandırsa da futbol oyun kurallarını belirlese de ya da bunlar gibi çok sayıda dünya futboluna katkısı olsa da Dünya Kupası'nı sadece ve sadece bir kez müzesine götürebildi. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1966 Dünya Kupası.
1: İngiltere'de 11-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Dünya Kupası organizasyonu, ev sahibi İngiltere'nin tarihi boyunca tek kazandığı kupa olarak hafızalarda kaldı. Bu kupa hem ev sahibinin zaferi hem de saha dışındaki tuhaflıkları nedeniyle hala Dünya Kupası tarihinin en mitolojik turnuvalarından biri sayılıyor.
2: 1966 yılında yapılan Dünya Kupası'nın ilklerinden birisi maskot oldu. Dünya Kupası'na maskot geleneğinin başladığı 1966'da World Cup Willy isimli maskot FIFA'ya göre turnuva tarihinin ilk resmi maskotu oldu.
1: Turnuvanın en meşhur hikayelerinden biri daha maçlar başlamadan yaşandı. Jules Rimet Kupası çalındı. FIFA'da yer alan anlatımına göre kupa Mart 1966'da Londra'daki bir sergiden çalındı. Olay dünya çapında paniğe yol açtı. Polis soruşturması ve fidye notu geldi. Kupa sonunda Pickles adlı bir köpek tarafından bulundu. Yani Dünya Kupası bir köpek tarafından kurtarılmış olundu.
2: Turnuvanın hatırlarda yer alan en büyük anısı da kupaya Afrika'dan hiçbir katılım olmamasıydı. FIFA 1966 Dünya Kupası'nda Afrika, Asya ve Okyanusya kıtalarına toplamda sadece tek bir kontenjan verdi. Afrikalılar da kendi kıtamızdan direkt katılım hakkı yoksa biz de yokuz diyerek turnuvayı boykot etti.
1: Dünya Kupası'nın yeşil çimlerine geçecek olursak en büyük sürpriz Kuzey Kore'den geldi. FIFA'nın özel anlatımına göre turnuvanın yeni takımlarından Kuzey Kore, İtalya'yı 1-0 yenerek dünya futbolunun en büyük şoklarından birini üretti ve çeyrek finale çıktı. Bu sonuç iki kez dünya şampiyonu olmuş bir ülkenin turnuva cemisi bir takıma yenilerek elenmesi anlamına geliyordu. Kuzey Kore iki dünya kupasına sahip İtalya'yı yenerek hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz ya da kaybedilmez sesini ilk doğrulayan futbol takımı oldu.
2: Kuzey Kore'nin hikayesi İtalya'yı yenerek çeyrek finale çıkmakla bitmedi ve daha da çılgınlaştı. Portekiz'e karşı 3-0 öne geçen Kuzey Kore'yi büyük bir sürpriz bekliyordu. Portekiz'e Özöpio 3-0 gerideyken takımı adına 4 gol attı. Portekiz maçı 5-3 çevirmeyi başardı. Ve böylece Kuzey Kore'nin masalı da bitmiş oldu.
1: Bu turnuva aynı zamanda Portekiz'in Dünya Kupası'ndaki ilk büyük çıkışıydı. FIFA'nın takım tarihine göre Portekiz 1966'da turnuvaya ilk kez katıldı ve üçüncü oldu. Yani 1966 sadece İngiltere Kupası değildir. Aynı zamanda Özöpio'nun kupasıdır. Nitekim Özöpio turnuvayı 9 golle gol kralı olarak bitirdi.
2: 1966'nın en zehirli maçlarından biri de İngiltere-Arjantin çeyrek finaliydi. Arjantin kaptanı Antonio Ratin, Alman hakem Rudolf Kretin tarafından oyundan atıldı ama iki tarafın birbirinin dilini anlamaması büyük kaos yarattı ve Ratin uzun süre çıkmayı reddetti. Maçın gerginliği yalnızca sonuca değil, futbol tarihine de etki etti. Bu tür iletişim karmaşaları yüzünden sarı ve kırmızı kart fikrini olgunlaştırdı. Bu sistem 1970'te uygulanmaya başladı. Yani 1966 yalnızca tartışmalı maçların turnuvası değil, modern hakim iletişiminin de laboratuvarı oldu.
1: Finale gelindiğinde sahnede İngiltere ile Batı Almanya vardı. Wembley'de oynanan maç 90 dakikanın sonunda 2-2 bitti. Uzatmada Jeff Hurst'un şutu üst yüreğe çarpıp çizgiye düştü ve gol verildi. FIFA'nın final yazıları da bu pozisyonun bugün bile tartışıldığını açıkça söylüyor. Hurst daha sonra bir gol daha attı ve Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. İngiltere 4-2 kazandı ama kupanın hafızasında şampiyonluk kadar o çizgiyi geçti mi geçmedi mi sorusu kaldı. Futbol bazen kendi efsanesini böyle yaratır. Herkes maçı bilir, kimse pozisyonda tam anlaşamaz.
2: 1966'nın enteresan futbolcuları arasında önce Özel Büyü yazmak gerekir. 9 golle turnuvanın en parlak bireysel performansını verdi. Jeff Hurst final hat-trick ile tarihe geçti. Bobby Charlton İngiltere'nin yarı final zaferinde başrol oynadı. Genç Franz Beckenbauer ise Batı Almanya'nın yükselen yüzlerinden biriydi ve final yolunda takımın en önemli figürleri arasındaydı. Bu yüzden 1966 yalnızca bir ev sahibi zaferi değil, birkaç farklı futbol soyunun aynı anda sahneye çıktığı kupa haline geldi.
1: 1966 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Kuzey Kore'ye sürpriz bir şekilde kaybederek turnuvadan elenen İtalya'yı ülkesine dönüşte büyük bir sürpriz bekliyordu. Elenen İtalya takımı ülkelerine döndüğünde öfkeli taraftarlar havalimanında futbolcuları çürük domates yağmuruna tuttu.
2: İngiltere Batı Almanya finalinde maç 2-2 iken Jeff Hurst'un şutu üst direğe çarpıp çizgiye düştü. Hakem golü verdi ama topun çizgiyi geçip geçmediği bugün bile tartışılır. Bugün Azerbaycan'da gol kararını veren yan hakem Azerbaycanlı Tofik Bahramov'un adını taşıyan bir stadyumda bulunuyor.
1: 1958 ve 1962'nin şampiyonu Brezilya bu turnuvada resmen dövüldü. Özellikle Bulgar ve Portekizli savunmacılar Pele'yi sakatlamak için her yolu denedi. Hakemlerin bu sertliğe göz yumması üzerine Pele, bir daha asla Dünya Kupası'nda oynamayacağım diyerek futbolu bırakma noktasına geldi. Bu olaylar FIFA'nın sarı ve kırmızı kart uygulamasını resmileştirmesine ön ayak oldu.
2: Kupanın izi köşemizi bugünkü konuğu 1966'da İngiltere'de düzenlenen Dünya Kupası oldu. 1966 Dünya Kupası, ev sahibi İngiltere'nin tarihindeki tek şampiyonluğa uzandığı, saha içi kadar saha dışı olaylarıyla da hafızalara kazınan bir turnuva oldu. Turnuva öncesi Jules Rimet Kupası'nın çalınıp bir köpek tarafından bulunması, organizasyonun en sıra dışı anlarından biri olarak tarihe geçti. Sahadaysa Kuzey Kore'nin İtalya'yı eleyerek yarattığı büyük sürpriz ve Özyurt'un yıldızlaştığı performans öne çıktı. Turnuva aynı zamanda Jeff Hurst'un finalde yaptığı hat-trick ve tartışmalı çizgi golüyle futbol tarihinin en çok konuşulan finallerinden birine sahne oldu.
1: Modern futbolun önemli unsurlarından biri olan sarı ve kırmızı kart fikrinin de bu turnuvada yaşanan kaoslar sonrası olgunlaşması, 1966'yı yalnızca bir şampiyonluk hikayesi değil, futbolun evriminde kritik bir dönüm noktası haline getirdi. Dünya Kupası tarihinin sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: En kaliteli şarkılar
4: Radyo Sputnik.

0: izi. Kupanın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 1998 Fransa. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Bugünkü geniş, kalabalık ve gerçek anlamda küresel biçimine ulaştığı ama hafızasında en çok Fransa'nın ilk kupası, Zidane'ın finali ve Hırvatistan'ın muhteşem çıkışıyla akıllarda kalan turnuva. Kupanın izinde bugünkü durağımız Fransa'da yapılan 1998 Dünya Kupası.
1: 1998 Dünya Kupası 10 Haziran 12 Temmuz 1998 arasında Fransa'da oynandı ve finalde ev sahibi Fransa son şampiyon Brezilya'yı 3-0 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu aldı. 98 Dünya Kupası ilk kez 32 takımla düzenlendi ve bu format 2022'ye kadar korundu.
2: Daha önce 1938'de de organizasyona ev sahipliği yapan Fransa, böylece İtalya ve Meksika'dan sonra Dünya Kupası'nı ikinci kez düzenleyen ülkeler arasına girdi. Fransa'da düzenlenen organizasyon Avrupa merkezinde büyük stadyumlar, yüksek görünürlük ve küresel televizyon etkisiyle artık iyice olgunlaşmış bir mega organizasyon hissi veriyordu.
1: 32 takımlı yapı 8 gruplu klasik modele geçiş anlamına geldi ve son 16 turuyla birlikte bugünkü Dünya Kupası duygusuna çok yakın bir ritim kurdu. 32 takımın turnuvaya katılması sadece bir sayı artışından ibaret değil, aynı zamanda daha fazla kıta, daha fazla hikaye ve daha fazla sürpriz demekti.
2: Bu yeni çağın en çarpıcı çıkışlarından biri Hırvatistan'dan geldi. Ülke, bağımsız bir devlet olarak ilk Dünya Kupası'nda üçüncü oldu. Hırvat Davor Suker, 6 golle turnuvanın gol kralı oldu ve Hırvatistan'ı dünya futbolunun merkezine taşıdı.
1: Ev sahibi Fransa'nın finale giden yolu kusursuz başlamadı. Zinedine Zidane grup aşamasında Suudi Arabistan maçında kırmızı kart gördü ve takımını yalnız bıraktı. Fransa yarı finalde Hırvatistan karşısında geriye düştü. Buna rağmen Lilian Thuram'ın milli takım kariyerindeki tek iki golüyle maçı 2-1 çevirdi.
2: Zinedine Zidane Brezilya'ya karşı iki kafa golü atarak finalin akışını belirledi. Dönemin gazeteleri Fransa'nın 3-0'lık galibiyetinin skorun gösterdiğinden bile daha rahat olduğunu yazdı. Son golü Emmanuel Petit attı. Fransa böylece kendi sahasında ilk dünya şampiyonluğunu aldı ve Dünya Kupası'nı evinde kazanan ülkeler listesine girdi.
1: 1998 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak. Dünyanın en iyi oyuncusu kabul edilen Brezilyalı Ronaldo final maçına saatler kala kadrodan çıkarıldı. Herkes şoke olmuşken maçın başlamasına 45 dakika kala adı tekrar listeye yazıldı.
2: F grubuna yer alan ABD ve İran, kura çekiminden beri en dikkat çeken eşleşme oldu. Siyasetin, yaptırımların ve büyük gerginliğin gölgesinde geçmesi beklenen eşleşmede yaşananlar da hala hafızalarda yer etmeyi başardı. 21 Haziran 1998 günü Lyon'da oynanan ABD-İran karşılaşması öncesi İranlı futbolcular Amerikalı rakiplerine beyaz güller verdi ve iki takım yan yana durarak barış pozu verdi. İran maçı 2-1 kazandı ve Tahran sokaklarında kutlamalar günlerce sürdü.
1: Beraberlikleri bitirmek için getirilen altın gol kuralı ilk kez bu turnuvada uygulandı. İkinci turda Paraguay kalecisi José Luis Chilavert'in kalesini bir türlü geçemeyen Fransa, 114. dakikada savunmacı Laurent Blanc'ın attığı golle maçı bitirdi. Bu, Dünya Kupası tarihinin ilk altın golü oldu. Bu kural bize çok tanıdık gelebilir. Zira 2002'de İlhan Mansız, Senegal'e karşı oynanan karşılaşmada uzatmalarda altın golü atarak A milli takımımızı yarı finale çıkarmayı başarmıştı. UEFA Kupası kazanan Galatasaray ise 2000 yılında Süper Kupa karşılaşmasında Real Madrid karşısında Jardel'le altın golü bulup kupayı müzesine götürmüştü.
2: İngiltere-Arjantin maçında genç yıldız Beckham, Arjantinli Diego Simeone'nin tahrikiyle yerdeyken ona küçük bir tekme attı. Hakem kırmızı kartı çıkardı. İngiltere maçı penaltılarla kaybedince ülke basını Beckham'ı günah keçisi ilan etti. Gazeteler 10 yiğit aslan ve bir aptal çocuk başlıkları attı. Beckham aylarca sokakta hakaretlere maruz kaldı.
1: FIFA sakatlıkları önlemek için arkadan yapılan sert müdahalelere doğrudan kırmızı kart kuralını bu turnuvada çok sıkı uyguladı.
2: Ricky Martin'in The Cup of Life şarkısı Dünya Kupası tarihinin en başarılı ve popüler resmi şarkılarından biri oldu.
1: ...1998 Dünya Kupası, futbolun ilk kez 32 takımlı modern formatına geçtiği ve gerçek anlamda küresel bir turnuvaya dönüştüğü organizasyon olarak tarihe geçti. Ev sahibi Fransa, Zidane'ın finalde attığı iki kafa golüyle Brezilya'yı 3-0 yenerek ilk kez dünya şampiyonu olurken, Hırvatistan bağımsız bir ülke olarak çıktığı ilk Dünya Kupası'nda üçüncülüğe ulaşıp büyük sürpriz yarattı.
2: İran-ABD maçındaki barış pozu, Beckham'ın kırmızı kartı ve ilk kez uygulanan altın gol kuralı, Fransa 98'i yalnızca futboluyla değil, siyasi ve kültürel etkileriyle de unutulmaz kıldı.
1: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik.

0: İzi. Kupanın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: Glory land, in glory land. 1994 ABD. FIFA Dünya

0: Geçen 120 dakikanın ardından penaltılarla 3-2 yenerek 4. kez dünya şampiyonu oldu. ABD'nin ilk kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığı bu organizasyonda toplam seyirci sayısı 3 milyon 500 bin kişiyi aştı. Bu rekor uzun süre aşılamadı, finalde kupa sahibini ilk kez penaltı atışlarıyla buldu.
1: Futbolun en sevilen spor branşlarından biri olmayan ABD'ye Dünya Kupası organizasyonunun verilmesi başta eleştirilere neden oldu. Hatta Dünya Kupası organizasyonu verilen ABD'de şu anki MLS adıyla oynanan Amerikan Futbol Ligi bile henüz kurulmamıştı. Bu nedenle FIFA'nın turnuvayı ABD'ye vermesini cesur bir karar diye tanımladı.
0: Kurallar bakımından da 1994 ciddi bir dönüm noktasıydı. FIFA'nın resmi geriye dönük anlatımına göre bu, grup aşamasında galibiyette ilk kez 3 puan verilen Dünya Kupası'ydı. Amaç 1990 yılında İtalya'da oynanan Dünya Kupası'nın kapalı ve sıkıcı futbolundan sonra daha hücumcu oyun teşvik etmekti. Aynı turnuva kalecilerin takım arkadaşından gelen geri pas elle almasının yasaklandığı ilk Dünya Kupası oldu. Ayrıca oyuncu isimleri formaların sırtında daha belirgin kullanılmaya başlandı. Kısacası USA 94 yalnızca coğrafi değil, kuralsal olarak da modern futbola daha çok benzeyen bir kupaydı.
1: Saha içindeki ilk büyük sarsıntılardan biri Doğu Avrupa'dan geldi. Romanya, George Hagi ile Bulgaristan'sa Hristo Stoico ile turnuvanın en dikkat çekici sürpriz takımları arasına girdi. FIFA kayıtları da Bulgaristan'ın çeyrek finalde son şampiyon Almanya'yı devirmesini turnuvanın büyük kırılma anlarından biri olarak öne çıkarıyor. Yani 1994, Soğuk Savaş sonrası yeni jeopolitik iklimin futboldaki yansımasını da taşıyordu. Eski Doğu Bloğu ülkeleri bu kez yalnızca katılmıyor, büyükleri deviriyordu.
0: Bir başka dev kırılma Diego Maradona'nın düşüşüydü. Arjantin kaptanı pozitif doping testi sonrası turnuvadan men edildi. Takım da ardından Romanya'ya 3-2 yenilerek elendi.
1: 1994'ün gol krallığı da alışılmadık biçimde paylaşıldı. FIFA'nın resmi ödül listesine göre Bulgaristan'dan Hristo Stoico ile Rusya'dan Oleg Salenko 6'şar golle altın ayakkabıyı birlikte aldı. Salenko'nun Kamerun'a karşı tek maçta attığı 5 gol ise FIFA tarafından hala Dünya Kupası rekoru olarak anılıyor. Bir oyuncunun takımının grup aşamasında elenip yine de gol kralı olması Dünya Kupası'nın tuhaf ama muhteşem istatistiklerinden biridir.
0: Finalin kendisi çok parlak değildi ama tarihseldi. Taffarelli, Romario'lu, Bebeto'lu Brezilya, Roberto Baggio'lu İtalya ile finalde karşılaştı. Aşırı sıcak altında oynanan karşılaşmanın 120 dakikası golsüz bitti ve Dünya Kupası tarihinde ilk kez penaltılarla şampiyon belirlendi. Son penaltıda Roberto Baggio topu üstten out'a attı. FIFA bunu açıkça onun kariyerindeki en acı anlardan biri olarak anlatıyor. Sonuçta kupayı Brezilya aldı ama hafızaya kazınan görüntü Baggio'nun göğe giden o vuruşu oldu. Futbolun zalimliği budur. Aylarca kahraman olursun, takımını finale kadar sırtlarsın ama tarih seni tek bir vuruşla hatırlar.
1: 1994 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihi geçen anlarına gelecek olursak. Nijerya maçından sonra bir hemşire sahaya girip Maradona'yı elinden tutarak doping kontrolüne götürdü ve testi pozitif çıktı. Maradona turnuvadan ihraç edildi ve futbolun en büyük ikonlarından birinin Dünya Kupası kariyeri bir stadyumun koridorlarında sona erdi.
0: Rusya-Kamerun maçında Oleg Salenko tek bir Dünya Kupası maçında 5 gol atan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti. İşin garibi Rusya gruptan çıkamadı ama Salenko gol kralı oldu.
1: Aynı maçta Kamerunlu efsane Roger Milla 42 yaşına gol atarak kendi rekorunu geliştirdi ve Dünya Kupası tarihinin en yaşlı golcüsü unvanını kazandı.
0: Futbolcu formalarının arkasında ilk kez numaraların üzerinde isimler yer aldı.
1: 1994 Dünya Kupası futbolun ABD'de dev bir gösteriye dönüştüğü, seyirci rekorlarının kırıldığı ve modern futbol kurallarının şekillendiği turnuva olarak tarihe geçti. Brezilya finalde İtalya'yı penaltılarla yenerek 4. kez dünya şampiyonu olurken Maradona'nın doping nedeniyle turnuvadan ihraç edilmesi, Bulgaristan ve Romanya'nın sürpriz çıkışlarıyla Oleg Salenko'nun tek

0: maçta attığı 5 gol, ABD 94'ü dramatik ve sıra dışı bir Dünya Kupası olarak hafızalara kazıdı.
1: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik.
3: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: 79'da Ecevit hükümeti düşünce Yılmaz Ergenekon o zamanki Demirel'in bakanı atanır. Ondan sonra kurumlarda teftişler yapıldı. Daha doğrusu kurumlardan briefing alınır her zaman olduğu gibi. Bu arada tabii görevden alacaklar Cemal Süreyya'yı da. Darphaneye gelir ki Cemal Süreyya darphaneden çıkarken belki altın tozu kalmıştır diye paçasını da silkeleyen tiplerden birisidir. Ben de kendisiyle tanışma imkanım olmuştu. Bir oturma imkanımız olmuştu. O sohbetine de hala tadı damağımda derler ya, onlardan birisi. Yılmaz Ergenekon gelir, işte briefing alınır, saat 14'te gelir, 15'te gider, bir saat geçer, bir müfettiş gelir ve Cemal Süreyya'ya bakan incelemeleri sırasında darphaneyi pis bulmuştur der, savunmasını ister. O zamanlar görevden almanın da bir kuralı vardı yani. Cemal Süreyya hemen çekmeceden bir kağıt çıkarır, merak et ben hemen yazıyorum der ve şu ifadeleri kullanır: darphane tarihinde 2 saat pis kalmıştır, o da Sayın Bakan'ın geldiği 14 ile 15 arasıdır der ve imzalar verir. Tabii sonra da tel emriyle görevden alınır.
2: Evet. Bir de onun öncesi var. Bahane bulmak için orayı burayı her yeri açtırır Cemal Süreyya'ya. Ayrılırken bana göstermediğiniz, açmadığınız bir yer var mı der. Var der Cemal Süreyya. Sadece kalbimizi açmadık.
1: O da güzel.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
4: 1978 Arjantin. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
5: Dünya Kupası organizasyonundan 2 yıl önce 1976'da Arjantin'de darbe oldu ve yönetime askeri junta el koydu. 1978 Dünya Kupası, junta yönetiminin olduğu Arjantin'de yapıldı. 1978 Dünya Kupası, darbeci yönetiminin baskısı altında boykotların gölgesinde yapıldı, kupayı Arjantin ilk kez müzesine götürdü. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1978 Dünya Kupası.
4: Arjantin'de 1976'da yapılan darbenin ardından Dünya Kupası organizasyonuna 1978'de ev sahipliği yapıldı. 1978 Dünya Kupası'nın junta rejimi tarafından dış imajı parlatmak için de kullanıldığı iddia ediliyor. Aynı dönemde turnuvaya karşı boykot çağrıları da yapıldı. Özellikle Hollanda'da Arjantin'deki insan hakları ihlallerini görünür kılmaya çalışan bir dayanışma kampanyası oluşturuldu.
5: Turnuvanın formatı da alışılmadık bir şekilde yapıldı. Turnuvada önce 4 gruplu ilk tur oynandı. Her grubun ilk ikisi ikinci bir grup aşamasına geçti ve bu ikinci aşamadaki iki grubun liderleri doğrudan finale çıktı.
4: 1978'in saha içindeki ilk büyük notlarından biri Afrika futbolu açısından tarihi bir gelişmeydi. Tunus, Meksika'yı 3-1 yenerek bir Afrika takımının Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini aldı.
5: 1974'ün büyüleyici finalisti Hollanda'nın kadrosunda bu kez Johan Cruyff yoktu. Takım yine de finale kadar yürüdü ve üst üste ikinci kez final oynadı.
4: Turnuvanın unutulmaz sürprizlerinden biri de Batı Almanya'nın çöküşüydü. Son şampiyon Batı Almanya ikinci grup aşamasında Avusturya'ya 3-2 yenildi ve elendi. FIFA bu maçı Almanların en şok edici Dünya Kupası yenilgilerinden biri olarak anıyor.
5: 1978'in en tartışmalı olayı ise kuşkusuz Arjantin-Peru maçıydı. İkinci grup aşamasında Brezilya maçını daha önce oynayıp Polonya'yı yenince Arjantin'in finale çıkabilmesi için Peru'yu en az 4 farkla yenmesi gerekiyordu. Arjantin maçı 6-0 kazandı. sonuç o günden beri şüphe, söylenti ve suçlamalarla anılıyor. Reuters, Perulu yetkililerin sonradan bu maçın ayarlandığını iddia ettiğini, akademik ve tarihsel çalışmalarsa maçın, turnuvanın otoriter bağlamı yüzünden futbol tarihinin en çok tartışılan karşılaşmalarından biri olarak kaldığını belirtiyor.
4: Buenos Aires'teki Monumental'de oynanan final maçında Kempes Arjantin'i öne geçirdi. Hollanda sonlara doğru beraberliği buldu ve maçı uzatmaya taşıdı. FIFA'nın final anlatılarına göre Hollandalılar normal sürenin son saniyelerinde Robin Rensenbrink'le direğe takıldı. Top birkaç santim farklı gitse belki de kupayı onlar alacaktı. Uzatmada Kempes bir kez daha vurdu, ardından Bertoni maçı kapattı ve Arjantin 3-1 kazandı. Bu yüzden 1978 finali sadece bir ev sahibi zaferi değil, Hollanda'nın ikinci kez kupaya bilimlerle yaklaşan ama alamayan trajedisidir.
5: 1978 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihi geçen anlarına gelecek olursak, Arjantin'deki askeri junta kupayı dünyadaki kötü imajını düzeltmek için kullandı. Maçların oynandığı stadyumlara sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki gözaltı merkezlerinde insanların işkence gördüğü yıllar sonra ortaya çıktı.
4: Johan Cruyff ailevi ve siyasi nedenlerle turnuvaya gelmeyi reddetti. Finalden sonra Hollanda takımı juntayı protesto etmek için kupa törenine katılmadı ve madalyalarını almadan sahayı terk etti.
5: İkinci tur grubunda Brezilya'yı averajla geçip finale çıkmak için Arjantin'in Peru'yu en az 4 farkla yenmesi gerekiyordu. Maç 6-0 bitti. Peru kalecisi Ramon Quiroga aslında Arjantin doğumluydu. Maçtan önce Arjantin hükümetinin Peru'ya büyük miktarda tahıl yardımı yaptığı ve dondurulmuş banka hesaplarını açtığı iddiaları bugün bile konuşulur.
4: Arjantin maçlarında sahaya atılan milyonlarca küçük kağıt parçası, Dünya Kupası tarihinin en ikonik görüntülerinden birini oluşturdu. Turnuvanın resmi yayıncısı, kağıtların kameraların odağını bozmasından korkmuştu ama bu durum Arjantin halkının tutkusunun simgesi oldu.
5: Arjantin-Hollanda final maçı başlamadan önce Arjantinli futbolcular Hollandalı René van de Kerkhoff'un kolundaki alçılı bandajın tehlikeli olduğunu iddia ederek itiraz etti. Maç bu tartışma yüzünden geç başladı. Hollandalılar bunun Arjantin'in bir yıldırma taktiği olduğunu savundu.
4: Turnuvanın başında gol atamayan Kempes, teknik direktör Menotti'nin tavsiyesiyle bıyıklarını kesti. Bıyıklarını kestikten sonra adeta patlama yapan El Matador, turnuvayı 6 golle gol kralı olarak tamamladı ve Arjantin'e ilk şampiyonluğunu getirdi.
5: Brezilya-İsveç maçı 1-1 devam ederken Brezilya son saniyede korner kullandı. Zico topa kafa vurdu ve top kaleye giderken hakem Cliff Thomas maçın bitini ilan eden düdüğü çaldı. Top çizgiyi geçti ama hakem golü geçersiz saydı. Brezilya bu kararla galibiyetten oldu.
4: Fransa-Macaristan maçında her iki takım da beyaz formayla sahaya çıktı. Sorunu çözmek için Fransa, yerel bir kulüp olan Kulüp Atletico Kimberley'nin yeşil-beyaz çubuklu formalarına ödünç alarak maça çıktı. Dünya Kupası tarihinde bir milli takımın kulüp formasıyla oynadığı nadir anlardan biri olarak kayıtlara geçti.
5: 1978 Dünya Kupası askeri darbenin gölgesindeki Arjantin'de oynandı. Turnuva, boykot çağrıları, şaibe iddiaları ve siyasi tartışmalarla Dünya Kupası tarihinin en karanlık organizasyonlarından biri olarak hafızalara kazındı. Arjantin ilk kez kupayı kazanırken Peru karşısındaki 6-0'lık galibiyet ve Hollanda'nın bir kez daha final kaybetmesi yıllarca konuşuldu.
4: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

Kup analizi Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: 2014 Brezilya. Brezilya'da futbol yalnızca bir oyun değil, adeta hayatın kendisidir. Ama 2014 Dünya Kupası samba ve coşkunun yanında protestoların, tarihi yıkımların ve unutulmaz hikayelerin de kupası oldu. Şimdi kupanın izinde o büyük turnuvaya gidiyoruz. 2014 Dünya Kupası 12 Haziran 13 Temmuz 2014 arasında Brezilya'da oynandı. Almanya finalde Arjantin'i uzatmada 1-0 yenerek 4. kez dünya şampiyonu oldu. Bu aynı zamanda birleşmeden sonraki ilk Alman dünya şampiyonluğuydu. Turnuva 32 takımlı klasik dönemin en çarpıcı kupalarından biri sayılıyor. Çünkü hem saha içinde çok yüksek dramatik yoğunluk üretti, hem de ev sahibi ülkenin üstünde ağır bir toplumsal ve siyasal baskı vardı. Brezilya açısından bu kupa sadece futbol meselesi değildi. Turnuva öncesi haberlere göre ülkede aylardır protestolar sürüyordu. Çok sayıda Brezilyalı milyarlarca dolarlık Dünya Kupası harcamasının sağlık, eğitim ve temel kamu hizmetlerinin önüne geçeceğini düşünüyordu. Açılış günü São Paulo'da polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Toplam harcama büyüklüğü yaklaşık 11,3 milyar dolar bandında veriliyordu. Yani 2014 kupası samba ile değil, öfke ile de açıldı. Sağ içinde ise turnuva son derece canlı başladı. 2014 Dünya Kupası toplam 171 golle Dünya Kupası tarihindeki en yüksek toplam gol sayısına ortak oldu. Turnuvanın büyük sürprizlerinden biri Costa Rica'ydı. Costa Rica grubunu lider bitirip ülke tarihinin en iyi Dünya Kupası performansını üreterek çeyrek finale çıktı. Öte yandan Kolombiya'da James Rodriguez 6 golle parladı. FIFA ve Reuters kayıtlarına göre turnuvanın gol kralı oldu. Üstelik 2014'teki o unutulmaz voley golü daha sonra FIFA Puskás ödülünü de kazandı. Ev sahibi Brezilya kupanın doğal favorilerinden biriydi ama yolu pürüzsüz değildi. Sambacılar Şili'yi son 16'da ancak penaltılarla geçti. Çeyrek finalde Kolombiya'yı eledi ama bu maçta Neymar sırtından sakatlandı ve turnuvayı kapattı. Almanya ile yarı final öncesi Brezilya Neymar'dan yoksun, kaptan Thiago Silva da cezalıydı. Yani Brezilya yarı finale fiziksel ve duygusal olarak eksilmiş geldi. Turnuvanın en akıl almaz maçı geldi çattı. Futbol dünyasını sarsan şok olarak tanımlanan bu maçta Almanya yalnızca 29 dakika içinde 5 gol attı ve Brezilya'yı 7-1 yenerek hezimete uğrattı. Ayrıca Miroslav Klose bu karşılaşmada attığı golle Dünya Kupası tarihindeki toplam gol sayısını 16'ya çıkararak yeni rekorun sahibi oldu. Brezilya'da bu yenilgi Mineirazo adıyla anıldı ve 1950'de yaşanan Maracanazo travmasının yanına eklenen yeni bir ulusal futbol felaketi olarak hafızalara kazındı. Final karşılaşması ise yarı finalin aksine son derece dengeli ve gergin geçti. Almanya ile Arjantin arasındaki mücadelede normal süre golsüz sona erdi. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Mario Götze attığı golle Almanya'ya kupayı getirdi. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Mario Götze attığı golle Almanya'ya kupayı getirdi. Bu zafer Almanya'nın tarihindeki 4. dünya şampiyonluğu olurken birleşmeden sonraki ilk kupası olarak da ayrı bir önem taşıdı. Ayrıca Almanya Amerika kıtasında dünya kupası kazanan ilk Avrupa takımı olmayı başardı. Turnuvanın bireysel ödülleri de 2014'ün ne kadar farklı yıldızlar çıkardığını gösteriyordu. Lionel Messi altın top ödülünü kazanırken Manuel Neuer altın eldivenin sahibi oldu. Turnuvanın gol kralı ise attığı 6 golle James Rodriguez oldu. En iyi genç oyuncu ödülü de Paul Pogba'ya verildi. Bu tablo kupayı Almanya'nın kazandığını ama turnuvanın yıldızlarının dünyanın farklı ülkelerine yayıldığını gösteriyordu. 2014 Dünya Kupası bugün hala yalnızca Almanya'nın şampiyonluğuyla değil, Brezilya'nın yaşadığı büyük yıkım, James Rodriguez'in yükselişi ve Mario Götze'nin Maracana'da kupayı getiren golüyle hatırlanıyor. Bu turnuva futbolun aynı anda hem büyük bir şölen hem de acımasız bir hesaplaşma olabileceğini gösteren en çarpıcı Dünya Kupalarından biri olarak tarihteki yerini aldı. Dünya Kupası tarihinin sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: İzi. Kupanın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 1982 İspanya. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Cezayir'in adaletsiz bir veda ile tarihe geçtiği, Brezilya'nın estetik oynamasına rağmen kupasız kaldığı, Fransa ile Batı Almanya'nın penaltılara giden ilk maç olması, Diego Armando Maradona'nın Dünya Kupası sahnesine çıktığı ilk turnuvadayız. Kupanın izinde bugünkü durağımız İspanya'da yapılan 1982 Dünya Kupası.
1: 1982 Dünya Kupası 13 Haziran 11 Temmuz 1982 arasında İspanya'da oynandı ve finalde İtalya Batı Almanya'yı 3-1 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oldu. Dünya Kupası ilk kez 24 takıma çıktı ve FIFA'nın format tarihine göre 5 kıtadan daha geniş bir katılım yapısı kuruldu.
2: Turnuvanın açılışı bile sürprizle geldi. Son şampiyon Maradona'lı Arjantin açılış maçında Belçika'ya 1-0 yenildi.
1: 1982'nin belki de en büyük erken patlamasıysa Cezayir'den geldi. FIFA'nın resmi arşiv ve tarih yazıları Cezayir'in Batı Almanya'yı 2-1 yenmesini Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olarak anlatıyor. Bu zafer aynı zamanda Afrika ve Arap futbolu için de büyük bir eşikti. Çünkü Cezayir Dünya Kupası'nda bir Avrupa devini deviren ilk Afrika Arap takımı olarak hafızaya kazındı.
2: Ama aynı grup turnuvanın en utanç verici sahnesini de üretti. Gion utancı. 1978 Dünya Kupası'ndaki Arjantin-Peru karşılaşmasından sonra turnuvalarda bir daha benzer bir şekilin yaşanmayacağını düşünenlerin sayısı hayli fazlaydı. Ancak yanıldılar. 25 Haziran 1982'de Gion'da oynanan Federal Almanya-Avusturya maçı grubun ve hatta turnuvanın kaderini belirlemişti. Grupta Federal Almanya, Cezayir, Şili ve Avusturya yer alıyordu. İlk maçta Federal Almanya'yı 2-1 yenerek sürpriz yapan Cezayir, sonraki maçlarda galibiyetin tesadüf olmadığını kanıtladı. Son maçında Şili'yi 3-2 yenerek üst tura çıkmak için umutlanan Cezayir, Federal Almanya-Avusturya karşılaşmasının sonucunu beklemek zorundaydı.
1: 24 Haziran'da durum şöyleydi. Avusturya 4 puan ve 3 gol averajıyla lider, Cezayir 4 puan ve 0 averajla ikinci, Federal Almanya 2 puan ve 2 gol averajıyla üçüncü, Şili ise sonuncuydu. Federal Almanya Avusturya'yı 2 veya daha farklı yenerse Cezayir'le birlikte üst tura çıkacaktı. Avusturya kazanırsa Federal Almanya turnuvaya veda edecek, Cezayir'le birlikte gruptan çıkacaktı. Beraberlik halinde yine aynı durum geçerliydi. Avusturya ve Federal Almanya gruptan birlikte çıkaracak tek sonuç Almanların 1-0'lık galibiyetiydi. Batı Almanya Avusturya karşısında 1-0'ı çok erken buldu ve bu golün ardından maçın temposunun ve oynama iştahının düşmesi dünya çapında tepki yarattı. Bu olayın ardından son grup maçlarının eş zamanlı oynatılması kuralına bu maçın ardından geçildi.
2: Turnuvanın en güçlü saha içi hikayesi ikinci turdaki İtalya-Brezilya maçıydı. Brezilya, Zico, Sokrates, Falcao ve Eder'li kadrosuyla turnuvanın en çok hayranlık uyandıran takımlarından biriydi. FIFA'da bu takımı açıkça favori ve büyüleyici olarak anlatıyor. Ama Paolo Rossi 3-2 biten maçta hat-trick yaptı ve İtalya'yı yarı finale taşıdı.
1: Yarı finalde ise başka bir büyük klasik oynandı. Batı Almanya-Fransa. Maç 3-3 bitti ve Dünya Kupası tarihinin ilk penaltı atışlarına sahne oldu. Ama bu maç yalnızca ilk penaltılar yüzünden hatırlanmıyor. Harold Schumacher'in Patrick Batiston'a çarpıp onu ağır biçimde sakatladığı pozisyon turnuvanın en karanlık anlarından biri olarak kaldı.
2: Finalde İtalya'nın karşısında yine Batı Almanya vardı. FIFA'nın finale ve 1982 şampiyonlarına dair resmi yazılarına göre İtalya, Paolo Rossi, Marco Tardelli ve Alessandro Altobelli'nin golleriyle maçı 3-1 kazandı. Kaleci Dinozov 40 yaşında kupayı kaldırarak Dünya Kupası kazanan en yaşlı oyuncu rekorunu kırdı. İtalya böylece 1934 ve 1938'den sonra 3. yıldızını taktı.
1: 1982 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak. Fransa gol attığında kuvvetli futbolcular tribünden gelen bir ıslığı hakem düdüğü sanıp durunca golü kalesinde gördü ve gol geçerli sayıldı. Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Fayit El Ahmet El Sabah protokol tribününden inip sahaya girdi ve hakemi tehdit ederek golü iptal ettirdi. Sonuç değişmedi. Fransa 4-1 kazandı ama Şeyh tarihe geçti.
2: İtalya'nın golcüsü Paolo Rossi, bahis skandalı nedeniyle hapis yatmış ve cezası turnuvadan hemen önce bitmişti. İlk maçlarda hayalet gibiydi. Zico, Sokrates ve Falcao'lu gelmiş geçmiş en iyi hücum takımı kabul edilen Brezilya'ya karşı Rossi hat-trick yaptı. Brezilya elendi.
1: Batı Almanya Fransa yarı finalinde Alman kaleci Harald Schumacher, Fransız Patrick Batiston'a öyle bir uçan tekme attı ki Batiston'un iki dişi kırıldı, omuru zedelendi ve sahada komaya girdi. Hakem faul bile çalmadı.
2: Dünya Kupası tarihinde kazanını belirlemek için seri penaltı atışlarına ilk kez bu maçta başvuruldu. Batı Almanya finale çıktı.
1: Macaristan El Salvador'u 11 yenerek Dünya Kupası tarihinin bir maçta en çok gol atılan ve en farklı biten maçı rekorunu kırdı. Ancak bu galibiyete rağmen Macarlar gruptan çıkamadı.
2: Arjantin, turnuvaya İngiltere ile girdiği Falkland Savaşı'nın gölgesine geldi. Askeri junta, halka savaşı kazandıkları yalanını söylerken futbolcular İspanya'da yenildikleri gerçeğini öğrendiler. Bu moral bozukluğuyla son şampiyon Arjantin erkenden elendi.
1: Genç Maradona Brezilya maçında rakibine attığı tekme yüzünden kırmızı kart görerek ilk Dünya Kupası'na hüzünlü bir veda etti.
2: İngiliz futbolcu Brian Robson Fransa maçının 27. saniyesinde gol atarak o dönem için en erken gol rekorunu kırdı.
1: 1982 Dünya Kupası İspanya'da futbol tarihinin en tartışmalı ve en dramatik turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Cezayir'in Batı Almanya'yı yenerek yarattığı büyük sürpriz, Guillaume Utancı olarak anılan Almanya-Avusturya maçıyla gölgelendi. Brezilya estetik futboluyla büyüledi ama Paolo Rossi'li İtalya'ya elenmekten kurtulamadı. Dünya Kupası tarihinde ilk kez penaltılarla finalist belirlenen turnuva, aynı zamanda Diego Maradona'nın Dünya Kupası sahnesine çıktığı organizasyon oldu.
2: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya kupaları yalnızca sahadaki maçlarla değil, turnuvalarla özdeşleşen şarkılarıyla da hafızalara kazındı. 1962'de Şili'de başlayan resmi Dünya Kupası şarkısı geleneği, Ricky Martin'den Shakira'ya, Will Smith'ten Can Cook'a kadar pek çok dünya yıldızını futbolun ortak coşkusunda buluşturdu.
2: Futbolun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası, yıllar boyunca yalnızca unutulmaz finallere, dramatik karşılaşmalara ve yıldız futbolculara değil, milyonların diline dolanan resmi şarkılara da sahne oldu. Turnuvaların ruhunu yansıtan bu parçalar, kimi zaman tribünlerin marşı olurken, kimi zaman da Dünya Kupası'nın kültürel hafızasının ayrılmaz bir parçasına dönüştü.
1: Dünya Kupası tarihinde ilk resmi şarkı olarak kabul edilen eser, 1962 Şili Dünya Kupası için hazırlanan El Rock del Mundial oldu. Los Ramblers tarafından seslendirilen şarkı, Latin Amerika ritimleriyle futbol coşkusunu bir araya getirdi.
2: ...1966 İngiltere Dünya Kupası'nda ise turnuvanın ve Dünya Kupası tarihinin ilk maskotu World Cup Willy adına hazırlanan aynı isimli şarkı öne çıktı. World Cup Willy, FIFA Dünya Kupası tarihindeki ilk resmi maskot şarkısıydı. İskoç skiffle efsanesi Lonnie Donegan tarafından 1965'te İngiltere'de düzenlenen 1966 Dünya Kupası'na eşlik etmesi amacıyla yayınlandı.
1: ...1970 Meksika Dünya Kupası'nın Futbol Meksiko parçası ise organizasyonun ilk büyük küresel yayın dönemlerinden birine eşlik etti. Şarkı Los Hermanos Zavala, yani Zavala kardeşler tarafından seslendirildi.

0: 1974'te Dünya Kupası Batı Almanya'da düzenlendi. Resmi olarak Dünya Kupası şarkısı yayınlanmasa da Almanya milli takımı için bir eser bestelendi. Alman Futbol Federasyonu A milli takımının o zamanki oyuncuları tarafından seslendirilen şarkının ismi Football is our life, yani futbol bizim hayatımız.
1: ...1978'de Arjantin'de düzenlenen Dünya Kupası'nda herhangi bir turnuva şarkısı kullanılmadı. Bunun yerine Ennio Morricone ve Buenos Aires Filarmoni Orkestrası Arjantin Milli Marşı'nı çaldı.

1980'li yıllarda Dünya Kupası şarkıları daha gösterişli prodüksiyonlara dönüşmeye başladı. 1982 İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunda Placido Domingo'nun bestelediği Mundial 82 duyuruldu.

Diego Armando Maradona ile özdeşleşen efsane 1986 Meksika Dünya Kupası için de bir marş hazırlandı. A Special Kind of Hero dönemin unutulmaz parçalarından biri oldu.

1990 İtalya Dünya Kupası'nın resmi şarkısı Un Estate Italiana futbol tarihinin en ikonik turnuva şarkılarından biri olarak kabul edildi. Gianni Nannini ve Eduardo Bennato'nun seslendirdiği parça Türkiye'de Notti Magic adıyla hafızalara kazındı.

1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Kupası Organizasyonu'nun resmi şarkısını Darley Hall seslendirdi. Glorieland isimli şarkı ağır temposuyla bazı kesimler tarafından beğenilirken bazıları ise turnuvaya eşdeğer bulunmadığı eleştirileri yaptı.

Dünya Kupası şarkılarının küresel pop kültürüne damga vurduğu dönem ise 1998 Fransa Dünya Kupası ile başladı. Ricky Martin'in seslendirdiği La Copa de la Vida futbol organizasyonlarının sınırlarını aşarak dünya çapında büyük bir hit haline geldi. Şarkı, Dünya Kupası müziklerinin popüler kültürdeki yerini tamamen değiştirdi. Şarkı, Ricky Martin'in Türkiye'de daha fazla tanınmasına yol açtı ve ülkemizde dillere pelesenk oldu.

2000'li yıllarla birlikte FIFA turnuva şarkılarında dünya yıldızlarını tercih etmeye başladı. Türkiye amili futbol takımımızın 3. bitirdiği 2002 Dünya Kupası'nda Anastasia'nın Boom adlı şarkısı öne çıktı.

2006 Almanya Dünya Kupası için iki şarkı bestelendi. Il Divo ve Tony Braxton, The Time of Our Leaves parçasını seslendirdi.

turnuvada ilerleyen zamanlarda tam bir Dünya Kupası şarkıcısı olacak dünya yıldızı Shakira'nın Hips Don't Lie şarkısının özel versiyonu da yoğun ilgi gördü. Şarkı kupa finalinde Shakira ve Wyclef Jean tarafından canlı seslendirildi.

2010 Güney Afrika Dünya Kupası ise resmi şarkılar açısından ayrı bir dönüm noktası oldu. Shakira ve Güney Afrikalı grup, Fresh Le Grand'ın birlikte seslendirdiği Waka Waka, This Time for Africa şarkısı, Dünya Kupası tarihinin en çok dinlenen ve en çok bilinen organizasyon şarkılarından biri haline geldi. Şarkı yalnızca futbol severlerin değil, pop müzik dinleyicilerinin de hafızasında yer etti. Organizasyonun üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen Türkiye ve dünyada hala çok dinlenenler arasında yer alıyor.

2018'de Dünya Kupası organizasyonu Rusya'da düzenlendi. Will Smith, Nicky Jam ve Era Israfi bir araya gelerek organizasyonun resmi şarkısı Light It Up'ı seslendirdi.

2022 Katar Dünya Kupası'nda FIFA tek bir resmi şarkı yerine birden fazla parçadan oluşan müzik projesi hazırladı. Haya Haya, Better Together ve BTS üyesi Jungkook'un seslendirdiği Dreamers, organizasyonun en çok konuşulan parçaları arasında yer aldı.

0: 2026'da ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğine düzenlenecek Dünya Kupası için hazırlanan resmi şarkının altında yine Shakira imzası var. Yıllar sonra Türkiye amili takımımızın da yer alacağı organizasyonun resmi şarkısı Shakira ve Burna Boy işbirliğiyle yayımlanan Dayı Dayı oldu açıklandı.
1: Dünya Kupası şarkıları yıllar içinde yalnızca turnuva tanıtımlarının bir parçası olmaktan çıktı. Bazıları futbol tarihinin unutulmaz anılarıyla özdeşleşirken bazıları da düzenlendikleri dönemin kültürel atmosferini yansıtan sembollere dönüştü. Bugün birçok futbol sever için bir Dünya Kupası'nı hatırlatan ilk şey çoğu zaman o turnuvanın şarkısı oluyor.
0: Haberimizi sadece Dünya Kupaları organizasyonlarının resmi şarkılarını anlatıp bitirmeyi düşünmedik. Tarkan'ın o eşsiz eseri Bir Oluruz Yolunda şarkısını yayınlamadan geçemezdik. Tarkan'ın Bir Oluruz Yolunda şarkısı sadece bir milli takım marşı değil, aynı zamanda Türkiye'nin 2002 yılında yaşadığı o kolektif coşkunun en güçlü simgelerinden biri oldu. Türkiye 48 yıl aradan sonra katılmış ve yıllar sonra gelen bu büyük başarı için coşkulu bir marş yazması istenen Tarkan'a teklif götürülmüştü. Tabii ki Tarkan bu teklifi gururla kabul etti. Şarkı aslında tamamen sıfırdan yazılmadı. Tarkan 1997 yılında çıkan efsanevi Ölürüm Sana albümündeki Bir Oluruz Yolunda şarkısını 2002 ruhuna uygun şekilde yeniden düzenledi.
1: Söz ve müziği Tarkan'a ait olan şarkıyı Ozan Çolakoğlu stadyum atmosferine uygun, daha enerjik ve marş formuna yakın bir hale getirdi. Bugün üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen herhangi bir milli maç olduğunda ya da 2002 ruhu hatırlandığında akla gelen ilk ezgi hala budur. Tarkan bu projeden herhangi bir ücret talep etmedi ve şarkının telif gelirlerini de Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışladı.

0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: 1990 İtalya. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Dünya Kupası'nın güzellikten çok gerilim, savunma, sinir ve karakter testi üzerinden hatırlandığı turnuva. Turnuvada 24 takım 52 maç yaptı ve turnuva boyunca sadece 115 gol atıldı. Kupanın izinde bugünkü durağımız İtalya'da yapılan 1990 Dünya Kupası.
1: 1990 Dünya Kupası 8 Haziran 8 Temmuz 1990 arasında İtalya'da oynandı. Turnuvada 24 takım 52 maç yaptı ve toplam 115 gol atıldı. Finalde Batı Almanya Roma'daki Stadio Olimpico'da Arjantin'i 1-0 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oldu. Bu aynı zamanda Batı Almanya'nın yeniden birleşme öncesindeki son Dünya Kupası maçıydı.
2: Biçim olarak 1990-1986'daki 24 takımlı modeli sürdürdü. 6 gruptan çıkan ekipler ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16 turuna kaldı. Ama kupanın ruhu 1986'ya göre belirgin biçimde daha kapalı, daha gergin ve daha savunmacıydı. Turnuvadaki düşük gol ortalaması ve o güne kadarki rekor kırmızı kart sayısı 1990'ı özel kılan detaylardı.
1: Turnuva daha ilk günden büyük şokla başladı. Son şampiyon Arjantin açılış maçında Kamerun'a 1-0 yenildi. Üstelik FIFA'nın resmi anlatımına göre Kamerun maçı 9 kişi bitirdi.
2: Kamerun'da Roger Milla 38 yaşında oyuna sonradan giren bir yıldız olarak 4 gol attı ve takımı çeyrek finale taşıdı. Kamerun, Dünya Kupası'na çeyrek finale çıkan ilk Afrika takımı olma özelliğini kazandı.
1: Ev sahibi İtalya'nın kupadaki en ağır psikolojik kırılması yarı finalde geldi. Napoli'de oynanan İtalya-Arjantin yarı finalinde Chilaci gol attı ancak Claudio Caniggia'nın beraberlik golü Walter Zenga'nın turnuvadaki 517 dakikalık gol yememe serisini bitirdi.
2: Maç penaltılara gitti ve Sergio Goycheva yine kurtarışlarıyla Arjantin'i finale taşıdı. Bu maç hem ev sahibinin çöküş anıydı hem de Maradona'nın kulüp şehri Napoli'de yarattığı büyük duygusal çatlağın sembolü haline geldi.
1: Öteki yarı finalde ayrı bir klasik üretti. Batı Almanya ile İngiltere 1-1'den sonra penaltılara gitti ve Almanlar tur atladı.
2: Final ise 1986'nın rövanşı gibiydi. Yine Batı Almanya ve Arjantin karşı karşıya geldi. FIFA'nın final anlatımına göre maç sert ve gergin geçti. Diego Maradona, Guido Bulwald tarafından neredeyse maç boyunca yakın markaj altında tutuldu. Arjantin'den Pedro Monzón ve Gustavo De Zotti oyundan atıldı. Maçın

0: İlk golünü ise Andreas Brehme 85. dakikada penaltıdan attı. Böylece Batı Almanya 4 yıl önce Meksika'da kaybettiği finalin intikamını almış oldu.
1: Batı Almanya'nın bu şampiyonluğu yalnızca finalle açıklanamaz. FIFA'nın istatistik yazılarında Lothar Matthäus kaptanlığındaki takımın turnuvada 15 gol attığı özellikle disiplin ve süreklilik açısından diğer ekiplerden daha sağlam göründü. Bu ekip belki 1970 Brezilya'sı kadar büyüleyici değildi ama 1990'ın sert havasına en iyi uyum sağlayan taraftı.
0: 1990 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Kamerun'un efsanesi Roger Milla 38 yaşında emekli olmuştu. Ancak devlet başkanının ricasıyla Dünya Kupası kadrosuna dahil edilerek takımla İtalya'ya gönderildi. Milla attığı her golden sonra köşe gönderine gidip kalça dansı yaparak Dünya Kupası tarihinin en ikonik gol sevinçlerinden birini yarattı.
1: Batı Almanya-Hollanda maçı iki komşu arasındaki tarihi rekabetin en çirkin anına sahne oldu. Hollandalı Frank Rijkaard, Alman Rudi Völler'in saçına maç içinde iki kez tükürdü. Her iki oyuncu da oyundan atıldı. Rijkaard yıllar sonra özür dilese de bu olay tarihin en meşhur tükürüğü olarak kaldı.
0: 1990 tarihin tozlu sayfalarına karışacak birçok ülke için son duraktı. Batı Almanya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Çekoslovakya ve Yugoslavya son kez bu isimlerle ve bayraklarla Dünya Kupası'nda yer aldı.
1: Batı Almanya-Arjantin finali futbol tarihinin en sıkıcı finallerinden biri kabul edilir. Dünya Kupası finalleri tarihinde ilk kez bir oyuncu kırmızı kartla atıldı. Maç Almanların tartışmalı bir penaltısıyla 1-0 bitti.
0: Bu turnuvada takımlar o kadar çok kalecilerine geri pas verip zaman geçirdiler ki FIFA turnuvadan sonra kalecinin geri pası eliyle tutmasını yasaklayan devrim niteliğindeki kuralı getirdi.
1: Yarı finalde İtalya ve Arjantin Maradona'nın efsane olduğu Napoli'de karşılaştı. Maradona, Napolili taraftarlara yılın 364 günü sizi aşağılayan İtalya'yı mı yoksa sizi seven beni mi destekleyeceksiniz diyerek tribünleri ikiye böldü. İtalya elendi ve İtalyan halkı finalde Maradona'yı yuhaladı.
0: 1990 Dünya Kupası estetik futboldan çok gerilim, savunma ve sert mücadelelerle hatırlanan turnuvalardan biri oldu. İtalya'da düzenlenen organizasyonda Batı Almanya finalde Maradona'lı Arjantin'i 1-0 yenerek 3. kez şampiyonluğa ulaştı.
1: Kamerun'un Roger Milla önderliğinde Afrika futbolu adına tarih yazdığı turnuva, düşük gol ortalaması, sert oyun ve tartışmalı finalleriyle hafızalara kazındı. FIFA'nın geri pas kuralını değiştirmesine yol açan futbol anlayışı da 1990 Dünya Kupası'nın en kalıcı etkilerinden biri oldu.
0: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Fethi Yılmaz'la Yazıyorum programındasınız. Radyo Sputnik'tesiniz efendim. Lozan Anlaşması diye konuşuluyor. Lozan Barış Anlaşması. Lozan bir barış anlaşması. It's about to get crazy. Bir Kandil vardı. Bir de bir şekilde onun siyasal anlamda temsilcisi DEM Parti vardı. Bin tane isim değiştirerek bu sürece gelindi. İnfaz düzenlemesi kimleri etkiliyor? Kaç kişinin cezaevinden çıkması bekleniyor ve ne zaman girecek? TÜİK 2024 doğum istatistiklerini yayınladı efendim. Türkiye genç nüfus, genç nüfusa sahip. Türkiye işte, ya hayır efendim, Türkiye artık yaşlı nüfus. Nüfusumuzun %10'unun biraz üstü yaşlı nüfus olduğu için biz literatüre yaşlı nüfus olarak giriyoruz ve Türkiye nüfusu da bu anlamda alarm veriyor.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
3: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
4: ...1986 Meksika. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
5: Futbol tarihinin en büyük yeteneklerinden biri olarak sahadaki dehası, asi karakteri, yoksulluktan zirveye uzanan hikayesi ve milyonları peşinden sürükleyen karizmasıyla bir sporcudan çok bir efsaneye dönüşmüş Arjantinli futbolcu. Ya da şöyle desek daha anlaşılır olur. Tanrı'nın eli.
4: Kupanın izinde bugünkü durağımız Meksika dalgasının başladığı turnuva. Meksika'da yapılan 1986 Dünya Kupası.
5: Meksika'nın turnuva tarihinde ikinci kez ev sahipliğini yaptığı ilk ülke unvanını kazandığı 1986 Dünya Kupası henüz daha yolun başında hikayelerle başlamıştı bile.
4: Aslında yapılan seçimlerin ardından FIFA 1986 Dünya Kupası organizasyonunu Kolombiya kazanmıştı. Fakat Kolombiya maliyetin aşırı yükselmesi ve altyapının yetersiz kalması nedeniyle çekildi. FIFA da organizasyonu Meksika'ya verdi. Meksika 1970'deki ev sahipliğinden 16 yıl sonra yeniden turnuvayı düzenledi. Turnuvada 24 takımlı yapı korunurken 1982'nin ikinci grup aşamasına son verilip son 16 turuna dönüldü.
5: Formatı genişletilmiş organizasyonda gerilim de arttı. 6 gruptan çıkan takımlara en iyi 4 grup üçüncüsü de eklenince Dünya Kupası ilk kez gerçek anlamda geniş bir knockout sahnesine dönüştü. Bu turnuvayı daha hikayeli hale getirdi. Çünkü artık grup aşamasından sonra doğrudan ölüm kalım maçları başlıyordu.
4: 1986'nın erken büyük hikayelerinden biri Afrika ve Arap futbolundan geldi. FAS grubunu lider bitirerek Dünya Kupası tarihinde ikinci tura çıkan ilk Afrika ve ilk Arap takımı oldu. Aynı kupada Danimarka'da ilk katılımında çok parlak bir başlangıç yaptı. Danimarka'nın Uruguay'ı 6-1 yenmesi turnuvanın hala en çarpıcı grup performanslarından biri olarak hatırlanıyor.
5: Turnuvanın en çılgın maçlarından biri de Belçika-Sovyetler Birliği son 16 eşleşmesiydi. FIFA bu maçı bir Dünya Kupası klasiği olarak anıyor. Belçika, Igor Belanov'un hat-trick yaptığı maçı 4-3 kazandı. Böyle maçlar 1986'nın neden hala bu kadar sevildiğini anlatıyor. Bu kupa yalnızca tek bir yıldızın yürüyüşü değildi. Aynı zamanda yüksek tempolu, gollü ve dramatik knockout futbolunun da turnuvasıydı.
4: 1986 denince bütün yollar Diego Maradona'ya çıkıyor. Ansiklopediler onun bu turnuvaya hakim olduğunu söylerken abartmıyor. FIFA'nın 1986'ya dönük anlatımı da Maradona'nın 5 gol atıp Arjantin'in şampiyonluk yürüyüşünü bizzat taşıdığını vurguluyor. Üstelik mesele yalnızca gol sayısı değil, oyunun temposunu, yönünü ve psikolojisini belirleyen merkez olmasıydı. 1986 bir takımın kupayı kazandığı ama bütün turnuvanın tek oyuncunun etrafında döndüğü ender dünya kupalarından biridir.
5: Bu destanın en büyük sahnesi Arjantin-İngiltere çeyrek finaliydi. Reuters'ın tarih özetine göre bu maç 1982 Falkland-Malvinas Savaşı'ndan sonra iki ülkenin ilk büyük futbol hesaplaşmasıydı. Siyasi yükü zaten ağırdı. Maradona burada futbol tarihinin en meşhur iki golünü aynı maçta attı. Önce eliyle attığı ve sonradan Tanrı'nın eli diye anılacak gol, sonra da kendi yarı alanına yakın bir noktadan başlayıp İngiltere savunmasını geçerek attığı FIFA'nın 100 yılın golü diye anlattığı solo gol. Tek bir maçın hem hile, hem dahilik, hem intikam duygusu, hem de efsane üretmesi kolay iş değil. 1986 bunu yaptı.
4: Maradona bununla da kalmadı. Kaynaklar yarı finalde Belçika'ya karşı da bir başka muhteşem solo gole imza attığını ve Arjantin'i finale taşıdığını hatırlatıyor. FIFA'nın 1986'ya dönük videolu ve yazılı arşivleri de turnuvanın genel çerçevesini neredeyse Maradona'nın Meksika'sı gibi kuruyor. Bu yüzden 1986 için en doğru cümlelerden biri şu: Arjantin kupayı takım olarak kazandı ama turnuvayı tek başına Maradona sahiplendi.
5: Final ise çoğu kişinin hatırladığından daha dramatikti. Arjantin, José Luis Brown ve Jorge Valdano'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Batı Almanya, Karl-Heinz Rummenigge ve Rudi Völler'le geri dönüp skoru eşitledi. Tam maç Almanya'ya akıyor gibi görünürken Maradona'nın ince pasında Jorge Buruşaga 85. dakikada kazanan golü attı ve Arjantin 3-2 kazandı. Yarı finalde Maradona finalde gol attı klişesiyle değil, onun oyunu son bir kez doğru anda kırmasıyla hatırlanmalı. Klasik kahramanlık değil, daha sofistike bir mühendislik.
4: 1986 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir: bu Dünya Kupası'nın bir insanın neredeyse mitolojik bir figüre dönüştürdüğü turnuvadır. Meksika ikinci kez ev sahibi oldu, format daha modern bir knockout yapısına geçti, Fas tarih yazdı, Danimarka dünyayı eğlendirdi, Belçika Sovyetler maçında kıvılcımlar saçıldı ama bütün bu hikayelerin üstüne Maradona çıktı ve kupanın tamamını kendi gölgesiyle kapladı. Bazı Dünya Kupaları şampiyonu hatırlatır, 1986 doğrudan bir insanı hatırlatır.
5: 1986 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihi geçen anlarına gelecek olursak, Maradona 4 dakika arayla futbol tarihinin en çok konuşulan iki golünü attı. İlkini elle attı ve maçtan sonra biraz Maradona'nın kafası, biraz da Tanrı'nın eliyle diyerek tarihe geçti. İkinci golde ise orta sahadan 7 İngiliz oyuncuyu ipe dizerek 100 yılın golünü attı.
4: Bugün dünyanın her stadyumunda gördüğümüz seyircilerin sırayla ayağa kalkıp ellerini kaldırmasıyla oluşan Meksika dalgası bu turnuvada küresel bir fenomen haline geldi. Tribünlerdeki bu coşku futbolun eğlence kültürünü sonsuza dek değiştirdi.
5: Danimarka tarihine ilk kez katıldığı kupada fırtına gibi esti. Grupta Uruguay'ı 6-1, Batı Almanya'yı 2-0 yenerek Danimarka dinamiti lakabını aldılar. Ancak ikinci turda İspanyol Butragueño'nun 4 golüne engel olamayıp 5-1 ile trajik bir şekilde elendiler.
4: Brezilya-Fransa çeyrek finali futbolun klasik müzik tadındaki maçıdır. Zico oyuna girdikten hemen sonra kazanılan penaltıyı kaçırdı. Maç seri penaltılara gittiğinde ise dönemin bir diğer devi Michel Platini kendi penaltısını kaçırdı. Sonunda gülen taraf Fransa oldu ama maç her iki efsanenin de trajedisiyle hatırlandı.
5: Turnuvadan sadece 8 ay önce Meksika'da 8.1 şiddetinde bir deprem oldu ve binlerce insan öldü. Stadyumlar mucizevi bir şekilde ayakta kaldı.
4: Paraguay teknik direktörü Cayetano Re, hakemi taciz ettiği için Dünya Kupası tarihinde sahadan atılan ilk teknik direktör oldu.
5: 1986 Dünya Kupası futbol tarihinin yalnızca bir turnuvası değil, Diego Armando Maradona'nın efsaneye dönüştüğü sahne olarak hafızalara kazındı. Meksika'nın ikinci kez ev sahipliği yaptığı organizasyonda Arjantin kupaya uzanırken Maradona İngiltere'ye attığı Tanrı'nın eli ve 100 yılın golüyle futbol tarihinin en unutulmaz anlarını yarattı.
4: Fas'ın Afrika futbolu adına tarih yazdığı, Danimarka'nın büyüleyici futboluyla dikkat çektiği turnuva, modern eleme sisteminin yerleştiği, yüksek tempolu ve dramatik maçlarıyla Dünya Kupası'nın en ikonik organizasyonlardan biri olarak kabul edildi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz.
5: Radyo Sputnik'te kalın.
3: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
6: Would you dance

just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: Takvimler 1930'ların sonunu gösterirken yeşil sahalar yerini savaş meydanlarına, futbol topları ise mermilere bıraktı. 1938'de Fransa'da kupa İtalyanların elinde yükselirken kimse bu şenliğin 12 yıl sürecek derin ve sessiz bir uykuya dalacağını tahmin edememişti. Dünya Kupası tarihinin en hüzünlü sayfası, yani futbolun sustuğu o meşhur boşluk dönemi başlıyordu. Aslında her şey planlanmıştı. FIFA 1942 için rotayı ya Brezilya ya da Almanya olarak çizmişti. Ancak 1939'da patlayan savaş bu dosyayı daha kapakları bile açılmadan tozlu raflara kaldırdı. Savaş sadece şehirleri değil, hayalleri ve futbol organizasyonlarını da yerle bir etmişti. Artık mesele şampiyonluk değil, hayatta kalmaktı. Silahlar sustuğunda 1945 yılının Kasım ayında FIFA yöneticileri yeniden masaya oturdu. Ancak öncelik hemen bir turnuva düzenlemek değildi. Dünyanın dört bir yanından gelen yeni bölgesel yapılanma talepleri ve savaşın parçaladığı uluslararası ilişkiler futbolun patronlarını zorluyordu. FIFA sadece bir kupa düzenleyicisi değil, dünya futbolunun dağılmış parçalarını birleştiren bir tamirhane gibi çalışmaya başladı. 1946 yılı futbolun yeniden nefes aldığı gerçek kırılma anı oldu. Lüksemburg'daki kongrede hemen mi dönelim yoksa sağlam mı dönelim tartışması yaşandı. Avrupa enkaz altındaydı. Ne stadyumlar ne de ekonomiler böylesi bir dev organizasyonu kaldırabilirdi. İşte tam o anda Brezilya bir kurtarıcı gibi sahneye çıktı ve ev sahipliği görevini omuzladı. 1950 ve 1954'ün rotası o gün belirlendi. Sadece takvimler değil, dostluklar da onarılıyordu. Savaşın mağlubu Almanya'nın futbol dünyasından dışlanması en büyük krizlerden biriydi. İsviçre'nin ısrarlarıyla Alman takımlarının dostluk maçları yapmasına kademeli olarak izin verildi. FIFA 1950'ye kadar geçen sürede sadece kupa tarihini belirlemiyor, savaşın açtığı yaraları futbolun birleştirici gücüyle tek tek dikiyordu. Kupanın dönmesi için sadece bir ev sahibi değil, bir düzen gerekiyordu. 1948'de ilk uluslararası hakem kursları açıldı, üye sayısı 68'e ulaştı. FIFA sahaya inmeden önce makineyi yeniden yağlıyor, hakem eğitiminden kurumsal kapasiteye kadar futbolun anayasasını yeniden yazıyordu. Yani o 12 yıllık boşluk aslında futbolun küllerinden daha güçlü doğmak için yaptığı sessiz bir hazırlıktı. 1950'ye gelindiğinde Rio de Janeiro'nun güneşli havası savaşın o karanlık kokusunu dağıtmaya hazırdı. Artık sadece kupa değil, Afrika'dan gelen yeni sesler ve genişleyen bir futbol coğrafyası konuşuluyordu. Kupa saklandığı yerden çıkarılmış, dünya topun peşinden koşacağı o eski, huzurlu günlerine geri dönmüştü. 1938-1950 arası bir kuşağın kaybettiği, kupaların saklandığı ve futbolun kurumsal bir inşa sürecinden geçtiği en sıra dışı dönemdi. Savaşın masayı devirdiği 1942 hayallerinden Brezilya'nın kurtarıcı ev sahipliğine uzanan bu süreçte FIFA, parçalanan bir dünyayı yeşil saha etrafında yeniden bir araya getirdi. 12 yıllık zorunlu sessizliğin ardından kupa yeniden merhaba demek için hazırdı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: Yıl 1958. Dünya Kupası rotası bu kez kuzeye, soğuk ama düzenli İsveç topraklarına çevriliyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın gölgeleri artık dağılmış, futbol daha modern ve organize bir çehreye bürünmüştü. Ancak İsveç 58 sadece bir turnuva değil, 17 yaşında bir çocuğun dünyayı fethettiği, imkansız gol rekorlarının kırıldığı ve Brezilya'nın sarı lacivert hüzünlerini Meryem Ana mavisiyle sildiği bir efsanenin başlangıcıydı. Turnuvanın ilk fırtınası daha düdük çalmadan elemelerde koptu. FIFA, Türkiye'yi Avrupa grubu yerine Asya-Afrika grubuna dahil edince kıyamet koptu. Türkiye, kendisini Avrupa futbolunun parçası olarak gördüğü için bu durumu kabul etmedi. Türkiye'nin elemelerden çekilerek İsrail'e oynamayı reddetmesi üzerine İsrail tek maç yapmadan finalleri kalma eşiğine geldi. Buna izin vermeyen FIFA, İsrail'i Avrupa'dan kura ile çekilen Galler'le eşleştirdi. Galler bu siyasi kör düğümün içinden sıyrılıp kupanın yolunu tuttu. Turnuva başlamadan önce Brezilya cephesinde de rapor krizi yaşandı. Takım psikoloğu Hoya Carvalhes, Pele için henüz çocuk, sorumluluk alamaz, Garinçe içinse zeka seviyesi taktik anlamaya yetmez diyordu. Teknik direktör Feola bu raporu yırtıp çöpe atmasaydı futbol tarihinin en ikonik ikilisi, o çarpık bacaklı dahi Garinçe ve 17 yaşındaki Kral Pele belki de hiç sahneye çıkamayacaktı. Feola rapora değil yeteneğe güvendi. İsveç'te her maç bir başka hikayeye gebeydi. İngiltere ve Brezilya arasındaki 0-0'lık sonuç kupa tarihinin ilk golsüz beraberliği olarak kayıtlara geçti. Fransa'daysa Jas Fontaine futbol tarihinin en garip rekorlarından birini kırıyordu. Turnuvaya kramponsuz giden Fontaine, arkadaşından ödünç aldığı ayakkabılarla çıktığı 6 maçta tam 13 gol atarak bir turnuvada en çok gol atan oyuncu rekorunu sonsuza dek ismine mühürledi. Sahada derin yapan sadece golcüler değildi. Sovyetler Birliği'nin kalesinde simsiyah forması ve inanılmaz refleksleriyle bir kara örümcek yükseliyordu. Tarihin en büyük kalecisi kabul edilen Lev Yasin, kurtardığı penaltı ve eldiven kullanmasıyla modern kaleciliğin temellerini İsveç'te atıyordu. Tüm dünyanın merakla beklediği Sovyetler Birliği yıldızı Eduard Stresov ise turnuvadan hemen önce tecavüz iddiasıyla tutuklanıp çalışma kamplarına gönderilmişti. Belki de Pelin'in o yıl kazandığı ilk futbol yıldızı ünvanının sahibi olacaktı ama 1963 yılına kadar futboldan uzak kaldı. Birleşik Krallığı oluşturan İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda ilk ve son kez aynı turnuvada boy gösteriyordu. Ancak Münih uçak kazasında evlatlarını kaybeden İngiltere bu dev sahnede boynu bükük ve zayıf kaldı. Final günü geldiğinde Brezilya'yı bir renk korkusu sardı. Ev sahibi İsveç'te sarı giyiyordu ve kurayı onlar kazandı. 1950'nin beyaz forma travmasını unutamayan Brezilyalılar alelacele piyasadan mavi formalar satın aldı. Kafile başkanı Machado oyuncuları bu mavi Meryem Ana'nın pelerinidir, bize uğur getirir diyerek ikna etti. O günden sonra mavi sağmacıların resmi uğuru oldu. Finalde İsveç'i 5-2 deviren Brezilya, tarihinde ilk kez dünya şampiyonu olurken maç bitiminde omuzlarda hıçkırı hıçkırı ağlayan 17 yaşındaki Pele, kupa tarihinin en genç şampiyonu olarak tarihe geçti. İsveç savunmasını hastalık derecesinde çalımlarla perişan eden Garinçe ve ağlayan çocuk Pele, Brezilya'nın hanedanlık kapılarını ardına kadar açtı. Avrupa ev sahibiydi ama futbolun kalbi artık Latin ritmiyle atıyordu. 1958 yazı sona erdiğinde akıllarda ödünç kramponlarla atılan 13 gol, Meryem Ana'nın mavi pelerini ve omuzlarda ağlayan bir kralın doğuşu kaldı. Brezilya'nın ilk yıldızını göğsüne taktığı, Pelé'nin dünyayı selamladığı ve futbolun artık bir süper yıldızlar oyunu olduğu bu kupa, yeşil sahaların en parlak döneminin habercisiydi. Genç bir kralın tahta çıkışına ve kırılmayan rekorlara tanıklık ettiğimiz İsveç 58 hikayesi kupanın izinde sizlerleydi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ateşi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 1954 İsviçre. Tarih 1954. Futbolun kalbi, savaşın yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışan Avrupa'nın tam ortasında tarafsızlığın kalesi İsviçre'de atıyor. Dünya futbolu o güne kadar görülmemiş bir hıza, taktiğe ve gol sahnesine hazırlanırken sahnede Magical Magyars, yani Macaristan'ın yenilmez altın takımı vardı. Ancak bu kupa sadece Puskas'ın estetik golleriyle değil, 14 yaşında bir çocuğun kaderi belirlediği yazı turayla, çamurlu sahalara hükmeden kramponlarla ve Bern mucizesi denilen o imkansız geri dönüşte tarihe kazınacaktı. Hikaye Türkiye için Roma'nın sıcak bir gününde başladı. İspanya ile elemelerde yenişemeyince iş 14 yaşındaki İtalyan Luigi Franco'nun ellerine kaldı. Maçın ardından sahaya çağrılan Franco, parayı fırlatmadan önce tahminler soruldu. Türkiye'nin kaptanı Turgay Şeren yazıyı seçti. İtalyan çocuğun fırlattığı paranın yere düşmesiyle Türkiye tarihinde ilk kez devler sahnesine İsviçre'ye ayak bastı. Kupadaki Türkiye-Güney Kore maçı ise turnuvaya gidişimizin sadece bir tesadüf olmadığını gösteriyordu. 7-0'lık net skor hala Türkiye'nin Dünya Kupası tarihindeki en farklı galibiyeti. Futbol o yıl İsviçre'de adeta savunmayı unutmuş, sadece hücumu konuşuyordu. O yıl maç başına 5'in üzerinde gol atıldı. Saha içi bazen bir sanat eseri, bazense bir meydan muharebesiydi. Çeyrek finaldeki Macaristan-Brezilya maçı tarihe Bern Savaşı olarak geçti. 3 oyuncu atıldı, maç sonu soyunma odası koridorlarında kramponlar, su şişeleri havalarda uçuştu. Hatta Puskas'ın tribünden bir Brezilyalıya soda şişesi fırlattığı iddiaları yıllarca konuşuldu. 40 derece sıcaklıkta oynanan Avusturya-İsviçre maçı ise 7-5'lik skoruyla Lozan'ın sıcaklık savaşı olarak futbolun çılgınlık hanesine yazıldı. O maç bugün bile kupa tarihinin en gollü maçı. Ve o büyük final günü. Batı Almanya ile Macaristan finalde karşı karşıya geldi. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ikiye bölünen Almanya'yı kupada Batı Almanya temsil ediyordu. Doğu Almanya'da 1952'de FIFA'ya üye olmuştu ancak kupanın elemelerine katılamamıştı. Bern'deki gökyüzü delinmişçesine yağan bir yağmur vardı. Almanlar bu havaya Fritz Walter havası diyordu. Çünkü kaptanları Walter yağmurda devleşiyordu. Macarlar maça fırtına gibi başladı. İlk 8 dakikada 2-0 öne geçtiler. Herkes farkın açılacağını sanıyordu. Grup maçında 8-3 kazanan Macarlar rahattı. Ancak Almanların gizli bir silahı vardı. Adidas'ın kurucusu Adidasler'in icat ettiği vidalı kramponlar. Macarlar çamurda kayarken Almanlar sahaya pençelerini geçiriyordu. Koşan binbaşı lakabıyla tanınan Puskas, 1950'lerin Macar altın takımına sakat sakat liderlik etmeye çalışıyor ama 4 yıllık yenilmezlik serileri sarsılıyordu. Helmut Rahn'ın 84. dakikadaki golüyle stadyumdaki sessizliği Almanların zafer çığlığı bozdu. Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizi gerçekleşmiş, yenilmez denilen Macaristan 3-2 boyun eğmişti. Bu zafer savaş sonrası yaralı bir milletin yeniden ayağa kalkışının sembolü haline geldi. Macarlar modern oyunu tanımlamış ancak Almanlar kupayı kaldırmıştı. 1954 yazı sona erdiğinde akıllarda Macaristan'ın devrim niteliğindeki futbolu, Türkiye'nin tarihi yazı tura şansı ve Almanların teknolojisiyle harmanlanan inatçı ruhu kaldı. Vidalı kramponların çamura hükmettiği, yazı turanın bir milletin kaderini çizdiği bu turnuva, futbolun bazen sadece yetenekle değil, teknoloji ve iradeyle de kazanabileceğini gösterdi. Kupanın izinde Türkiye'nin ilk turnuvasının, Bern mucizesinin ve unutulmaz gol yağmurunun hikayesini paylaştık. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: Vem a galinha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação.
2: 1950 Brezilya. Yıl 1950. Dünya üzerinden silindir gibi geçen 2. Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya çalışırken futbol 12 yıllık uykusundan nihayet uyanıyordu. 4. Dünya Kupası için rotamız savaşın yıkımından uzak kalan Brezilya. Ancak bu kupa sadece bir geri dönüş değil. Yatağın altındaki ayakkabı kutusunda saklanan bir kupa, çıplak ayakla oynama tartışmaları ve tarihin en büyük trajedilerinden biriyle anılacak bir yeniden doğuş hikayesiydi. Savaşın kaosu içinde kaybolmayan tek şey kupa olmuştu. FIFA Başkan Yardımcısı Dr. Ottorino Barassi, kupayı Nazilerden korumak için yıllarca yatağının altındaki bir ayakkabı kutusunda sakladı. Kupa sağ salim Brezilya'ya ulaştı ama her takım onun kadar şanslı değildi. 1949'da neredeyse tüm kadrosunu bir uçak kazasına kaybeden son şampiyon İtalya, uçuş korkusu nedeniyle okyanusu gemiyle geçti. Güvertede antrenman yapamadan varılan turnuvada gök mavililer hiçbir varlık gösteremedi. Turnuvada en çok akılda kalanlardan biri de Türkiye'ydi. Türkiye, Suriye'yi 7-0 yenerek kupaya gitmeyi hak kazanan ilk takımlardan biri oldu. Ancak o dönemdeki ekonomik imkansızlıklar ve Brezilya'nın coğrafi uzaklığı nedeniyle bu tarihi fırsat henüz yola çıkmadan kaçırıldı. Zafer sarhoşluğu devletin soğuk ama gerçekçi mali koridorlarında derin bir sessizliğe ve ardından vazgeçişe dönüştü. 2 ay sürecek yolculuk hem sporcular için çok uzun hem de çok maliyetli bulundu. Türkiye'nin gitmediği kupa 13 takımla eksik bir şekilde başladı. Belki de Türkiye, Lefter Küçükan Doyanyanis ve Gündüz Kılıç gibi efsaneleriyle Brezilya'da bir sürprize imza atacaktı. Hindistan'sa çıplak ayakla oynama yasağı bahanesiyle çekildi. Oysa asıl mesele o dönemde olimpiyatları daha önemli görmeleriydi. Turnuvanın en kibirlisi futbolun mucidi İngiltere'ydi. İlk kez katıldıkları bu dev sahnede rakiplerine tepeden bakıyorlardı. Karşılarında da bulaşıkçılardan ve cenaze arabası şoförlerinden kurulu amatör bir ABD takımı vardı. Amerika Birleşik Devletleri maçı 1-0 kazandığında İngiliz gazeteleri skoru telgrafla alınca bunun bir yazım hatası olduğunu düşündü. Ertesi gün manşetler İngiltere 10, ABD 1 diye atılmıştı ama gerçek anlaşıldığında yaşanan utanç futbol tarihine kazındı.

0: Hatıralarında o sessizlik tüylerimi ürpertti diyecekti. Uruguay 2-1 kazanmış, Brezilya bir ulusal yaz evine dönmüştü. Skoru Uruguay lehine çeviren Giacchia yıllar sonra Maracana'yı sadece 3 kişi susturdu. Papa, Frank Sinatra ve ben diyerek tarihe geçen kibirli ama haklı cümlesini kurdu. Bu yenilginin faturası çok ağır oldu. Brezilya kalecisi Barbosa yediği o gol yüzünden 50 yıl boyunca halk tarafından dışlandı. Barbosa, Brezilya'da en ağır ceza 30 yıldır ben bir gol yüzünden müebbet yedim diyerek öldü. Uruguay ikinci şampiyonluğunu ilan ederken Brezilya'nın o gün giydiği beyaz formalar uğursuz kabul edilerek sonsuza dek terk edildi. Bugün dünyanın her yerinde tanınan o meşhur sarı yeşil formalar aslında Maracana'daki derin sessizliğin üzerine dikildi. 1950 yazı geride kaldığında futbolun sadece bir oyun değil, bir ulusun onuru ve yas kaynağı olduğu tüm dünyanın yüzüne tokat gibi çarpmıştı. Ayakkabı kutusuna saklanan kupanın yeniden gün yüzüne çıktığı, İngiltere'nin kibrinin kırıldığı ve Brezilya'nın formasına kadar değiştiği bu turnuva futbolun en büyük trajedisiyle sona erdi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Kupanizi Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. I can wait on...

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhaba. Haftanın başlangıcında sizlerle birlikteyiz efendim. Ben Serhat Ayhan. Hocam şöyle, aramızda müthiş bir yakınlık var. Beni en yakından tanıyan insan, benim içimi dışımı herkesten daha iyi bilen bir insan. Çünkü ben hocama ameliyat olmuştum gerçekten de. Açık kalp ameliyatını onunla beraber yaşamıştık. Yazılımcılarla bir araya gelebilen ekip sayısı da çok fazla değil. Yani onlar kendi nevi şahıslarına münhasır bir dünyada yaşıyorlar.
2: Evet kesinlikle. Yani onlar aslında tüm problemleri çözebilecek bir know-how'ları var. Ama problemlere ulaşmak konusunda biraz şeyler.
3: Ya dedi, yönetici dedi, işte yukarıdan nargile içiyorlarmış bazı odalarda dedi. İşte çok duman oluyor dedi, durduk yere ötüyor dedi, kapat gitsin demiş. Yangın binanın,
1: yani bakın, depremin üstesinden gelebiliriz ama insanların bu umarsızlığının üstesinden gelemeyiz. Gerçekten çok zor. Bu çok daha zor yani. Evrenin sırlarını çözebiliriz ama insanın bu sırlarını çok zor çözeceğiz biz.
0: Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Kupanın izi, kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
4: ...1938 Fransa. Yıl 1938'i gösterdiğinde dünya geri dönüşü olmayan karanlık bir tünele, İkinci Dünya Savaşı'na doğru koşar adım ilerliyordu. Futbolsa bu gergin atmosferde babası Jules Rimet'in vatanı Fransa'da büyük yıkımdan önceki son barış provası için sahaya iniyordu. Ancak tankların gölgesi çoktan yeşil sahaya düşmüştü. Turnuva sahadaki rekabetten çok Avrupa'nın üzerine çöken savaş bulutlarının ve sert siyasi gerginliklerin gölgesinde başlıyordu. Turnuva daha başlamadan krizler patlak verdi. FIFA'nın kupayı üst üste ikinci kez Avrupa'ya vermesine öfkelenen Arjantin ve Uruguay, okyanusu geçmeyi reddederek organizasyonu boykot etti. Güney Amerika'yı temsil etme yükü tamamen Brezilya'nın omuzlarına kalırken, Asya'dan ilk kez bir takım Hollanda Doğu Hint adaları, bugünkü adıyla Endonezya, bu dev sahnede boy gösteriyordu. Savaşlar turnuva ağacına boşluklar yaratıyordu. İspanya iç savaş nedeniyle sahada yer alamadı. Turnuva ağacındaki en sarsıcı boşluksa Avusturya'ydı. Eleme turlarını geçen efsanevi Wander Team, Nazi Almanya'sının Avusturya'yı ilhak etmesiyle bir gecede haritadan silindi. Avusturyalı futbolcular Alman forması giymeye zorlanırken, futbolun Mozart'ı lakaplı Matthias Sindelar bu onursuzluğu reddetti ve kısa süre sonra evinde şüpheli bir şekilde ölü bulundu.